kitaplarını Allame Saadettin Taftazani'nin mutavvilini okutuyordu. Sonra Beşiktaş Asariye Cami imamlığında bulundu, dördüncü rütbeden Osmani ve Mecidi nişanları ile ödüllendirildi. 1898 yılında halifenin huzur derslerine en geç üye olarak katılan Mustafa Sabri Efendi, kısa zamanda ulema arasında temayüz etti. 1900-1904 yılları arasında 2. Abdülhamit'in hafızı kütübü oldu. Bu dönemde 2. Abdülhamit ile sıcak bir ilişki kurdu. 1914 yılına kadar saraydaki huzur derslerine aralıksız iştirak etti. Kıraat ilmini Sultan 2. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesinde görevliyken zamanın Resulü Kürrası Köse Niyazi Efendi'den tahsil etti ve bu ilimde icazet aldı. Birçok talebe yetiştiren Mustafa Sabri Efendi'nin öğrencileri arasında tanınmış isimler bulunmaktadır. Bunlardan biri İmam Buhari'nin sahihini şerh eden İsmail Kamil Miras'tır. Sabri Efendi'nin Fatih'teki derslerine 10 yıl düzenli olarak katılan Kamil Miras ondan icazet de almıştır. Mustafa Sabri Efendi 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra siyasete atıldı ve 1908 yılında Meclis-i Mebusan'a Tokat mebusu olarak girdi. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça düsturundan hareketle siyasete atılan Sabri Efendi yeni siyasetten çok şey umuyordu. Siyasi hayatında ilk önceleri İttihat ve Terakki Partisi'ni desteklemekteydi. Sonra 1910'da Ahali Partisi'ne girdi. Daha sonra ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kuruluşunda yer aldı. Tokat mebusu sıfatıyla meclis içinde ve dışında iddiatçılarla mücadele etti. Örneğin Kanuni Esasi'nin 35. maddesinde bir değişiklik önergesi verildiğinde etkili bir konuşma yaparak buna karşı çıktı. Sabri Efendi bu konuşmasında şunları ifade etmiştir. Bilinmelidir ki padişah yönetimin hakkını kitap ve sünnetten almaktadır. Şayet haktan ayrılacak, delalete sapacak olursa İslam onun hal edilmesini emretmektedir. Ancak o İslam yoluna tabi olmaya devam ediyor. Haktan ayrılmıyorsa o takdirde parlamentonun onu hal etme hakkı yoktur. Bilindiği üzere İslam ancak kendisine tabi olunan bir dindir, bir nisandır. Halbuki ey iddiatçılar, siz onu tabi olan haline getirmek ve kanunlarda heva ve heveslerinize göre dilediğiniz gibi değişiklik yapmak istiyorsunuz. Siz sabit olması gerekenle değişip gelişmesi gerekenin sınırlarını çizme konusunda büyük bir hata yapıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki insanın sürekli değişip geliştiği gibi kanunların da değişmesi ve gelişmesi lazımdır. Bu doğru değil. Bilesiniz ki kainatta bazı değişmez, sabit hakikatler vardır. Bir de değişken olan şeyler vardır. İnsanın fiilleri değişir ve gelişir. Ancak Allah'ın hükümleri, Allah'ın koyduğu kanunlar değişmez. Resulullah'ın sünneti sabittir. Asla değiştirilemez. Sizler Halife-i Müslümin'in yetkilerini kısıtlamakla aslında kendi keyfinize göre kanun koymak, daha açık ifadesiyle helali haram, haramı da helal saymak istiyorsunuz. Bu ise asla caiz değildir. Zekası ve ilmi dirayetiyle iddiaçılara yıldıran Mustafa Sabri Efendi, 1912'de bir grup alim ile Cemiyet-i İttihadiye İslamiye'nin kuruluşuna katıldı. Sabri Efendi 1912'den itibaren Alemdar Gazetesi'nde ve Peyam Sabah'ta yayınlanan yazılarında memleketin parçalanmasına sebep olanlardan hesap sorulmasının gerektiği ve Türkiye'deki Bolşevik akım tehlikesi üzerine durdu. 1913 yılında iddiaçılar Bab-ı Ali'yi bastı ve Harbiye Nasır'ı Nazım Paşa'yı öldürüp hükümeti dağıttılar. Sabri Efendi bunun üzerine İstanbul'u terk edip Romanya'ya gitti. Romanya'ya giden Sabri Efendi başkent Bükreş'te oturmaya başladı. Burada Kırım'dan gelmiş olan Tatarlar ile dost oldu. Kırımlıların da başında olan Baş Müftü Salih Efendi ile yakın arkadaşlık kurdu. Orada bulunan kabiliyetli Tatar gençlere ders vermeye başladı. Gençlere usul-i fıkh, belagat ve Türkçe dersleri veriyordu. Buraya yerleşen Mustafa Sabri Efendi bir müddet sonra ailesine getirdi. Ne var ki buradaki huzurlu günleri uzun sürmedi. Sözü şimdi kendisine bırakalım. Birinci Dünya Harbi'nde müttefikimiz olan Alman ordusu Bükreş'i işgal edince iş değişti. İddiaçılar baktılar ki ben oradayım, yakaladılar, hapse götürmek üzere askeri bir arabaya koydular. Hapse doğru giderken Allah'tan yolda Müftü Salih Efendi'ye rastladık. Hemen geldi, askerlerden izin aldı.
birkaç kelime konuşalım. Komşu Hakkı var dedi. Kendisine durumu anlattım. Ailem, evvelallah, sonra size emanet dedim. Bu suretle onunla haber göndererek hayatta olduğumu, nereye gittiğimi aileme haber verebildim. Mustafa Sabri Efendi Romanya'daki hapishane anılarını da şöyle anlatıyor. Hapishaneye girince baktım gelen yok giden yok. En huzurlu yer. Daha önce başımdan geçmemişti. Tam kitap yazılacak yermiş. Salih Efendi'nin o günlerde benden bir ricası vardı. Kazandığım Musa Carullah adında bir alim, Rahmeti İlahiye Burhanları diye kitap yazmış. Bu kitap Kazan'da, Kırım'da ve Rusya'daki Müslümanlar arasında birçok mücadelelere, büyük üzüntüye sebep olmuş. Salih Efendi bu kitabın ilmi bir tenkidini yapmamı istiyordu. Halbuki orada kütüphane yoktu. Bir kitap ezbere tenkit edilmez. Yazarın dayandığı yerleri cümle cümle okuyup araştırıp yanlışı varsa sakat yerlerini göstereceksin. Kaynaksız kitap yazamam. Yazmayı sevmem. Salih Efendi, müktesebatınız, hafızanızdaki ilimler buna yeter diyorsa da ben buna pek yanaşmıyordum. Hapishanedeki günlerinde Salih Efendi müftü olduğu için izin alıp yanıma geliyordu. Çamaşır filan getiriyordu. Bu sırada istediğim bazı lüzumlu kitapları arayıp bulup getirdi. Hapiste epey kaldım. Musa Carullah'a olan cevabı yazıp bitirdim. Fakat müsveddeyi kime emanet edeceğim? Salih Efendiler de kalıcı değil. O sırada kimse de kitap filan bastıracak hal yoktu. Sabri Efendi kitabı çok küçük harflerle elindeki kağıtları sığdırmaya çalışarak yazdı. Zira başka kağıt elde etme imkanı yoktu. Bu kağıtların da elinden alınmasından çok korkuyordu. Çünkü burası hapishaneydi ve bu yazıları alabilirlerdi. Bu yazdıklarını nasıl muhafaza edeceğini düşünmeye başlamıştı ki aklına güzel bir fikir geldi. Kendisini düzenli olarak ziyarete gelen Kazanlı Salih Efendi'den kağıtları alıp güvendiği emin bir bakırcıya gidip kendisine güzel bir abdest ibriği yaptırmasını, ibriğin alt tarafında gizli bir bölme olmasını ve içerisinde bu kağıtların güzelce gizlenmesini, ardından da belli olmayacak şekilde lehimlenerek kapatılmasını ve ibriğin kendisine getirilmesini rica etti. Salih Efendi istediklerini aynen yapıp ibriği Mustafa Sabri Efendi'ye getirdi. Hapiste kaldığı 6 ay süresince ibriği muhafaza etti. Sultanın emriyle İstanbul'a getirildiğinde bu ibriği de yanındaydı. Sabitlerin, "Efendim sizi meclise mi, Halbiye'ye mi teslim edelim?" şeklindeki sorusuna, Talat'ın müstehsi yüzüyle karşılanmaktansa Enver Paşa'yı tercih ettiğini söyleyerek mukabele etti. İhtimal cezası daha ağır olacaktı ama Enver dine diyanete saygılıydı. Alay etmezdi en azından. Enver Paşa, "Tamam muhalif ama ben bu adama kıyamam. Uzaklaştırın gitsin İstanbul'dan," dedi. Bunun üzerine Bilecik'te zorunlu ikamete tabi tutuldu. 1918'den 1. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar Bilecik'te sürgünde yaşadı. Sonra İstanbul'a geldi. İbriği açtı ve kağıtları içerisinden çıkardı. Ardından 1919'da Yeni İslam Müştehitlerinin Kıymet-i İlmiyesi ismini verdiği bu kitabı neşretti. Mustafa Sabri Efendi Bükreş'te kaldığı müddet içerisinde bir ev satın almıştı. Evine bakması için İbrahim Temo isminde, aynı zamanda İttihat Terakki'nin kurucularından olan bir Arnavut'u vekil bıraktı. O da Sabri Efendi'nin evini gasp edip kendi mülkiyetine geçirdi. Cihan Harbi tam onun tahmin ettiği gibi sonuçlandı. Alman ordusu perişan oldu. Osmanlı'nın askeri de silahı da kalmadı. Burada şunu özellikle işaret etmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi ısrarla savaşa girilmemesinden yanadır ama yine de girilecekse galiplerin yanında durulması gerektiğini söyler. İşte bu yüzden İngiliz muhibbi olarak yaftalanır. Ancak bunun İngiliz muhibbiyle bir alakası yoktur. O bizzat yorgun olan Osmanlı'nın dağılmasından korkmaktadır. Mustafa Sabri Efendi 1918'den sonra yeniden siyaset ve fikir dünyasının içine girdi. Bir müddet İstanbul'da Süleymaniye Medresesi'nde hadis müderrisliği yaptı. 4 Mart 1919'da 1. Damat Ferit Paşa kabinesi tarafından Şeyhülislamlığa getirildi. 7 ay süren bu vazifesinden sonra görevden alındı. Paris konferansına giden sadrazama vekillik yaptı. Aynı yıl kabinenin düşmesi üzerine ayan azanlığına atandı. 1919'da Teali-i İslami Cemiyeti'ne dönüştürülecek olan Cemiyet-i Müderris'in birinci reisliğini yaptı. Bu cemiyette Mustafa Saffet, İskelepli Mehmet Atıf ile birlikte çalıştı. 1920 yılında yeni damat Ferit Paşa kabinesine dönemine tekrar Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu dönemde de 2 ay görevde kaldı.
Merhum Ali Ulvi Kuruçu Hoca, Mustafa Sağ

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an. Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
2: Enbiya Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 112 ayettir. Enbiya, peygamberler anlamına gelir. Birçok konular yanında bazı peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
1: İnsanların hesapları yaklaştı ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler.

0: kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceye alarak dinlerler.
1: Lâhiyeten kulûbuhum

0: مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: Onların kalpleri eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar: bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi? Siz gözünüz göre göre büyüye mi koşuyorsunuz?
0: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Muhammed onlara dedi ki: benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
0: بَلْ قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلْ اِفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ.
1: Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Yok, o bir şairdir. Madem öyle değilse, önceki kavimlere gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirsin dediler.

0: أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Biz senden önce de kendisine vahyettiğimiz nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız bilgisi olanlara sorun.

0: Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesette kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi.
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ
0: Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik.

0: Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız?
1: وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ
0: Biz halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka topluluklar meydana getirdik.

0: Onlara kaçmayın. İçerisinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi.
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
0: Onlar da vay başımıza gelenler, biz gerçekten zalimlermişiz dediler.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِد۪ينَ
0: Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ
0: Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık.

0: Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz.
1: Bel naqdifu bil hakki alel batili feyedmeguhu feizâ huve zâhiq. Ve lekumul veylu mimme tasifûn.
0: Bilakis biz hakkı batılın üzerine atarız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gider. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı size yazıklar olsun.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُ

0: Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun yanında bulunanlar O'na ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler ve hiç ara vermezler.
1: اَمِتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
0: Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler?
1: لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir.
1: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
0: Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir.
1: اَمِ

0: قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: Yoksa Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Ey Muhammed, sen onlara haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı de. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bunun için de ondan yüz çevirirler.

0: أَنَا فَعْبُدُونَ.
1: Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka bir ilah yoktur, öyleyse bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
1: Onlarsa Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Onların evlat dedikleri meleklerse kendilerine ikram edilmiş kullardır.
0: لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.
1: Onlar Allah'tan önce hiçbir söz söylemezler. Onlar ancak Allah'ın emriyle hareket ederler.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ.
1: Allah onların geçmişlerini de bilir, geleceklerini de. Onlar ancak Allah'ın rızasına ermiş olanlara şefaat ederler. Onların hepsi de Allah korkusundan titrerler.

onlardan her kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse, işte biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz.

İnkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer bitişik bir durumdaydılar da biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Onlar hala iman etmiyorlar mı?

0: لَهُمْ يَهْتَدُونَ
1: Biz üzerindekileri sallamasın diye yeryüzünde sabit dağlar yarattık. O dağlarda da birçok geçitler, yollar meydana getirdik ki istedikleri yere doğru gidebilsinler.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Biz gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökteki delillerden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.

Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp giderler.

0: Ey Muhammed, biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar?
1: Kullu nefsin zâikatul mevt ve nebelûkum bişşerri vel hayri fitneten ve ileynâ turca'ûn.
0: Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz.

0: İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak seni alaya alırlar. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Oysa kendileri Rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar.
1: خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُر۪يكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ
0: İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Yakında size delillerimi göstereceğim. Bunu benden acele olarak istemeyin.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söylüyorsanız, bu bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecektir diyorlar.
1: لَوْ

O inkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi men edemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi.

0: Bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.
1: وَلَقَدِ

Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.

0: معرضون.
1: De ki, gece ve gündüz sizi Rahman olan Allah'ın azabından kim koruyabilir? Ama yine de onlar Rablerinin kitabından yüz çeviriyorlar.

Yoksa onların bizden başka kendilerini koruyan ilahları mı var? O ilahlar kendilerine bile yardım edemezler. Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz.

0: طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.
1: Doğrusu biz o kafirleri ve babalarını nimetler içinde yaşattık. Hatta o ömür kendilerine uzun geldi. Onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne gelip onu etrafından eksiltiyoruz? Öyleyse galip gelenler onlar mı?

Muhammed, de ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar ne kadar uyarısalar da uyarı davetini işitmezler.

andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa mutlaka bize yazıklar olsun. Biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir.

0: جبل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz.

0: Andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakkı batıldan ayıran, takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Tevrat'ı vermiştik.
1: اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
0: O takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar.

Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk.

0: İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz dedi.
1: قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِب۪ينَ
0: Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa sen şakacılardan mısın dediler.

0: İbrahim dedi ki, hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
0: Nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı.

0: Döndükleri zaman onlar, "Bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir," dediler.
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.
0: Aralarında bazıları, "Kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik," dediler.

O kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler dediler.

0: İbrahim, hayır, bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi.
1: فَرَجَعُوا اِلَى

0: Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp içlerinden birbirlerine, "Asıl zalim olanlar hiç şüphesiz sizsiniz," dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e, "Sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun," dediler.
1: قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: İbrahim dedi ki, "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?"

0: İbrahim'i ateşe attıklarında biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol dedik.
1: وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
0: Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا لِلْعَالَمِينَ
0: Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp, içinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.

0: الصالحين.
1: Biz İbrahim'e İshak'ı ve üstelik bir de torunu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık.
0: وجعلنا

Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren birer önder kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk yapan kimselerdi.

0: الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.
1: Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdiler. Biz Lut'u rahmetimizin içine koyduk. Çünkü o salih kimselerdendi.

Ey Muhammed, Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.

0: Biz ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Doğrusu onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk.
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: Ey Muhammed! Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. O kavmin koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ
0: Biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik. Biz onların her birine hükümdarlık ve ilim verdik. Biz dağları ve kuşları Davut'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık.
1: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
0: Biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ

0: Biz Süleyman'a da kasırga halinde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu. Biz her şeyi yapmasını biliriz.
1: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
0: Bir de şeytanlardan Süleyman için denize dalarak inciler çıkaran ve daha bundan başka işler gören kimseleri de onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.
1: وَاَيُّ

0: Biz de onun duasını kabul etmiş, ona isabet eden hastalığı ortadan kaldırmıştık. Kendisine tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere tekrar ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: Ve İsmail ve İdris ve zelkifli kullum minassabirin. وَأَدَخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi.

0: كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Balık karnına girmiş olan Yunus'u da hatırla. Hani o kızarak kavmini bırakıp gitmişti ve kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalarak, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden tenzih ve tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum." diye dua etti.

Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.

0: Ey Muhammed, Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, ey Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَوَهَبَنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ
0: Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı bağışladık. Hanımını da doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşarlar, rızamızı umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı duyarlardı.
1: وَالَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da alemlere bir mucize kıldık.

Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların hepsi de yalnız bize döneceklerdir.

0: Her kim mümin olduğu halde salih ameller işlerse onun çalışması mükafatsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız.
1: Ve haramun ala qaryatin ehleknaha ennehum la yerci'un.
0: Helak ettiğimiz bir memleket halkının yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir.
1: Hatta اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler.
1: وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا

0: Hak olan kıyamet vaadi yaklaştığında inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşa kalır ve vay bizim halimize. Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz derler.
1: İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun.
0: Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.

Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi. Onların hepsi de orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için cehennemde bir inleme ve soluma vardır. Onlar orada teselli verici bir şey işitmezler.

0: Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır.
1: لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ
0: Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.
1: لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ

0: Allah'ın en büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp işte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür derler.
1: يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِل۪ينَ
0: Biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz. İlk defa nasıl yaratmışsak yapmayı üzerimize aldığımız bir vaat olarak sonra da böyle dirilteceğiz. Şüphesiz ki biz vaadimizi yerine getirenleriz.

0: olsun.
1: Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık.
0: İnne fî hâzâ lebelâğun li kavmin âbidîn.
1: Şüphesiz ki bu anlatılanlar da kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır.
0: Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.
1: Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

De ki, bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?

0: Eğer haktan yüz çevirirlerse de ki, ben size eşit bir şekilde bildirdim. Size vaat edilen kıyamet yakın mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Şüphesiz ki Allah açığa vurulan sözleri de gizlediğiniz şeyleri de bilir. Bilemiyorum, belki bu gecikme sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçici olarak faydalandırmak içindir.
1: قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Muhammed şöyle dedi: Ey Rabbim, inkar edenlerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametlidir. Sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım istenir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: Özel FM.
1: Hac Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed'le devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
1: Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir.
0: يوم

Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır.
1: Kutibe aleyhi

Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır.

ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا

0: Dinleyici.
1: Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.

Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki o ölüleri diriltir ve onun gücü her şeye yeter.

Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır.

0: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
1: فَانِيَ عِطَفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذ۪يقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَر۪يقُ
0: O, insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: Ona, bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ
0: İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur.

0: تنفعه ذلك هو الضلال البعيد.
1: O Allah'ı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur.
0: يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ.
1: O zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır.

Şüphesiz ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar.

Her kim Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa, tavana bir ip uzatsın, sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi?

0: İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir.
1: İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ve's-sâbiîne ven-nasârâ vel-mecûse vellezîne eşrakû innallâhe yefsilu beynehum yevmel kıyâmeh. İnnallâhe alâ kulli şeyin şehîd.
0: İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

0: من مكرم إن الله يفعل ما شاء.
1: Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi horkularsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar.

0: İşte bu müminlerle kafirler Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki inkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür.
1: Yusheru bihi ma fi butunihim vel culud ve lehum meqami'u min hadid.
0: O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleriyle derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir.
1: Kullemâ erâdû en yehrucû minhâ min gammin u'îdû fîhâ ve zûkû azâbel harîk.
0: Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine tadın yangın azabını denir.

0: تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Doğrusu Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir.

Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız.''

biz İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut.

İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

0: فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken onun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin.
0: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
1: Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler.
0: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَجَتَنِبُوا الرِّجَسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجَتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
1: İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının.
0: Hunefâ'e lillâhi gayra müşrikîne bih.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın uzak bir yere sürüklediği şey gibidir.

0: والقلوب.
1: İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır.

O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer Beyt-i Atik olan Kabe'dir.

0: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
1: Biz Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed, o alçak gönüllü temiz kimseleri müjdele.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

0: وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik.

0: رزقكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed, iyilik yapanları müjdele.
0: İnna Allaha yudafi'u anillezine amenu. İnna Allaha la yuhibbu kulli khawanin kafur.
1: Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez.
0: Udine lillezine yuqateluna bi ennehum zulimu ve innallaha ala nasrihim lekadir.
1: Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir.

0: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
1: Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
1: Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir.

0: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.
1: Ve kavmu İbrahim ve kavmu Lut ve ashabu Medyen ve kuzzibe Musa fe emleytu lil kafirine thumme ehadtuhum fe keyfe kâne nekîr.
0: İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş.
1: فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ.
0: Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır.
1: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

0: olur.
1: Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ

Ey Muhammed, senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir.

Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır.

0: İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ سَعَوْ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
0: Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir.

0: الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
1: Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.
1: Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
0: وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ

0: Yine Allah böyle yapar ki kendilerine ilim verilenler Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَق۪يمٍ
0: İnkar edenler kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır.
1: El mulku yevme izin lillahi yahkumu beynehum

Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler nimet cennetlerinin içindedirler.

0: اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: الله yolunda hicret edip sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: لَيُدَخِلَنَّهُمْ مُدَخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ.
1: Allah onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır.

İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür.

Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kafirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır. Elem

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız O'dur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Görmüyor musun ki Allah yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü O tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُح۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ
1: Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.
0: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ
1: Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et.

0: Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.
1: Elem te'lem enne Allah ya'lemu ma fis semai vel ardı.

Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir? Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: به علم وما للظالمين من نصير.
1: Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

0: Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kâfirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed, de ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir.
1: Ya eyyuhen nasu duribe meselun festemi'u leh. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yehlukû zubâben velev ictema'û leh. وَإِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
0: Ey insanlar! Size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinek de.
1: Mâ kaderullâhe hakka kaderih. İnnallâhe le kaviyyun azîz.
0: Kafirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
1: Allahu yastafi minel melâike.

0: Allah emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
0: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

0: Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: Allahümme lekel hamdu kulluh ve lekel şükrü kulluh ve ileyke yurca'ul emru kulluh alaniyetuhu ve sirruh subhane dil mülk.

وبين الأهل والأصحاب. لا إله إلا الله، اللهم لا تفرق هذا.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.
Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar... Evet, bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten olan, keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
5: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
12: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
6: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 7.
15: 7.
14: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin. Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Erdem yolcusuna öğütler.
2: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
1: Özel FM, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim, 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Asim Reklam, Musa Topçu. 0212 442 çift 030 0536 355 3142 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
6: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 5

0: garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
1: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
0: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
0: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Hiç ölümü düşündünüz mü? Bu zaman dilimi tefekküre müsait olduğuna göre biz de bugün ölümü yad edelim hep birlikte. Yazın güneşinden kaçanlar, cehennemin ateşinden neden kaçmazlar? Kooperatif evinin taksidini yıllarca ödeyenler, içinde sonsuza dek yaşanacak cennet köşklerinin taksitlerini neden ödemeyi düşünmezler? Hediye verene hemen teşekkür edip karşılığında hediye vermemeyi ayıp sayarız da, her şeyimizi verene karşı neden böyle nankörlük etmekteyiz? Ahiret vardır. Niçin varsın sorusunun cevabı yok olmak için değildir. Öleceğimizi söylüyoruz ama ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Ölümden korkmadığımızı göstermek veya ölümden korkmak için ölümü hiç düşünmeden ne yazık ki yaşıyoruz. Günümüz insanı özgür olmak için Allah'tan, ölümden ve kaderinden kaçarak yaşamaya çalışıyor. Çünkü bunlar insanın eline, ayağını, gözünü, kulağını bağlıyor. Zevklerinin tadını kaçırıyor. Endişelerinin artmasına vesile oluyor. Nefsinin arzularına pek cevap vermiyor. Fakat gel gör ki özgür olmak için Allah'tan, ölümden, kaderinden kaçmaya çalışan insan, başta kendisi olmak üzere her şeyin, mal, makam, kadın ve nefsin kölesi oluyor. Canım ne isterse onu yaparım, ne istemezse onu yapmam demek çağımız insanının en bariz karakteridir. Ve bu kendine tapınan insanın sesidir. Oysa İmam Gazali diyor ki, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirlerini kırıp geçiriyorlar. Bu cümlenin iyiden iyiye düşünülmesi gerekir. Hiç pişman oldunuz mu? Keşke şunu şöyle yapmasaydım, yaptıklarıma pişmanım dediniz mi? İşte sadece pişmanlık duygusu insanların kendi kendilerine yeterli olmadıklarının tartışmasız tek delilidir. Nasıl mı? Hiç kimsenin etkisinde olmadan bir karar veriyoruz ve onu uyguluyoruz. Ama bir müddet sonra keşke yapmasaydım diyoruz, pişman oluyoruz. Sonunda pişman olacağımız bir işi neden yapıyoruz? İlerisini neden göremiyoruz? Hani aklımız vardı, mantığımız vardı. Bu demek oluyor ki kendi kendimize yeterli değiliz. Aklımız sınırlı ve olayların nereye varacağını her zaman kestiremeyiz. Bu nedenle diyoruz ki insan kendi kendine yetebilecek bir varlık değildir. Kendisinin üstünde yüce bir varlığa ihtiyacı vardır. O yüce rehbere, yani Allah'a, Kur'an'a ve onun peygamberlerine bağlanmak şarttır. Bağlan ve hür ol. Nasıl? Bağlılıkla özgürlük olur mu? Hem de nasıl olur? Özgür olmak için Allah'tan, ölümden, kaderinden kaçan insan, başta kendisi olmak üzere her şeyin kölesi olur. Allah'tan uzak yaşayan insanlar, farkında olmasalar da başka insanlara köle olurlar. Müdürünü, patronunu razı etmek, bir üst makamın onayını kazanmak için uğraşır dururlar. Farkında olmadan bazen bunun ölçüsünü de kaçırırlar. Onurlarının ayaklar altına alındığını bile fark etmezler. Vazife aşkıyla kendilerini oyalar dururlar. Tabii ki o üst makamın da bir üst makamı vardır. Kendisi gibi yorulan, acıkan, öfkelenen, acıyan bir insana yaranmak için kendileri gibi başka bir insana kölelikle geçer hayatları. Allah'a tam olarak bağlanın. O zaman bakın Allah'ın dışındaki her şeyden iplerinizi koparıp nasıl gerçek manada hür oluyorsunuz. Nasıl hafifliyor ve nasıl mutlu oluyorsunuz. Biz özgürlüğü çağımız insanının tam tersine Allah'a koşmakta ve Allah'a yakın olmakta görüyoruz. Allah'a yakın yaşayan insanlar hür insanlardır. Çünkü onlar Allah'ın dışındaki her şeyin geçici olduğuna iman etmişlerdir. Kafalarını geçici şeylere değil, kalıcı olan Allah'a takmışlar ve Allah'a inanmışlardır. Allah'ın dışındaki şeylere olan ilgiyle Allahu Teala'ya olan ilgi arasında ters bir orantı vardır. Yani Allah'ın dışındaki şeylere ilgisini arttıran yine o derece Allah'a olan ilgisini kaybeder. Alışveriş yaparken aldığımız malı piyasanın üstünde para vererek aldığımızda nasıl aldanmış oluyorsak, dünya hayatına Allah'ın koyduğu değerden fazla değer vererek yaşarsak aynı şekilde aldanmış oluruz. Dünya hayatı sadece oyun ve oyalanmadır. Ahiret yurdu sakınanlar için daha iyidir. Düşünmüyor musunuz? Buyurulmaktadır. Bugün biz insanlar maddileşen hayatımız içerisinde buhranlarla kıvranarak yaşamaktayız. Dünyanın sırtımıza yüklediği sorumluluklarla bir yandan bir diğer yana savruluyoruz. Bize hizmet etmek için yaratılmış eşyaya biz hizmet ediyoruz. Allah ve ahiret endişesi adeta ortadan kalkmış, bu dünyadan başka dünya yokmuş, kıyamet, ahiret, hesap, kitap, mizan, sırat, cennet ve cehennem insanlar için hazırlanmamış gibi sürekli yemek, içmek, kazanmak, zevk vermek, haram, helal, rüşvet, vurgun demeden devamlı mal biriktirmek peşinde ömür tüketiyoruz. Daha çok yemek ve daha kaliteli yemek içmek, daha çok tüketmek, servetlere servet katmak, sömürmek, doymak, kazanmak, gasp etmek yarışına giriyoruz. Evinizdeki eşyaların tamamı, arabanıza varana kadar her şeyi son modeliyle değiştirin. Daha taksitlerini bitirmeden çok model aşağısına düştüğünü göreceksiniz. Ve tekrar reklamlardan etkilenerek yenilemeye gideceksiniz. Nereye kadar? Eşyalarınızın eskidiğini dahi görmeden öleceksiniz. İşte insan dün yeni zenginliğini arttırma gayretine düştüğü zaman maddi durumuyla birlikte duyguları da değişiyor. Genellikle maddi konulardaki yeterlilik insanları şımartıyor, azgınlaştırıyor ve başları üzerinde hakimiyet kurmasına yol açıyor. İnsanoğlu kendini her yönden yeterli gördüğü zaman azı veriyor. Kur'an'da peygamberlerle kavimlerinin mücadelelerine baktığımız zaman peygamberlere en çok muhalefet edilen noktalardan birisinin öldükten sonra diriliş ve yapılanların karşılığını görme olduğunu görüyoruz. İnsanların bir türlü kabullenemedikleri, daha doğrusu kabullenmek istemedikleri bir durumdur. Ölmek ve öldükten sonra tekrar dirilmek. Çünkü kabullendikleri takdirde istedikleri gibi hareket edemeyecekler. Hayatları sınırlı ve sorumlu olacak. Oysa insanın ve insanlığın kemali olgunluğu ahirete iman olmadan mümkün değildir. Zira hayat iki perdelik piyestir. Birinci perde bittiği an sura üflenir. İkinci perde açılır. Burada gökler kapı kapı açılacaktır. Sahnede düz bir alan, ve insanların o düz alana bölük bölük gelişleri, cennet ve cehennem manzarası ve azabı gören bir kısım insanların dünyaya gönderiliş için yalvarış, yakarış, rica ve minnetleri vardır. Ama bütün bunlar artık fayda sağlamayan nafile uğraşlardır. Dünyada gaflet içinde hiç ölmeyecek gibi yaşayan insan, kıyametin dehşetli olayları başlayıp gökler yarılmaya, yıldızlar dökülmeye, denizler kaynamaya ve kabirdekiler dışarı atılmaya başlandığı zaman ancak aklı başına gelecek ve sağlıklı düşünmeye başlayarak yaptıklarının mahiyetini anlayacaktır. Bakar ki yapmaması gerekenleri çok yapmış. Yapması gerekenleri ya hiç yapmamış ya da çok az yapmış. Dünya işlerinden ahirette fayda sağlayan bu işlere pek sıra gelmemiş. Dünya bir okul gibidir. Yıl sonunda derslerine çalışanlar karnelerini aldıkları zaman gülerler. Çalışmayanlarsa ağlarlar. Şüphesiz Allah affeder ve çok merhametlidir. Onun çok merhametli olması hiçbir zaman insanın ona isyan etmesini ve berbatsız bir şekilde günah işlemesini gerektirmez. O halde ey Müslümanlar, haydi bismillah. Şu et ve kemikten oluşan bu fani bedeni putlaştırmaya son verelim. Haydi, haydi bismillah diyerek kendimize bir çeki düzen verelim. Haydi, artık gaflet içinde kalmaya bir son verelim. Haydi, hem dünyamızı ve hem de ahiretimizi imar etmeye bugünden itibaren hız verelim. Haydi, bizi cennete ve cemalullah'a kavuşturacak kurtuluş yoluna koşalım. Haydi, bize semadan uzatılan ipe sımsıkı bir şekilde sarılalım. Haydi, her yönüyle sevilen insanlar olalım. Haydi, orucumuzla, teravihimizle ve mukabelelerimizle affedilen ve günahları bağışlananlardan olalım. Haydi, haydi Rabbimizin emirlerine uyalım ve hep birlikte kurtulalım inşallah.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Yiltem Ev Gelişleri Sanayi. Ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiltem. 0532 230 15 82 Bağcılar.
7: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919 Büyükçekmece.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
9: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
5: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
12: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
13: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
2: Life Tekstil Fatih Karataş 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi Ümraniye.
3: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
9: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
10: İmanın ilkelerini, tevhidin gerçeğini, la ilahe illallah'ın ne anlama gelmiş olduğunu anlatmak üzere kitaptan, sünnetten hareketle ehli sünnet akidesi çerçevesinde açıklamalar yapılmaktadır. Gayemiz bozulmuş olan akidenin yeniden düzeltilmesi, gayemiz İmanın gerçeğini beyan etmek ve la ilahe illallah'ın hakikatini ortaya koymaktır.
11: İnanç Defteri programıyla Abdullah Dai her salı saat 21'de radyonuz Özel FM'de.
12: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçmiş derslerimizde hangi tür okuyup hastalara veya sağ olan insanlara, hastalıklı olmayanlara hangi türlü şeylerin okunup üflemesinin caiz olduğunu, hangilerinin caiz olmadığına dair bazı hadisler geçmişti. Şimdi bugün birinci bölüm olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle şu şeylere karşı okuyup üflenmesini veya afsunla yapılmasını teşvik ediyor. Bunlardan biri göz verme, nazar dediğimiz şey. İkincisi zehirli hayvanların sokmasına karşı. Üçüncü bir şey, belki hatırımıza gelmez, vücutta görülen ani kızartılar veya sağ veya sol tarafta iltihaplanma gösteren, günümüzün modern diliyle zona diye adlandırılan hastalığa karşı okuyup üflenmeyi Resulullah teşvik etmiş. Aklıyla idrak edilecek bir şey değil. Yani akrabin zehirini nasıl öldürecek? Yüce Mevla'nın kudreti veya vücuttaki sinir uçlarının iltihaplanmasından meydana gelen bir hastalığa dışarıdan bir şeyler okuma düşünülürse fayda vermeyecek gibi görülür. Ama hadisler sahih, Resulullah teşvik etmiş. Bir yerde duyarsak böyle bir hadis olmaz diye hemen bastırmayalım. Şimdi bu bölümle ilgili özellikle şunlara karşı insanları afsunlayın denilen bölüme dair hadisleri size aktarmaya çalışalım. Hani Aişe radıyallahu anha kâlet. Hazreti Aişe diyor ki emareni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev emara en yüsterkâ minel ayn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni emretti veya ortaya emretmişti ki göz vermeye karşı okuyup üfleyin. Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Müsned-i Muhammed hadisi. Esved denilen tabi'in diyor ki ben Aişe'den afsunlama, hayvan sokmalarına karşı, zehirli hayvanların sokmalarına karşı afsunlamanın hükmünü sordum. Hazreti Aişe dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zehirli hayvana karşı okuyup üflemeye ruhsat verdi. Enes bin Malik diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göz vermeye, zehirli hayvanların sokmalarına, bir de vücudun yan taraflarında çıkan karıncalaşma yaralarına, yani zonaya karşı afsunlamaya ruhsat verdi. Bu okuduğum hadisler Buhari, Müslim hadisleriydi. Yine Ümmü Seleme diyor ki Resulullah'ın hanımlarından, bir gün Resulullah benim evimde bir kızcağız gördü. Kızın yüzünde diğer renklerinden farklılık eden bir sarartı vardı, sararma. Resulullah dedi ki buna okuyup üfleyin çünkü buna göz verilmiş. Buhari Müslim hadisi. Esma binti Umeys, bu hanım Hazreti Cafer'in çocuklarına dadılık yapan bir hanım. Biliyorsunuz ki Hazreti Cafer, yani Cafer-i Deyyar, Habeşistan'dan döndükten sonra tam Taif'i muhasara, Hayber'in fethi esnasında geliyor. Resulullah diyor ki ben neye sevineceğimi bilmiyorum. Cafer'in gelişine mi yoksa Hayber'in fethedilişine mi? Bunu alnından öpüyor. Bundan sonra Cafer meşhur Mute Savaşı'na katılarak 90 küsur yara alarak şehit ediliyor. Geriye 10 kadar çocuk bırakıyor. Bu çocuklarına bir bakıcı olarak bu hanım bakıyor. Esma bint Ümeyz. Resulullah da Cafer'in çocukları yetim kaldıklarından devamlı onları gözetliyor. Dolayısıyla diyor ki hanım, dedim ki Allah'ın Resulü Bu Cafer'in çocukları çok hızlı göz alıyorlar. Bunlara göz veriliyor. Ben bunları afsunlayayım mı? Resulullah buyurdu ki evet. Çünkü eğer bir şey kaderin önüne geçebilmiş olsaydı göz verme geçerdi. İlk şans ona tanınırdı. Hiçbir şey kaderin önüne geçemez. Eğer geçeceği farz edilse ilk kaderin önüne geçecek olan göz verme, nazar işidir diyor Resulullah. Hadisi veriyorum, belki şey edenler, merak edenler baksınlar. Tirmizi'de 2059 hadisin hasen ve sahih olduğunu söylüyor. İbn-i Mace'de 3051, Muvatta İmam-ı Malik göz verme bab 2, Müsned İmam Ahmet cilt 6 sayfa 438'de. Yani görüyorsunuz ki Resulullah göz vermenin dehşetini beyan etmek için örneklendirerek beyan ediyor. Ebu Zübeyr diyor ki ben Cabir bin Abdullah'ın şöyle söylediğini işittim. Bir gün biz Resulullah'la birlikte bir mecliste oturulurken bir adamı akrep soktu. Orada bulunan birileri dedi ki Allah'ın Resulü ben bunu afsunlayayım mı? Resulullah buyurdu ki sizden kim kardeşine faydalı olabilecekse olsun. Hadis Müslim'de geçiyor 2199. Tam pratiği yapmış yani zat Resulullah'ın huzurunda. Abdullah bin Mesud'un hanımı Şeffa diyor ki ben bir gün Resulullah'ın yanına gittim. Bir gün Resulullah çıkıp geldi, ben Hazreti Hafsa'nın yanında idim. Yani Resulullah'ın hanımlarından Hazreti Hafsa'nın yanında bulunurken Resulullah çıkıp geldi. Bana dedi ki sen bu Hafsa'ya okur yazarlığı öğrettiğin gibi vücuttaki karıncalaşmalara dair okup üflemeyi, afsunlamayı da öğretmez misin? Yani zona hastalığına karşı okuma meselesini bu benim hanıma öğretmez misin? Şeffa denilen bu hanım hicretten önce iman eden ve Resulullah'tan sonra Hazreti Ömer'in çokça takdir ettikleri bir hanım. Anlaşılıyor ki Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'ya okuryazarlığı bu öğretmiş. Ona ilaveten afsunlamayı da bunu öğret, özel bir hastalık diyor. Adını zikrettiğim hastalıkla ilgili hadis Ebu Davud'da geçiyor 3887, Müsned İmam Ahmet'te geçiyor cilt 6 sayfa 372. Velhasıl bu ve benzeri hadisler özellikle belli hastalıklara karşı afsunlamayı teşvik ediyorlar. Bir diğer nokta da şu: bazı hadis-i şerifler var ki afsunlama sadece şu şeyler için olur diyor. Bunu böyle mi anlayacağız? Bunların dışındakilerine okunulmaz manasına mı anlayacağız? Yoksa özellikle bu şeyler çok önemlidir manasına mı? Elbette ki ikincisi, çünkü birçok hadiste bu işi okuyup üfleme işi her türlü hastalığı için veya her türlü korunma için meşru bir şekilde yapıldığını gördük. Anlaşılıyor ki bir yerde gelir de derse ki şuna şuna yapın, bunun dışındakine değil gibi hava esiyorsa da orada özellikle bunlara yapın manası. Bununla ilgili hadisleri okuyorum. İmran bin Hüseyin diyor ki, kendisi söylüyor, afsunlama yoktur ancak göz vermeye karşı veya zehirli hayvanın sokmasına karşı vardır. Bu Buhari'de geçiyor, rastgele bir yerde değil. Ama Tirmizi'de senetli geçiyor, Resulullah buyurdu diyor. Buhari tıp bab 17, Tirmizi'de hadis numarası 2057. Peki biraz önce başka hastalıklar da geçti, geçen dersimizde diğer şeyler de geçti. Sadece göz verme ve zehirli hayvanlara karşı olur demesi neyi ifade ediyor? Anlaşılıyor ki özellikle bunlar çok önemlidir manasına. Müslümanlar, eğer bir insan bir iki hadis okur onunla yola çıkarsa yolunda ayağını kaydırır düşebilir, haberimiz olsun. İlim geniş, her türlü şeyi çok araştırmak gerekiyor. İşte bundan ki bazı insanlar çok sertleşiyorlar veya çok tabiri caizse yayvan oluyorlar. Birileri bir hadisi alıyor, bu hadis olduğuna göre tamam bu manaya gelir. Madem ki akrep sokmasına karşı bir de göz vermeye karşı var, onun dışında yok, yapmayın. Çünkü hadis böyle buyuruyor der, keser atar. Diğer hadisleri gördüğünde alimler bunları nasıl bağdaştırmışlar, ne manaya geldiğini söylemişler. Hadisler de belli. Diğerleri de sağlam kaynaklarında. Bu kaldı ki bu hadisin daha ravileri de var. İmran bin Hüseyin'in kendi ağzından geliyor. Resulullah buyurdu şeklinde almıyor Buhari. Ama Tirmizi Resulullah'tan buyurduğu şeklinde alıyor. Görülüyor ki Buhari'nin şartına hadis o kadar kuvvetli değil ki İmran bin Hüseyin'in sözü gibi söylüyor. Böyle olan bir hadisi sahih-i Buhari Müslim'in ittifak ettiği bir hadisin önüne geçirerek anca bu iki şeyden olur deme normal insanların durumudur ama ilim erbabının işi değildir. Yani bu hususlara dikkat edilsin diye bunları da özellikle okuyorum. Yine Enes bin Malik'ten geliyor, diyor ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ancak göz vermeye veya zehirli hayvanın sokmasına yahut vücutta dolaşım yapmayan kana karşı afsunlama vardır. Bu hadis Ebu Davud'da geçiyor, 2889. Göz verme yine, zehirli hayvanların sokması, ilave bir şey geldi, vücutta kan dolaşım yapmıyorsa, onu ilgililer, doktorlar bilir, niye kanın dolaşımı durgunlaşıyor, bunu okuyup üflemenin ne etkisi var? Hadiste geçiyor, başımızın tacıdır, inanırız. Aynı hadis-i benzeri hadis-i şerif Büreyde el-Eslemi'den, Sehel bin Hüneyf'ten de geliyor. Burada şöyle deniliyor. Bu hadis-i şerifler ve şu manada Arapların çok kullanıldıkları atasözüne benzer. Ali'den başka bir genç, Zülfikar'dan başka bir kılıç yoktur. Hazreti Ali için diyorlar, Ali'den başka bir genç, Zülfikar diye adlandırılan kılıçtan başka bir kılıç yoktur. Yani Ali gerçekten yiğitliğin sembolüdür, Zülfikar da kılıçların sembolüdür manasını. Yoksa öbürler hepsi ihtiyardır veya çocuktur veya diğerleri tenekedir manasını elbette ki gelmiyor. Burada da hadisler bu manada kullanılmış. Ancak göz vermeye akrep sokmasına karşı vardır diyorsa özellikle bunlar önemlidir. Evet, buraya kadar meşru olan afsunlamalardan bahsettik. Şimdi hangi tür okuyup üflemeler meşru olmaz? Onlarla ilgili hadisi şerifleri vereceğim. Velhasıl başta da belirttik. Eğer anlaşılmayan kelimeleri okuyup insanın üzerine üflerse yahut tabiri caizse bir takım şer güçlerine sığınmayı ifade eden şekilde dualar yapıp insanların üzerine okursa, işte yılanların şahına sığınıyor, şeytanların liderine, cinlerin kralına sığınıyor gibi veya akos pakos lafları söylüyor, bir şey anlamıyorsun, afsun afsun ağlasın, ağzın dilim bağlasın, bugün niye, bu yeter, yarınlığa daha beter gibi böyle laflar var ya, bu tür sözleri söylemeler gibi afsunlamaların elbette ki dinin, bu dinimi binde yeri olmayacaktır. Bununla ilgili şimdi bir hadisi şerifi okuyayım. Ondan sonra yani meşru olmayan okumanın şirke dahi götürebileceğini beyan eden bir hadis. Ondan sonra diğer konulara geçelim. Muska takma veya boncuk takmaları. Burada Abdullah bin Mesud'un hanımı Zeynep'in bacısının oğlu. Abdullah bin Mesud'u biliyorsunuz. Hanımı var Zeynep. Zeynep'in ya kardeşinin oğlu veya bacısının oğlu hadisi bize Zeynep'ten, yani Hazreti Abdullah İbni Mesud'un hanımı Zeynep'ten aktarıyor. Daha hadisin girişinde söyleyelim. Zeynep'in kardeşinin oğlu adı zikredilmediğinden veya bacısının oğlunun adı zikredilmediğinde hadiste bir kısmen zayıflık var. Ravi bilinmiyor çünkü. Kim idi bu? Ama hadis kaynaklarda geçiyor, şimdi şey edelim. Hazreti Zeynep diyor ki, kim bu Zeynep? Abdullah'ın hanımı Zeynep. Bizim bildiğimiz bir ihtiyar nine vardı. Zaman zaman bize geliyor, vücuttaki kızartılara karşı afsunlama yapıyordu. Bizim ayakları uzun bir divanımız vardı. Yani demek istiyor ki hanım gelip o divanda oturuyordu. Bir gün Abdullah İbni Mesud aniden çıkıp geldi. Anlaşılıyor ki Abdullah yokken hanım geliyormuş, afsunuyormuş. Öksürdü, sesini yükseltti, eve girdi. Hanım Abdullah İbni Mesud'un sesini duyunca ürkündü. Abdullah İbni Mesud geldi, benim yanıma oturdu. Herhalde meseleyi sezdi, bana dokundu, bende iplik olduğunu hissetti. Bir yerine iplik bağlamış. Dedi ki, nedir bu? Dedim ki, kızartmaya karşı kendimi afsunlattım. Abdullah İbni Mesud çekti, eliyle onu koparıp attı ve şöyle dedi: artık Abdullah'ın ailesi şirkten uzak olmalı, şirke ihtiyaç hissetmemelidir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim: şüphesiz ki afsunlama, boncuk takma, hanımların kendilerini sevdirmeleri için yaptıkları büyümsü şey şirktir. Dedim ki, hanım diyor ki, ben de dedim ki, ben bir gün dışarı çıkmıştım. Filan adam beni görmüştü. Tam ona taraf olan gözüm yaşarmaya başladı. Ben onu afsunladığımda yaşlar akmıyor, duruyorlar. Bıraktığımda ise, afsunlatmadığımda ise gözüm devamlı yaş döküyor. Abdullah İbni Mesud dedi ki, bu şeytan. Sen afsunlamayı bıraktığında gözüne dürtüyor. İsyan ettiğinde ise, sen Allah'a döndüğünde seni bırakıyor. Afsunlama yaparak isyan ettiğinde ise parmağını gözüne dürtüyor. Fakat sen Resulullah'ın yaptığı gibi yapmalıydın. Bu senin için daha hayırlı olurdu. Şifa bulman için de daha layık olurdu. Gözüne su serpeydin ve şöyle diyeydin: ey insanların Rabbi olan Allah'ım, benden bu sıkıntıyı gider. Sen bana şifa ver, çünkü sen şifa verensin. Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Bana öyle bir şifa ver ki bir daha hasta olmayayım. Hadisin kaynağı Ebu Davud 3883, İbn-i Mace 3530. Gördüğünüz gibi burada iki şey var. Okuyup üflemenin şirk olduğunu vurgulamıyor burada Abdullah İbni Mesud. Diyor ki şöyle yapaydın. Kadın, diğer hanım bunu afsunlamış, bir ip bağlamış bir yerine. O da diyor ki, bu şirkti, ne bunu bağlattın buraya, çekip koparıp atıyor. Fakat anlaşılıyor ki ipe okuyup öyle bağlamış onu. İpe ne okuduğunu bilmediğinden mi, yoksa ipin oraya bağlanmasından mı, oradan hareketle Resulullah'ın afsunlamanın şirk olduğunu söylüyor. Anlaşılıyor ki meşru olmayan afsunlama. Çünkü kendi de zaten afsunlamanın bir türünü öğretiyor. Böyle böyle desem daha iyi olurdu diyor ki, o da Allah'a sığınıp şifa dileme mahiyetinde. Velhasıl Abdullah Azam diyor ki bu hususta, aslında muska takmalar, boncuk takmalar insanı dinden çıkarıp kafir edecek bir şirk değildir. Bu hususta en sert olanların söylediği söz şudur: bu küçük şirktir, yani günahkarlıktır, isyanlıktır. Yani birileri gelse bir takım bilmediğimiz şeylerle dahi kendisini afsunlatsa, burada Abdullah İbni Mesud'un ifadesiyle şirktir deyip ortada söylemiş. Hangi şirktir? Abdullah Azam bunu nasıl yorumluyor? Diyor ki bu küçük şirktir, kafir olduğu anlamına gelmez. Biri mavi boncuk takmışsa canı, malı, kanı, ırzı, namusu helaldir manasına gelmez. Büyük günahkardır diyor. Evet, Müslümanlar şimdi hamail veya muska takma yahut mavi boncuk göz boncuğu takma ya da devamlı söylediğim gibi hanımların kendilerine, beylerine sevdirmek için yaptıkları büyümsüz şeyler hakkındaki hadisleri size okuyorum. Bunlar dediğim gibi ruhsat olmayan, hamaile ruhsat var, yani muskaya ruhsat veren hadis var göreceğiz, diğerlerine yok. Bununla ilgili yine bu hususta, yani şirk hususunda en sert olan sahabi kim? Abdullah İbni Mesud. Gelelim de hadisler ondan gelir bu hususlarda. Yine ondan şimdi bir hadis alacağız. Birçok maddeyi birden veriyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu 10 şeyi çirkin görürdü, sevmezdi, kerih görürdü. Malumunuz kerih görme başka, yasaklama başka. Söyleyeceği 10 şey içinde haram olanlar da var, şirke götürecekler de var, gerçekten mekruh olanlar da var. 10 maddede topluyor ama değerli toplu bir görelim ki hepsi de olmaması gereken şeyler. 1. Kadınlara ait ve sürüldüğünde deride parlaklık veya kırmızılık yapan kokunun erkekler tarafından kullanması. Yani erkeklerin kadınların kokusunu kullanması. Kokunun özelliğinden değil, renk farklılığı yaptığından parlatıyor veya kızartıyor veya sarartıyor yanakları veya sürülen yeri. Bunu kullanılması. 2. Aklaşmış, beyazlaşmış saçların rengini değiştirip siyaha boyanması. Kırmızı ve sarı renklere boyamada bir şey yok, yasak yok. Yani kına koyulduğundan eskiden beri, o da saçları kırmızı yaptığından, hem de saçların gürleştirileceğine inanıldığından kına saça sakala devamlı yakılmış. Fakat benim yaşlılığımı göstermesin diye saçlarının akını eğer siyah boyarsa bu da yasak diyor. 2. 3. Eteklerini yerden sürükleyecek şekilde uzatmak. Paçadan öte etek, yani entari veya pardüsü, kibir alameti olduğundan dolayı. Bu yasak biliyorsunuz. Resulullah diyorlar ki Ebu Bekir'in de entarisi uzun, diyor ki o kibir için yapmıyor. Anlaşılıyor ki hikmeti bu. 2-3'üdü. 4. Altından yüzük yapmak. Biliyorsunuz erkekler için altın ve ipek haram, kadınlar için altın ipek serbest.

7 afsunlama işi ancak kul auzleriyle olabilir diyor Abdullah İbni Mesud. Resulullah bunu böyle hoş görürdü. 8 boyuna veya çevreye veya bir şeye, bebeğin beşiğine boncuk takma. Veya mavi boncuk olsun, göz boncuğu olsun. 9 affedersiniz, kişi menisini helal olmayan yere akıtmayıp başka yere akıtması. Buna azil deniyor. Çocuğu olmasın diye akıtmıyor hanımına diyelim. Bunu da Resulullah yasaklamıştı. 10 ve son, meme emen çocuğun durumunu bozması, rahatsız etmesi. Yani emzikliyken hanım eğer beyi onunla ilişkiye geçer de hamile olur da çocuk emen, meme emen çocuk o sütünde azalma olur veya bozulma olursa bunu da çirkin görürdü. Bu maddenin arkasında diyor ki gayre muharrimihi, fakat bunu haram kılmamıştı. Niye muyuz bu son maddeyi? Yani emzikli kadına yaklaşmayın, yaklaşırsanız haramdır dememişti diye bir kayıt söylüyor. Hadis nerede geçiyor? Nesey'de geçiyor. Zinet diye bir bölüm var 17. babda. Ebu Davud'da geçiyor 4222. Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor cilt 1 sayfa 380. Velhasıl görüldüğü gibi burada birçok madde birlikte zikrediliyor. Resulullah'ın bunları kerih gördüğü ifadesi kullanılıyor. Bunların bazıları haram ki bu haramlar içine giren ipek, erkeklerin burada zikredilmedi. Onunla birlikte zikredilen altını süs eşyası olarak kullanmaları, kumar oynamaları ki zar atmadan zaten maksat o. Ayrıca saçlarının rengini değiştirmeleri, diğer maddeler zikrediliyor. Bu konuyla ilgili ikinci hadisi şerif Ukbe bin Amir el-Cüheni'den geliyor. Cüheni'den. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir topluluk çıkıp geldi. Resulullah onlardan 9'undan beyat aldı, birinden almadı. Dediler ki Allah'ın Resulü 9 kişiden beyat aldın, bir kişiyi bıraktın. Dedi ki çünkü onun üzerinde boncuk var. Elini taktı, elini adamın boncuğun bulunduğu yere götürdü, bizzat onu kopardı, ondan sonra onunla biat etti. Ve buyurdu ki Resulullah, kim boncuk takarsa, bazıları burada hamayle de yorumluyorlar, muskaya da yorumluyorlar bunu. Kim boncuk takarsa veya onların yorumlarına göre muska takarsa şüphesiz ki Allah'a ortak koşmuş olur. Fakat eşrek ediyor. Hadis-i şerif Müsned İmam Ahmet'te geçiyor. Cilt 4 sayfa 156. Yine aynı Ukbe'den, Ukbe bin Amir el-Cüheni'den başka bir hadis geliyor. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kim boncuk takarsa Allah onun işini başına, Allah onun o isteğini sonuna kadar tamamlamasın. Niye boncuk taktın? Bana göz verilmesin. Bu düşünceni Allah tamamlamaz. İnşallah göz alırsın. Manası. Veya bereket gelsin. Neyse artık. Evet. Diğer bir hadisinde tam kim göz boncuğu takarsa, burada boncuğun özel bir tipi ve onunla bir takım şeylerin kendisine dokunmayacağını zannederse Allah onun dokunmasını ona engellemesin. Allah düşündüğü şer gücünün kendisine dokunmasını engellemesin, dokunur olsun. Daha demek istiyor Allah-u Teala'yı bıraktın. Boncuktan bir şey bekliyorsun. İnşallah Allah o beklediğinin tersini yapar, sana dokunur. Bu hadis de Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Cilt 4 sayfa 154-156'larda. Bir başka hadisi şerif Abdullah bin Amr ibn el-As diyor ki

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben yılan etinden yapılan ve adına tiryak diye adlandırılan meşrubatı içtikten sonra veya herhangi bir yerime boncuk taktıktan sonra yahut şiir yapıp söyledikten sonra artık herhangi bir şeyi yapmayı önemsemem. Bu kadar kötü şeyleri yapıyorsam bundan sonrakileri yaparım. Bir zararı olmaz. Neleri saymış? Yılan etinden yapılan ve tiryak diye adlandırılan ilacı kullanma, boncuk takma, dediğim gibi muskaya yorumlayanlar da var. Fakat aslında boncuk, bir de şiir söyleme. Resulullah'ı şairlikle itham ediyorlar ya, Kur'an'ın haşa şiirlerle hadislerin karışmaması için Yüce Mevla ona onu yasaklamış. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da geçiyor. Hadis numarası 3869, Müsned-i Muhammed cilt 2 sayfa 223. Velhasıl gördüğümüz gibi bunlarda özellikle boyna işte sağa sola takılan şeylerin yasak olduğu, boncuklar şeye de muska hamaile de yorumlayanlar var. Bunları söyleyerek boynundaki o şeyi çıkar muskayı yoksa müşrik olursun diyenler varsa da her muskanın aynı olmadığı muhakkak ama boncuklar için herhangi bir ruhsat yok, bunu bilelim. Var mı öyle bir hadis ki bir insan boynuna veya neyse koluna pazusuna muska takabileceğine ruhsat vermeye dair içine de yazılı olan yazılar, dini ifadeler, kul auzleri gibi, dualar gibi, Resulullah'tan gibi yazar da takarsa buna ruhsat var mı, yok mu? Buna dair hadisleri okuyup öyle ara vereceğim konu birliğinden dolayı. Abdullah İbni Amr İbni As diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük korkmalara karşı şu duayı öğretirdi. Ben Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların dürtüklemelerinden ve şeytanların çıkıp insanın huzuruna görünmelerinden Allah'ın tam olan sözlerine sığınırım. Allah'ın kendisine değil, mükemmel olan kelimelerine sığınırım diyor. Kur'an'ı, onun kelamı veya neyse Yüce Mevla'nın kelamına sığınırım. Buraya kadar Resulullah'ın sözü. Ömer'in oğlu Abdullah bu duayı çocuklarından aklı erenlere öğretirdi. Aklı ermeyenlere ise yazar boynuna takardı. Muskaya ruhsat veren hadislerden biri. Kim yapıyormuş? Hazreti Ömer'in oğlu. Bunu yazıp çocuklarından akletmeyen, idrak edemeyenler okuyamayacak, üfleyemeyecek kendisine bari boynuna takayım diye takardı. Hadisin evvela kaynaklarını verelim. Ebu Davud numarasını veriyorum. 3893, Tirmizi 3528. Şimdi burada bir sahabe işi var. Yani Abdullah İbni Ömer bunu yapıyor. Resulullah takın takmayın diye bir şey dememiş. Bir sahabenin sözü ne kadar delil olabilirse o kadar delil. Yalnız Abdullah rastgele birileri değil. Biliyorsunuz ki sahabelerden 4 Abdullah var. Bunlar Ebadile el-Erba diye şey edilmiş, ifade edilmiş. Biri Abdullah İbni Mesud, biraz önce zikredilen. Biri de Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Öbürü Hazreti Zübeyr'in oğlu Abdullah bin Zübeyr. Birileri de yine hadisleri, bu hadisi rivayet eden Abdullah bin Amr İbnil As. Bunların yaptıkları dine muhalif bir şey olması hemen hemen beklenilemez. Beklenilemez. Sahabeler bize göre masum değiller. Yani Şiilerin imamları da sahabilerden onlara göre masum. Bize göre Şiilerin imamı olan Hazreti Ali de olsa, Ebu Bekir de, Ömer de olsa yanlış yapabilir. Hiçbiri masum değiller. Ancak dini hususlarda yanlışlık yapabilecek, bilinçli bir şekilde yapabilecek kadar da seviyeleri düşük değil. Eğer bir şey yapmışsalar orada bir ilham almışlardır. Diğer bir konu, ata diyor, ataya sorulmuş. Ata bin Ebi Rabbah denilen tabiinlerden biri. Eğer bir kadın hanım adetli ise, boynunda da Kur'an-ı Kerim bulunuyorsa veya muska bulunuyorsa, eğer bu kadın adetliyken bunu ne yapsın? O da diyor ki, eğer bunlar deriye sarılı ise çıkarsın. Eğer gümüşten yapılmış özel bir kapı içerisinde ise mahsuru yoktur, boynunda taşıyabilir. Dilerse çıkarır, dilerse çıkarmaz. Bu nerede geçiyor bu olay? Darimi diye adlandırılan hadis kitabında abdest bölümü bab 118. Darimi de biliyorsunuz sahih hadis kitaplarından biri. Şimdi bu hususta sizlere devamlı şirk hususunda hassas olan İbnül Kayyim Cevzi'den aktarmalar yapacağım. Yani muska takma, hamail takma ile ilgili. Dinleyelim. İbnül Kayyim Cevzi Zadül Maat adlı kitabında diyor ki, Mervezi denilen alim dedi ki, bu Mervezi Muhammed bin Nasr el-Mervezi diye adlandırılan fıkıh ve hadiste ileri giden bir adam ve bu zat sahabeler arasındaki farklı düşünceleri en iyi bilenlerden biri. Mervezi. Kime söylüyor? İbnül Kayyim'e söylüyor. Mervezi dedi ki, Hazreti Ebu Abdullah bana okudu, Hazreti değil. Ben de dinliyordum. O da Mücemma bin Amr'ın oğlu Ebul Münzir'di. O da dedi ki, Hibban'ın oğlu Yunus bana aktardı. O Hibban'ın oğlu Yunus dedi ki, ben Hazreti Hüseyin'in torunu Muhammed Bakır'a şunu sordum. Sorulan kim? Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali var, Ali'nin oğlu da Muhammed Bakır. Ben boynuma muska takayım mı? Daha doğrusu boynuma demiyor, muska takayım mı? O da dedi ki, eğer Allah-u Teala'nın kitabından ise, o muskanın içinde bulunanlar, veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden ise, tak, onunla Allah'tan şifa dile gücün yettiği müddetçe. Bunun üzerine ben dedim ki, Yunus bin Hibban diyor, ben bunu, şu duayı yazıp, 4 günde bir insanı yoklayan sıtmaya karşı boynuma takayım mı? Sıtmanın bir türü varmış. Bugün olduysa 2 gün geçer. Tekrar başladığı gün 1-2 günde geçti. 4. günde tekrar gelirmiş. Ona 4. gün sıtması diyorlar. Yani hemen peş peşe olmuyor, bırakıyor, tekrar geliyor. En dehşetli sıtmalardan biriymiş. Aniden geliyor, şey ediyor. Diyor ki, sen madem ki böyle muska takmaya ruhsat verdin, bu tür bir hasta şeye, sıtmaya karşı şu duayı yazıp boynuma takabilir miyim? Tercümesini veriyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Bismillah ve Billah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ayeti okuyor. Dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Onlar İbrahim'e tuzak kurmak istediler ama biz onları husrana uğrattık. Enbiya suresi 69-70. ayet. Devam ediyor duada. Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in Rabbi, bu yazının sahibine kendi güç ve kuvvetinle, kendi azametinle şifa ver. Sen hak olan bir ilahsın. Amin. Böyle bir şeyi o 4 günde bir gelen sıtmaya karşı yazıp birilerine vereyim mi, kendim takayım mı diye sordum Muhammed'ül Bakır'a. O da dedi ki, evet. Bunu kim zikrediyor? İbnül Kayyim Zadül Maat'ta. İbn-i Kayyim ilaveten diyor ki, Ahmet bin Hanbel Hazreti Ayşe'den ve diğerlerinden rivayet etmiştir ki onlar muska takma hususunda kolaylık göstermişlerdir. Harp denilen zat dedi ki, bu hususta Ahmet İbni Hanbel çok sert değildi. Ahmet dedi ki, fakat Abdullah İbni Mesud bunu çok fazla çirkin görüyor. Ahmet denir ki İmam-ı Ahmet. Yine Ahmet, İmam-ı Ahmet boyuna asılan muskalardan soruldu. Bu da insana sıkıntı geldikten sonra takılması hakkındaydı. Yani daha gelmeden değil, geldikten sonra. İmam-ı Ahmet dedi ki, sıkıntı geldikten sonra boyuna muskalar takılmasında bir mahsur olmayacağını umid ederim. Yine şey diyor ki İbnül Kayyim, Hallal dedi ki, Abdullah bin Ahmet bize şunu anlattı. Abdullah bin Ahmet'in Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah şunu anlattı. Ben babamı gördüm, muska yazıyordu. Bunu korkuya karşı, bir de sıtma tutmalarına karşı yazıyordu. Fakat hastalık meydana geldikten sonra bunu uygun görüyordu. Mervezi diyor ki, İmam-ı Ahmet'e benim sıtma tuttuğum haberi ulaşmış, benim için sıtmaya karşı bir kağıt yazdı. Onda biraz önce İmam-ı Bakır'a sorulan dua vardı. Velhasıl İbnül Kayyim'in Zadül Me'ad, Arapça kaynak, cilt 2, sayfa 166'da. Müslümanlar görüldüğü gibi boyuna özellikle yazılıp takılan şeylerin şirk olduğunu ifade eden hadis-i şerifler var ve bu hususta çok sert olan İbnül Kayyim'in dahi İmam-ı Ahmet bin Hanbel'den aktardığı, diğer zatlardan aktardığı, ayrıca Abdullah İbni Ömer'in de pratikte yaptığı meşru muskaların takıldığına dair hadisler var veya görüşler var. Binaenaleyh, demek ki boyuna takılan şeylerden şeye farklı oluyor. Bir takım Kur'an-ı Kerimleri veya Resulullah'tan gelen meşru şeyleri insanlar yazar, boyunlarına takar, tuvalete gittiklerinde çıkarmaları şartıyla, cünüp olduklarında çıkarmaları şartıyla veya gümüş, altın değil gümüş gibi, tahta gibi şeylerden kutu yapılarak içinde taşınması şartıyla, biraz önce geçti, deri olmuyor, o özel şeyleri muşamma yaparak yapmaları olmuyor, onların içinde olursa ki çıkarma ihtiyacı olmuyor, ruhsat verenler var, değil ki şirke götürür, caizdir diyenler var. İbnül Kayyim dahi bunu okeyliyor. Binaenaleyh muskadan muskaya fark var. Birileri işte sara olmuşsa, İçine yazılı muhteveyatı da dinen mahsurlu şeyler değil, ayetler kullavuzleri ise, çıkar o muskanı müşrik oldun demede frene basalım. Ama birileri de işte görüyorsunuz ki muskaların içinde bir takım işaretler var, hiçbir anlamı yok. Eşernut, meşernut, beternut, neyse o nutlar yazmış oraya, cinlerin madı, şeytanların madı, bunun haram olduğu muhakkak. Eğer bizzat o fayda vereceğine inanırsa, ne olur olsun, o taktığı şeyin kendisi fayda vereceğine inanırsa, bu müşrik olur. Çünkü Allah'ın dışında, Allah'ın iradesine kota koyuyor. Bu da Allah kadar etkilidir. Bizim tavrımız ne olmalı? Velhasıl Müslümanlar mümkünse bu tür şeylerden kaçınmalı, okumalı. İlla takılacaksa da çok şey, nadiren dediğim gibi ayeti kerimeler veya bununla ilgili dua mahiyetinde hadisi şerifleri birileri de takarsa meşru olabilir, hemen ona müşrik demeyelim. Öbürleri de takarken acaba onun mu bizzat fayda vereceğine, yani mavi boncuk takan, yoksa bunu taktım Allah beni korur mu diyeceğine göre alimler farklı kanaate varıyorlar. Mavi boncuk korudu derse gidiyor. Allah beni koruyacak, bu da bir araçtır diyen en az haram işlemiş oluyor. Günah işlemiş oluyor. Yani ne diyelim, içki içmiş gibi vesaire gibi, onlardan uzak olmak lazım. Gördüğümüz yerde de münasip bir dille uyarmamız gerekiyor. Dersimizin bu bölümü bitti. İnşallah burada kesiyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: sabahlar.
1: Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
10: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
11: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
12: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
0: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
18: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel FM 103.2.
2: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Özel FM uyarıyor. Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı

0: Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
3: Kranda Kalıp 0212 549 0877 2 telli.
4: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564. Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 3029. Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 3629.
5: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ali İmran suresini okumaya devam ediyoruz. 158. ayet-i kerimeden itibaren inşallah bugün 165'e kadar gelmeyi hedefliyoruz Rabbimizin izniyle. Kur'an bizi eğiten bir kitap. Kalplerimizi, zihnimizi, amellerimizi dönüştüren bir kitap. Biz onunla şifa buluyoruz. Hayatımıza rahmet iniyor, mağfiret iniyor. Temizleniyoruz günahlarımızdan, kirlerimizden, cahiliye yargılarında. Yanlış ameller bizden uzaklaşıyor. Bugüne kadar elde ettiğimiz kesipler var. Bize gelmiş, bize girmiş, iç dünyamızda oluşmuş yanlış tavırlar, duygular ve imanlar. Zihinlerimizde oluşmuş fikirler var. Bilmeden, anlamadan, fark etmeden iç dünyamızda bizimle örtüşmüş, artık bizden hale gelmiş olan şeyler. Onlardan sıyrılmamız, onları anlayıp içimizden atmamız lazım. Bunlar ayetlerle olur. Ama bunlar ayetleri yaşarken ortaya çıkacak Müslümanlığımızla olur. Uhud Harbi çevresinde biz bu hayat örgüsünü kavradık ve gördük. Medine Müslümanları böyle bir eğitimden geçtiler. Allah-u Teala onları temizledi. Kalplerinde olanla imtihan edildiler. Yürekleri bu şekilde aklandı, paklandı. Çünkü Allah yürekleri, sineleri bilendir. Ve Allah-u Teala bizi kafir gibi bir hayattan uzak tutuyor. Çünkü kafir yargıları değişik. Onlar dünyayı hedeflediler. Ve kaybettikleri her şey onlar için hasrettir, üzüntüdür, perişanlıktır. Ama mümin için kayıplar da, kazançlar da hep kârdır. Çünkü cennet yolunda bizim elde ettiğimiz birikimlerdir. Sonuç olarak 157. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle demişti bizlere. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهُ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, Allah'tan bir bağışlanma ve rahmet size gelecek ve bu onların kafir dünyanın tüm topladıklarından daha hayırlıdır. Onlar hep bir toplama içindeler. Çünkü kapitalizmin, maddiyatçı hayatın anlayışı budur. Hep toplayacaklar, hep yiyecekler, biriktirecekler. Hayatları hep bir şeyleri çoğaltma derdiyle geçecek. İşte El-Hakümüttekâsür bize bunu öğretiyordu. Şimdi Allah-u Teala dedi ki, tüm onların topladıklarından daha hayırlıdır sizin için Allah yolunda ölmek ya da öldürülmek. Çünkü sonuçta mağfiret var, rahmet var. Ve şimdi ayet bizi tekrar aynı noktaya çağırıyor. وَلَئِمْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ. Ölseniz de, öldürülseniz de, sonuçta Allah-u Teala'nın huzuruna toplanacaksınız. Varacağınız yer O'nun huzur. Hangi dava için öldünüz, hangi yolda öldürüldünüz, önemli olan bu. Varıp dayanacağımız, duracağımız yer Allah'ın huzur. Karşılıkları en güzeliyle veren bir Allah. Eğer iyilik yaptıysak, iyiliğimizi kat be kat ödeyecek. O bütün nimetlere sahibidir. Allah yolunda olma nimetini bize bahşeden de ondan başkası değil ki. Ve varıp dayanacağımız, duracağımız yer O'nun huzuru. O'nun huzurunda hesaba çekilecek tüm insanlık. İşte bundan dolayı müminler yüreklerini serin tutacaklar. Ölenler, evet, gurbet zor, ayrılık acı. Biz bundan dolayı üzülürüz, gözümüz yaşarır, sinelerimize bir kıpırdanma olur. Ama Allah yolunda eğer öldürüldüyse ve Allah yolunda öldüyse bir insan, biz ona üzülmüyoruz. Bu şerefin en güzelidir. O sözüne durmuş, Allah davası uğrunda yerini bulmuştur. Sıra bizdedir, biz de onun peşinde yürüme niyetindeyiz. Müminler için kayıplar hep böyle değerlendirilir. Kayıp gibi görünen dünyaların yargılamasıyla biz onları kazanç diye değerlendiriyoruz. Başımıza gelen musibetler günahlarımızın bir silicisidir. Ayağımıza batan dikenler bile.
günahlara kefaret olduktan sonra ne önemi var? Beni sildi, beni temizlediyse eğer bir şeyler, bu ne hoş. Kabul ediyoruz ya Rab, ama afiyet istiyoruz. Ama güzellik istiyoruz, iyilik istiyoruz hem dünyada hem ahirette. Şimdi Allah-u Teala Uhud'un tüm bu sıkıntılarını yaşamış, iş dünyalarındaki yanlışlar, yargılama bozukluklar ortaya çıkmış olan Müslümanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavrını onaylıyor. Evet, böyle yapmalıydı ve öyle yaptı Peygamber. Biz böyle yapmalıyız kendimize ve çevremize, Müslümanlara. Müslüman mı? Allah yolunda yürüyor mu? Elbet kalplerde problemler, kafada sıkıntılar, hayatın içinde yanlışlar, günahlar, bir takım farklılıklar olacaktır. Yapmamız gereken nedir? Bakın Rabbimiz bize 159. ayet-i kerimede onu öğretiyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'tan bir rahmet ile sen onlara yumuşak, güzel davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Eğer onlara katı bir kalple, acımasız bir tavırla davransaydın, o zaman onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Kaba olsaydı, katı yürekli olsaydı, hatalarını affetmeyen, yanlışlarını böyle hor gören, eleştiren bir tavır ile değerlendirseydi onları, o zaman onlar zaten kayboldular. Zaten ayakları kaydı. Zaten sarsıldılar, gittikçe giderlerdi, batarlardı. Batağa düşmüş olana böyle bir eleştiri yapılamaz, böyle kötü davranılamaz. Acıların içinde yoğrulan, acılar çeken, Allah'ın dinini yaşayamamaktan dolayı sıkıntılar içerisinde boğulan bir insana nasıl bir acımasız davranış o mümkün olsun ki? Müslüman böyle olmalı işte. Eğer diyor Allah-u Teala sen onlara kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Müslüman dağıtıcı değil. Müslüman etrafındaki müminlere karşı kötü, kaba, hor bakan değil, eleştiren değil, hep hata arayıcı değil. Elbette istemiyoruz cahiliye zannı bizde yerleşmesin, kafir fikirler bizde neşvi neva bulmasın, hayatlarımıza günahlar oluşmasın. Elbette ne kendimiz için ne de kardeşlerimiz, dostlarımız için buna evet diyemeyiz, buna razı olamayız. Müslüman Müslümanı temizlemek durumda. Etrafımızdaki kardeşlerimizdeki yanlışları gidereceğiz, hatalarını örteceğiz, kapatacağız, iyileştireceğiz. Ama bunu yaparken yapmamız gereken şeyi Allah-u Teala bize söylüyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُ Allah'tan bir rahmet ile sen onlara yumuşak davrandın, güzel söz söyledin, iyi davrandın, onlara sahip çıktın. Müslümanları aşağılamadı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü onlar onunla Müslümanlığı tercih ettiler. Onunla Bedir'e yürüdüler, onunla Uhud'a yürüdüler. Onunla Mekke'den Medine'ye geldiler. Ona kucak açtılar Medine'de. Mescidi beraber inşa ettiler. Bu Müslümanlar şimdi bir hatanın içindeler. Bir hataya düşmeleri onların silinmesini gerektirmiyor. Zihinlerindeki yanlışlıklar elbet var. Ne yapılacak ki onlara? Fa'fu anhum ve estağfir lehum ve şavirhum fil emr. Onları affet, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla istişare et. Fe'ize azemte fetevekkel alallah. Ama bir kere karar verdin mi, artık Allah'a bağlan, tevekkül et, işini sağlamca yap. İnnallâhe yuhibbul mütevekkilîn. Allah mütevekkil olanları sever. Şimdi bize tabi ayetler Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor sözünü. Ama biz Kur'an'ı okurken ona söylenenleri kendimize de söylenmiş kabul ediyoruz çoğu kere. Özel eğer bir istisna ile bu anlatılmadıysa. Yani direkt onu konu alanlar hariç ayetler bize de bir karakter, bize de bir kişilik yansıtır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bizim için örnek, o üsve-i hasene. Ona söylenenler bize söylenmiş gibidir. Tek fark o Allah'ın elçisidir. Biz Allah'ın elçisinin ümmeti. Şimdi Allah-u Teala peygamberine dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, onları affet. Birinci aşama bu. Affediyoruz. Af bir başka affı da çağıracaktır.
vazgeçişi de beraberinde getirecektir. Biz insan olarak karşımızdakine tahammül gösterdiğimizde, onun yanlışlarını, hatalarını affedip bana ihanet ettin, bize yamuk yaptın, Müslümanlara şöyle şöyle çile gösterdin diye aşağılamak, eleştirmek yerine onu affettiğimizde, bağışladığımızda, tabii bağışlanabilecek konuları, o zaman Allah-u Teala'ya doğru onun dönüşü gerçekleşecek. Müminlerin ona karşı yaptığı bu güzellik, onun da Rabbine doğru dönmesini sağlayacak. İşte o noktada وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ bağışlanma diliyoruz onun için. Rabbim onu bağışla. Hem yüzüne doğru hem arkasında. Müslümanın tavrı bu. Kardeşlerimizi cidden seviyoruz. Rol icabı değil. O kendini iyi hissetsin diye değil. Bak bak sana karşı ben böyle davranıyorum diye bir gösteri değil. Çünkü insanoğlu bunu anlar. Ruhunda karşı taraftaki insanın niçin yaptığını anlamak gibi bir durum vardır. Sırf siyaset gereği. İşte iyi hissetsin de bize iyi hizmet etsin diye değil. Cidden Müslüman affediyor, Allah için affediyor. Çünkü Allah-u Teala'nın aff dediği konuları affetme yetkimiz var. Onu affediyoruz. Sonra onun için gecesinde gündüzünde dualarımızın arasında bağışlanma diliyoruz Rabbimize. Rabbim onu bağışla. Kardeşim hata yaptı, yanlış yapıyor. Onu affet. Zihni bozuktu. Hatalarla devam eden bir hayatı var. Ona düzenleme ver Rabbim. Günahlarından geç diye Müslümanın ciddi ciddi dua etmesi lazım. Bağışlama dileyeceğiz. Sonra o Müslümanı kenara atmadığımız, toplumdan dışlamadığımız, içe saymadığımızın bir gösterisi, onunla paylaşıyoruz hayatı, işimizi. Benim işim dinim. Bu dinimi paylaşıyorum. Onunla konuşuyorum. Nasıl yapalım? Hayatı paylaşmak, müminliğimizi paylaşmak, salih amelleri kurgulamayı paylaşmak. Bu savaş olabilir veya da diğer işler. Otur onlarla istişare et. Ben mevzuyu şu anda bireysel olarak değerlendirdim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki Müslümanlar toplumsal bir yapı kurmuşlardı. Bir İslam toplumu var. Peygamber aleyhissalatü vesselam lider. Onun tavrı daha başka tabii ki. Affedişi de başka, bağışlanma talebi de başka, onlarla, müminlerle, sahabelerle istişaresi de tabii ki başka. Müslüman böyle bir toplumsal yapı kurduğunda da işte onu uygulayacak inşallah. Ama ayetleri şu an değerlendiren ben, böyle bir güçten yoksunum. Ben hayatı tek başına Müslümanca yaşamak durumunda bir toplumsal yapıdayım. Hayatın toplumsal kuralları başkalarının elinde. Böyle bir ortamda bireysel anlamda affetmeler, bağışlamalar ve salih amelli paylaşmalar mümkün olabilir. Onu istişare edebiliriz. Dostlarımız var, akrabalarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, hanımlarımız, kocalarımız var. İşte onlarla ilgili de bu ayeti böyle düşünelim. Ayetin Uhud Harbi ile ilgili olan bize verdiği düşünceyi bırakmadan, çünkü bu ana konudur. Bugüne taşıdığımda, kendime taşıdığımda da böyle bir sonucu çıkartacağım kendim için. Yanlışlar yapan insanları affediyoruz. Affedilebilecek konularsa eğer. Ve bağışlanma diliyoruz onlar için günahlarından. Ve onları kendimize katıyoruz, kendimizi onlara katıyoruz. Görüşlerini soruyor, onlara danışıyor, onlarla paylaşıyoruz hayatı. Ama bu paylaşım demek hepimizi onlara teslim etmek değildir. Danıştım, babaya danıştı çocuk. İpin ona teslim etmiyor. Çocuğa sordu, kocaya, hanıma, insanlar bir şeyler sordular. Elbet bu güzel. Ama bağlayıcımız Rabbimizdir. Neyi nasıl yapacağımızın kararları Allah'a aittir. Fakat müminlerle konuştuk. Bir iş ortaya çıktı. Bende bir karar meydana geldi. Artık feize azemte, azmettiğimizde, karar verdiğimizde, bende bir zihin oluştuğunda o olayla alakalı, fetevekkel alallah, Allah'a bağlan, Allah'a tevekkül et. Artık işi Allah'a bırak, çünkü Allah seni koruyup kollama gücüne tek sahip olandır. Ne sebepler, ne önlemlerimiz, ne kurduğumuz sistem, düzenimiz, bunlar hiçbirinin bir önemi olmaz. İşin sahibi Allah. Artık Allah'a bağlan, çünkü Allah bunu yapanları seviyor.
İnnallâhe yuhibbul mütevekkilîn. Kararları Allah'a bıraktık. Nihai anlamda zaten Kur'an ile çevrelenmiş bir hayatımız var. Helallerini, haramlarını Allahu Teala'nın çizdiği bir hayat yaşamak zorundayız. Bunlar danışılmaz ki. Neyi nasıl yapacağımız? Onun dışındaki alanda danıştık, konuştuk, paylaştık ve karar verdik. Yapmaya başladık, tamam, işin sahibi Allah'tır. Yanlış da olsa, doğru da olsa ortaya çıkacak sonuçlar senden oldu, filan yaptın, sen söyledin, ondan böyle demiyoruz. İşin sahibi Allah'tır ve Allahu Teala bizi denemektedir. İn yensurkumullahu fela galibe lekum. Şunu da unutmuyoruz ki Allahu Teala size yardım ederse size galip gelecek hiç kimse yoktur. Allahu Ekber. İyyen surkumullahu fela galibe lekum. Eğer Allahu Teala size yardım eder, o zaman size galip gelecek kimse yok. Ama bu yardımın gelmesi için ne lazım? Elbette bizim Allahu Teala'nın dinine bir yardımda bulunmamız lazım. Yani tevekkülümüz Allah'a olacak. İpi Allah'a teslim edeceğiz. Yukarıdaki gibi olduğumuzda, yani 159. ayet-i kerimin istediği bir Müslüman oluşturduğumuzda Allah-u Teala'nın yardımı kaçınılmazdır. Rabbimiz bizimle birlikte. Biz ona bağlandık, o bizimle. Artık bizim sırtımız yere gelmez. Bizi kimse yenemez. Zaten cennete doğru gidiyoruz. Ve cennet yolundan bizi kimse alıkoyamaz. Allah'ın yardımı vardır. Ama وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِ. Fakat eğer Allah sizi yarı yolda bırakırsa, ki bunun sebebi sizin ona karşı olan tavrınızdır. Eğer Allahu Teala size yardımsız bırakırsa, o zaman size kim yardım edebilir ki? Allah'ın dışında, Allah'ın yardımının dışında size kim yardım getirebilir? Hangi şirketler, hangi destek birimleri size destek olabilir ki? Kimse bizi anlamaz. Ne uzmanlar, ne rehberler, ne kişisel gelişim bilginleri. Bize kimse yardım edemez. Ruhumuzu kimse geliştiremez. Zihnimizdeki açmazları kimse çözüme kavuşturamaz. Dünya ile ilgili planlardaki çıkmazlarımızı, tıkanıklarımızı kimse çözemez. Allah bırakıversin toplumu, tutmasın elinden, o zaman kimse ona bir hayat veremez. Hayatın sahibi Allah, ölümün sahibi de Allah. Öyleyse bilelim ki yardım Allah'tan mı? Galip geleceğiz. Her alanda Allahu Teala bize üstünlük bahşedecek. Ama toplum olarak da, birey olarak da Allah'a bağlanmak, Allah'a tevekkül etmek durumundayız. Öyleyse ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun. Müminim diyenler artık Allah'a tevekkül etsinler. Müminim diyorsak, iman edenlerden isek, Rabbine bağlanmış, güvenmiş, tam teslim olmuş bütün kalbi ve kafasıyla hayatını Allah'a ait kılma derdini taşıyan kimseler, müminler, Allah'a bağlansın. Ona tevekkül etsin. Kendilerini ona teslim etsin. Vekilimiz Allah, kararları Allah verir. Onun dediği hayat yaşanır. Onun dediği hayat yaşanırsa, artık bizim için durdurak yok Allah'ın izniyle. Hem dünya bizim, hem ahirette cennet. Değil, Allah'a bağlanmadık, başkalarından bir şeyler umduk, heveslerimiz, hedeflerimiz yanlış oldu, o zaman kaybederiz ve yarı yolda kalırız. Uhud Harbi'nin safhalarını düşünelim. Müminler ilk aşamada coşkuyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında savaşa girdiklerinde kendilerinin iki katı olan bir orduyu önlerine katmış süpürüyorlardı. Aynen Bedir'de olduğu gibi zafer onların yanındaydı. Ve fakat ne zaman isyan, dağılma ve kalplerde bozukluk, mala dünyaya doğru bir istek başladı, evvelki günahlar gün yüzüne çıktı, kazanımlar ortaya çıktı ve o zaman dağılma, perişan olma. Kimse yardıma da gelemedi. Öyleyse müminler Rablerinden başka bir yardımcı tanımayacaklar. Destek Allah'ta. Ayet 161. وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَغُلْ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ihanetle suçladılar. Bunu hem münafıklar yaptı, hem de müminlerden bu noktaya gelenler oldu. Yani ganimeti peygamberimiz yine bize vermeyecek, kendi alacak,
Bedir'de olduğu gibi olacak bazı şeyler, bize bir şey koklatılmayacak diye düşünenler oldu ve bu dağılmanın da başlangıcıydı. Allahu Teala'ya iman ve tevekkülden sonra ikinci iş, peygamberin ihanetini düşünemeyiz. O vahye ihanet etmez. O Allah'tan aldığı bilgiyi aktarmaya ihanet etmez. O kendi üzerinde, uhdesinde olan maddi dağılımlar konusunda da bir ihanet içine giremez. Ganimetleri Muhammed Aleyhisselam düzgün dağıtmazsa, o adaletli olmazsa kim olabilir? Allah'ın elçisi bu konuda düzgün olmazsa kimden bir düzgünlük beklenebilir? Böyle olunca peygamberi böyle olan bir toplumun bireyleri, müminler de böyle bir ihanetin içine giremezler. Olmamalıdır onlar için. Ve kim ki böyle yaptı? Peygamberi bu kadar nezih ve düzgün, güzel, adaletli olan bir ümmetten bir kimse وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kim ki kıyamet gününe böyle bir ihanet gününü gelirse, kıyamet gününde bu şekilde bir ganimet malını aşırmış, Müslümanlara ait bir malı kendi uhdesine geçirmiş, o zaman kıyamet günü aslında kendisine ihanet etmiş olur. İhanet ettiğini sırtına alarak, ellerine alarak taşır da gelir. Ve onun artık cehenneme giriş biletidir, Allah korusun. Sümme tüveffâ kullu nefsin mâ kasebet ve hum lâ yuzlemûn. Ve o gün, kıyamet günü öyle bir gün ki her nefse, her kişiye kazandığı, getirdiği, elde ettiği şeylerin karşılığı tas tamam ödenir, haksızlığa da uğratılmaz. Fazla da verilmez. Neyse o. Şiddetli bir uyarı. Ganimetten bir şey almak, çalmak, Müslümanlara ait bir duruma ihanet etmek bir peygambere düşünülemez. Yanlış paylaşım, bölüşüm, kendine doğru yontmak, bu düşünülemez. Müminlerden bunu yapmaya kalkan olursa, kim olursa olsun, kıyamet günü o aşırdığı, o yonttuğu, o cebine kattığı haksız şeyle gelir ve kendisine de onun karşılığı tas tamam ödenir ve zulmedilmez. Efemen ittebe'a rizvanallahi kemen ba'e bi sahatin minallah ve ma'vahu cehennem. Düşünelim şimdi. Bir adam Allah'ın rızasına uymuş. Rabbini memnun etmek için uğraşıyor. Bir adam Allah'tan gazaba uğramış ve cehenneme hak etmiş. Bu ikisi bir olur mu? Şimdi yukarıdaki ayetlerle birlikte düşünelim. Bir mümin Allah'a tevekkül etmiş, ona bağlanmış ve Allah'ın yardımını hak etmiş. Ama bir diğeri ihanet etmiş, kaymış, kendi de kaydırılmış, başkalarını da kaydırmış. Sonra Müslümanların malına, mülküne göz dikmiş, haksız yere cebine kaydırmış. Böylece Allahu Teala'nın öfkesini kazanmış da cehenneme hak etmiş. İkisi bir olur mu? Dengeleri iyi kuralım. Ölen bir mümin var. Şehitçe ölmüş. Cenneti bulmuş. Rabbini razı etme çabasında bir hayat yaşamış. Ve Allahu Teala ondan memnun olarak onu rızasına katmış. Birisi var. Bir ömür dünyayı heveslemiş. Dünyayı hedeflemiş. Ona doğru koşmuş. Bu Allahu Teala'nın öfkelendiği bir durum. Rabbin öfkesini, gazabını hak etmiş ve cehennemi bulmuş. Nasıl değerlendireceğiz şimdi? İşte burada zihnimizi Allahu Teala yeniden düzenliyor. Başarı ve başarısızlık, kar ve zarar nedir? Bunu anlıyoruz. Bir tarafta cennet, bir tarafta cehennem. Bir tarafta Allahu Teala rızası, bir tarafta Rabbimizin öfkesi. Ya Rabbi sen bizi koru. O cehennem, o bi'sel masir. Ne kötü bir dönüş yeri. Oraya varılır mı? Gidilir mi? O barınak hiç istenir mi? Orası hiç hedeflenir mi? Ama böyle. Hum deracatun indallah. Dereceler Allah katındadır. Herkese yeri var. Cennetliklere de yer var. Cehennemliklere de yer var. Allah'ın rızasını talep edenlere rızasını talep etme dereceleri var. Cennet. Allah'ın öfkesini hak edenlere öfkenin de boyutları var ve cehennem. Vallahu basirun bima ya'melun. Allah
yaptıklarını görendir kulların. Kim ne yapıyor onu bilmektedir. Uhud'un bütün alanlarına hakimdir Allah-u Teala. Hayat bir Uhud. Müşrikler, kafirce bir hedef için koşuşanlar ve dünyayı hedeflemiş, merkezlemiş olan bu kimseler. Karşılarında Müslümanlar, Müslümanlardan bölünüp giden münafıklar, dağılan, kalbinde Allah rızasını taşıyamayanlar, ama Allah razı etmek adına bütün bir hayatlarını vakfedenler, Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında kenetlenenler, ölümüne biat edip canlarını, dişlerini bu yolda feda eden kimseler. Allah-u Teala hepsini görmektedir. Ve her amel, her kalp, her iman Allah katından bir dereceyle derecelendirilecektir. Herkes elde ettiğini elde edecek. Bu dünyada kazandıklarının karşını bulacaktır. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةِ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Gerçek şu, Allah-u Teala müminlere nice nimetler verdi ve bu nimetlerin en hasını şimdi Allah-u Teala söylüyor. Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Nedir o lütuf? اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُس۪ي Onlara kendilerinden, kendileri gibi olan bir elçi göndermekle. Allahu Ekber. Rabbimiz bize bizden bir adamı elçi olarak gönderdi. Resul olarak gelen Muhammed Aleyhisselam konuşmasıyla, duruşuyla, bakışıyla, yemesi, oturmasıyla, eşiyle, çocuğuyla, çoluğuyla, yaralanması, savaşması, zırh giymesiyle bizden bir, içimizden birisini Allah-u Teala'nın bize elçi olarak göndermesi ne nimettir, ne büyük bir lütuftur bize. Ve o elçinin bir görevi var. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ O müminlere, biz müminlere Allah'ın ayetlerini okuyor. Ayetleri onlara tilavet ediyor. Peşine takılacağımız, peşi sıra gideceğimiz gündem maddelerini bize öğretiyor. وَيُزَكِّيهِمْ Ve onları arındırır, temizler. Hatalar, günahlar, yanlışlar, bilgi eksiklikleri, farklı düşünce sistemleri bunları bizden alır götürür, temizler. Okumakla kitabı, söylemekle bize Rabbinden aldığı bilgileri bizi arındırır. Olayların içerisinde yanlışlarımızı bize söyler. Böylece ve yuallimuhumu kitabe vel hikme bize hem kitabı hem de hikmeti, sünneti öğretir. Ve in kanu min qabl lefi dalalin mubin ondan önce ise onlar yani müminler apaçık bir sapıklığın, yanılgın içindeydiler. Yanlış bir dünyaya doğru koşuyorduk. Yanlış hedeflerimiz vardı. Bilmiyorduk doğru ne tarafta. Kaybolmuştuk. Ama Allah-u Teala büyük bir nimet ile bize peygamber gönderdi. İçimizden birisi. İşte Mekkeli kuru et yiyen bir kadının oğlu. İçimizden birisiydi ve geldi. Bize Allah'ın ayetlerini okudu, tilavet etti. Ondan duyduk has gerçekleri. Gerçeği kavradık, gözümüz açıldı, gönlümüz açıldı. Zihnimizin tüm tutuklukları gitti ve kirler vardı üzerimizde. Şirkin, isyanın, fucurun, fuhşun, tüm kötülükler üzerimize yapışmıştı. İyi işler yaptığımızı zannediyorduk. Kabe'yi çıplak tavaf ederdik o günler. Bunu iyi zannederdik. Falan develeri keser, kadınlarımıza onları yedirmezdik. Bunu iyi yaptığımızı zannediyorduk. Nice yanlışlarımız vardı. Allah'ın adına konulmuş bir evin etrafına nice resimler, heykeller, putlar dikmiştik. Başkalarını sembolize eden. Ve onlar adına konuşanlar vardı. Onlar adına söz söyleyenler. Onlara kulak kesilirdik. Çocuklarımız Allah'ın istediği şekilde değil, kitap ile değil, başkalarının istediği şekilde yetişiyordu. Evliliklerimizi öyle kurar, öyle yıkardık. Ekonomik ilişkilerimiz öyleydi. Günahlarımız da pek çoktu. Ama Allah-u Teala bize içimizden bir peygamber gönderdi. Bize önce Rabbimizin ayetlerini okudu. Kitabı öğretti. Hayatıyla örnek oldu. Böyle yaşanır bir din dedi. Biz her şeyin arka planını görmeye başladık. Değerlendirmelerimiz dünyadan çıktı. Ahiret ile beraber düşünmeyi öğrendik. Rabbimizin gerçek sahip olduğunu anladık hayatın. Ve diğerlerini bitirdik, tükettik. Bir tek Kabe'yi bildik. Putları artık görmedik, sildik, yıktık içimizde. Sonra ona takıldık. Onun dediği gibi yaptık. O bizi arındırdı. O bizi temizledi.
Kalplerimiz temizlendi. Niyetlerimiz arındı. Temiz bir niyete sahip olduk. Zihinlerimiz arındı. Cahiliye pisliğiyle değerlendirmedik hayatı. Gözümüze bir ışık geldi. Neye nasıl bakacağımızı gördük. Furkan ile aydınlandı yüreğimiz. İşte böyle. Nimetlerin en büyüğü nasıl sayalım ki? Böyle bir elçi gelmekle biz hayatı da, ölümü de, bugünü de, yarını da daha iyi algıladık. Allah-u Teala bizi böylece şereflendirdi. Evelemme asabetküm musibetun kad esabtum misleyha kultum enna hâze kul huve min indi enfusikum innallaha ala kulli şeyin kadir. Şimdi öyleyken Müslümanlar içlerinde böyle bir elçiyle beraber savaş alanına gidiyorlar. Kendilerine kitabı ve hikmeti öğreten, onları arındıran, onlara Allah'ın ayetlerini, belgelerini okuyan bir peygamberle yürüdüler savaş alan. Ve sonra bir şeyler yaşandı. Bir şeyler oldu. Kayıpları oldu. Sonra insanlar sordular. Dediler, bu nereden? Niye böyle oldu? Ama demeye başladılar. Şimdi Allah-u Teala bize bunu anlatıyor. Evelemme asabetküm musibetün kad esabtüm misleyha. Daha evvel karşınızdaki toplumu bunun iki katı musibete uğrattığınız bir şeyse isabet etti diye mi böyle bir anda sorgulamaya başlıyorsunuz? Bunca nimet, bunca güzellik, peygamber gelmiş, sizi arındırmış, temizlemiş, yolunuzu bulmuşsunuz, şeref ve şan kazanmışsınız. Sonra başınıza bir iş gelmiş, o iş ki siz bunun iki katını Bedir'de onlara tattırmıştınız. 70 kafir öldürmüş, 70'ini de esir almıştınız. Şimdi içinizden birazına böyle uğramış olan bu musibetten dolayı kultum enne hâte bu nereden mi diyeceksiniz, böyle mi? Kul de ki ve min indi enfusikum bu kendinizdendir. Kendimizde arıyoruz, şeytanlık yapmıyoruz. Suçu başkalarına atmıyoruz. Değerlendirmelerimizi kendimize doğru döndürüyoruz. İstiğfar. Ya Rab nerede hata yaptım? İnnallâhe alâ kül şeyin kadir. Allah her şeye kadir olandır. Allah'ın her şeye gücü yeter. İşte Allah-u Teala bize bir ölçü sundu. Allah her şeye gücü yetendir ve Allah-u Teala değerlendirmelerine de sahibidir. Değer yargılarımızı Allah'tan alacağız ve kendimizi bir daha düzene koyuyoruz. Ben nerede yanlış yaptım? Diyor ki Rabbimiz قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدَ اَنْفُسِكُمْ. Öyleyse bugün istiğfar vaktidir. Durup düşünüyor, yanlışlarımıza yöneliyor, affet Allah'ım, bağışla Allah'ım diyor. Kitapla, Allah'ın kitabı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle kendimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Bu bizim için bir nimet haline gelecek çünkü. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor. Çağ, imaj, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çağ. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ı alternatif olarak görmüyor. Hatta kurtarıcısına düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlerin safında, Amerika ile işbirliğinde, Avrupa Birliği'nde arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Unutmayalım, Müslümanlar için temel referans Ankara, Washington, Danimarka kriterleri değil, mutluluk çağının Mekke ve Medine ölçüleridir. Batıdan gelen her türlü teknik aygıtın yan etkileri vardır. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar şöyle derler: Batılıların sadece tekniği alınmalı, ahlak ve kültürü alınmamalıdır. Düşünülmez ki teknik ve teknolojik aygıtlar dünya görüşü ve yaşama biçimiyle birlikte gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün ürünüdür ve o arka plandan koparılamaz. TV, radyo, bilgisayar kendileriyle birlikte hangi kültür, oyun, anlayış ve ahlakı da kaçınılmaz olarak getiriyor, düşünmek yetecektir. Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki, imanın esası doğruluk, münafıklığın esası da yalandır. Yalancılık, nifakın ve küfrün dışa yansımasıdır. Müminin temel özelliği, niyetlerinde, söz ve davranışlarında doğruluk, münafık ve ikiyüzlü kafirlerin temel özelliği de eğriliktir, yalandır, hile ve aldatmadır. Yalancılık, tabii ki sadece dille olmaz. Bedenle, işaretle, yazıyla, internetle de olur. Yalan, fıtrata ters olduğu için insan beyni başta olmak üzere birçok organın çalışma yapısı anormalleşir, yalan söylemek için daha anormal ve olağan dışı efor sarf etmek zorunda kalır. Kalp ritimlerinde değişiklik, çeşitli salgılarda farklılık, heyecanın artması gibi sinir sisteminde anormallikler ortaya çıkar. Bu normal dışı davranışları tespit eden yalan makinesi, insanın yalan söylediğini büyük ihtimalle tespit eder. Beden dili de yalanı çoğunlukla ele verir. Yalanı, insan ruhu, vicdanı, psikolojik yapısı, fıtratı, hatta organları, özellikle de imanı kabul etmemektedir. Günümüzdeki stres, ruhi bunalım ve sebepsiz sıkıntıların, suçluluk duygusu, intihar isteği gibi manevi hastalıkların büyük bölümünün yalanla ilgisi olduğunu söylemek zor olmaz. Bunlar, yalancılara verilecek esas uhrevi cezanın küçük avanslarıdır, yalandan kaçınan sadıklar doğrularsa, bütün bu acılardan ve vicdan azabından emin oldukları gibi, bu doğruluklarının karşılığını esas olarak ahirette alacaklardır. Unutmamak lazımdır ki, esas ceza ve ödül yeri ahirettir.

0: Teknoloji, yalanı yaygınlaştırma ve yalan dünyayı sevdirme konusunda imkanlar sunuyor. İnsancıklar, robotlar içinde robotlaşıyor. Makineler arasında makineleşiyor. Kendisi de bir eşyaya, oyuncağa dönüşüyor insanımsı yaratık. Teknoloji, insan adlı varlığı gerçeklerden, haktan koparmak için oyunlar, oyuncaklar üretiyor. Böylece insanat bahçesine döndürdükleri arenada insanlar da oyuncak haline geliyor. Oyuncaklaştırdığı insanlarla oynuyor Batı. Kurguluyor, kuruyor, pillerini takıyor, elindeki kumandasıyla yön veriyor, modern köle haline getiriyor. Kim demiş kölelik tarihe karıştı diye? En vahşicesi bu asırda uygulanıyor. Sadece bedenine hükmetmiyor, zihnini ve gönlünü de köleleştirerek Allah'ın kullarını teknoloji putuna tapınan uyuşuk esirler haline getiriyor. İnsan adlı muhteşem varlık teknoloji sayesinde mutfakla tuvalet ve yatak odası arasında gidip gelen bir makineye, bilgisayar fişine, kafasından bağlı uzaktan kumanda edilen bir aygıta dönüştürülüyor. Maleani denilen faydasız şeyler kulluğun önünü tıkıyor. Allahsız, namazsız, davasız yaşayabilen yeni gençlik, televizyonsuz, müziksiz, filmsiz, internetsiz, chatsiz ve cepsiz bir dünya düşünemiyor. Düşünemiyor ne yaratanını, ne kendini ve yaratılış amacını. Sanal bir dünya oluşturuyor teknoloji. Sanal, yani gerçek olmayan, hakikatten uzak, sahte bir dünya. Kullananları da matriksleştiren, sanallaştıran, giderek banallaştıran sahte bir alem. Sanal, gerçekte aslı olmayıp zihinde tasarlanan mevhum demek. Banal da basit, adi, bayağı, sıradan anlamına gelir. Hakikat adlı anneyle bağını koparan, fıtrat ve vicdan ne demek bilmeyen yeni nesil, sanalın kucağında teknolojinin sahte memelerinden hormonlu, uyuşturan ve zehirleyen süt emerek hayatını idame ettiriyor. Uyuşturucuyla, zehirle, abur cuburla nasıl hayat sürülürse öyle bir hayat. Ha yat, ha bu zehri tat. Tat ve yat. Yat ve uyu. Uyu ve unut. Unut ve uyuş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda

0: 80-49 Avcılar.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 4314 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
6: Reklamları dinlediniz. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

0: zamanı.
1: Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: İlah Allah, Önder Resulullah, din İslam'dır, anayasa Kur'an diyen, 355 gün iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden özel bir radyom var. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan, iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 6916 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
8: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
9: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
10: Kadosan Otosanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
11: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 11.
0: Özel FM.
12: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
13: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
12: Özel efendim.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Mülk Suresi Mekke'de inmiştir. 30 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Tebârakellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr.
1: Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir. Hayrı ve bereketi sınırsızdır ve o her şeye kadirdir.

Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O azizdir, gafurdur. Üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur.

Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak. Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak. Gözün bir kusur bulamadığından eli boş ve bitkin geri döner.

0: Biz yere en yakın semayı lambalarla donattık. Onları şeytanlara atılan mermiler yaptık. Hem onlara alevli ateş hazırladık.
1: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: Rablerini inkar edenlere de cehennem azabı var. Gidilecek ne kötü yerdir orası.
1: اِذَا أُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ
0: Onlar oraya atılınca cehennemin müthiş homurtusunu kaynaya kaynaya çıkardığı uğultuyu işitirler.

Cehennem, öfkesinden neredeyse çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya yeni bir kafile atılsa, oranın bekçileri, "Sizi uyaran bir peygamber daveti size ulaşmadı mı?" diye sorarlar.

Onlar şöyle cevap verirler: evet, bizi uyaran oldu ama biz onu yalancı saydık ve Rahman hiçbir vahiy indirmedi, siz besbelli bir sapıklık içindesiniz, dedi.

0: Ve ilave edecekler: şayet biz gerçeği işiten ve aklını çalıştıran kimseler olsaydık, elbette bu alevli ateşe girenlerden olmazdık.
1: فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ
0: Böylece günahlarını itiraf ederler. Rahmetten uzak olsun o cehennemlikler.

0: Sözünüzü ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun, hepsi birdir. Zira Allah gönüllerin künhünü dahi bilir.
1: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
0: O yarattığı mahlukunu hiç bilmez olur mu? İlmi her şeye nüfuz eden, her şeyden haberi olan, latif ve habir O'dur.

Yeryüzünü size hizmete hazır, uysal bir binek gibi kılan da odur. Hadi öyleyse siz de onun omuzları üstünde rahatça dolaşın. Onun takdir ettiği rızıklardan yiyin, istifade edin. Ama ölümden sonra dirilip onun huzuruna çıkacağınızı da bilin.

Yüceler yücesi olan Allah'ın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yer çalkalanıp duruyor.

0: Yahut onun size taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Fakat bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında öğrenirsiniz.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
0: Onlardan öncekiler de dini, peygamberleri yalan saydılar. Ama benim ret ve inkar edişim, intikamım nasıl olurmuş anladılar.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Üstlerinde kuşların saf saf dizilip, kanatlarını açıp yumarak dolaşmalarını hiç görmüyorlar mı? Onları havada, Rahman'dan başka tutan yoktur. O elbette her şeyi görür.

0: Rahman'ın dışında size güya yardım edecek kimmiş? Doğrusu kafirler büyük bir aldanış içindedirler.
1: اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا ف۪ي عُتُوٍ وَنُفُورٍ
0: Peki, Allah size ihsan ettiği nasibi alıkorsa, sizi başka rızıklandıracak kimmiş? Doğrusu onlar, azgınlık ve nefret içinde diretmektedirler.

Düşünün bir, yüzü koyun kapanıp yerde sürünen mi varılacak yere daha kolayca ulaşır, yoksa dümdüz yolda düzgün şekilde yürüyen mi?

0: De ki, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Sizin şükrünüz ne de az.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp, zürriyet halinde yayan O'dur. Ölümden sonra da diriltilip, yine O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Ama onlar yalnızca şunu soruyorlar. Eğer iddianızda tutarlıysanız, bu vaat yani inanmadığımız takdirde geleceğini bildirip tehdit ettiğin azap ne zaman?

Onu yanı başlarında buldukları zaman, inkar edenlerin kederden yüzleri mosmor kesilir. Kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz şey denilir.

De ki, söyler misiniz bana, Allah eğer beni ve beraberimdeki müminleri ister helak eder, ister merhamet eder, ne ederse eder. Peki, kâfirleri o acı azaptan kim kurtarır?

De ki, sizi imana davet ettiğimiz ilah Rahman'dır. Biz ona iman ettik, ona dayandık. Kimin kesin bir yanlışlık içinde olduğunu yakında öğrenirsiniz.

0: De ki, söyleyin bana, şayet suyunuz çekilir, yerin dibine giderse, o akan tatlı suyu kim getirebilir size? Kalem Suresi, Mekke'de inmiş olup 52 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: kalem ve ehli kalemin satırlara dizdikleri ve dizecekleri şeyler hakkı için.
1: Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnûn.
0: Rabbinin lütfuyla deli değilsin.
1: Ve inne leke le ecren gayre memnûn.
0: Hem senin ecrin, mükafatın hiç kesilmez.
1: Ve inneke le alâ hulukin azîm.
0: Ve sen pek yüksek bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ
0: Yakında göreceksin, onlar da görecekler.
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Hanginizdeymiş o dertler, o delilikler?
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ
0: Senin Rabbin şüphesiz pek iyi bilir. Allah yolundan sapanlar kimdir ve onun yolunu tutanlar kimdir?
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: O halde hakkı yalan sayanların sözlerine sakın uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: İsterler ki sen gevşeyesin de böylece kendileri de yumuşasınlar.
1: وَلَا تُطِعْ

Sakın uyma. Servet ve hanedan sahibi diye o bol bol yemin eden değersiz adama. O gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırgana, günaha dadanmışa, şerefsiz, kaba hem de soysuz olana. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, bu eski insanların masalları diyene, yakında onun burnunu dağlayıp damga basarız.

Biz tıpkı o bahçe sahiplerine sınadığımız gibi bunları da sınadık. Onlar sabah erken mahsulü devşireceklerini yeminle pekiştirip kesin söylemiş, inşallah dememiş, Allah'ın iznine bağlamamışlardı. Ayrıca fakirlerin payını düşünmemişlerdi.

0: Fakat onlar henüz uykudayken Rabbin tarafından gönderilen bir afet bahçeyi kapladı. Bahçe sabahleyin siyah kül haline geliverdi.
1: فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ اَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ
0: Onlar ise olup bitenden habersiz, neşeli neşeli birbirlerine seslendiler. Haydi, madem devşireceksiniz, çabuk ekininizin başına.
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ
0: Hemen yola koyuldular. Bir taraftan da aralarında şöyle fiskos ediyorlardı. Sakın bugün yanımıza fakir fukara gelmesin. Onların bahçeye girmelerine hiç imkan vermeyin.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ
0: Yoksulları engelleme azmi içinde ilerlediler.
1: فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَضَالُّونَ
0: Bahçeyi görünce apışıp kaldılar. Galiba yolu şaşırdık, yanlış yere geldik dediler.
1: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
0: Çok geçmeden işi anlayınca, hayır dediler, doğrusu felakete uğramışız.
1: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ
0: En makul olanları ise, ben size Allah'ı zikretmenizi söylememiş miydim dedi.

0: Bunun üzerine, "Sübhansın ya Rabbena, her türlü noksandan uzaksın. Doğrusu biz kendimize zulmetmişiz" deyip birbirlerini kınamaya başladılar.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ
0: Yazıklar olsun bize, ne azgın kimselermişiz.

Olur ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimizin rahmetini arzu ediyor, ona dönüyoruz.

0: Azap böyledir işte. Ahiretteki azap ise daha müthiştir. Keşke bunu bir bilselerdi.
1: اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ
0: Allah'ı sayan, haramlardan sakınan müttakilere ise Rableri nezdinde naim cennetleri vardır.
1: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ
0: Biz hiç Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenleri suçlu kafirlerle bir tutar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Neyiniz var? Nasıl olur da böyle bir şey iddia edebilirsiniz? Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle?
1: اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ
0: Yoksa size ait bir kitap var da bu kabil bilgileri oradan mı okuyorsunuz?
1: اِنَّ لَكُمْ ف۪يهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
0: Onda siz neyi tercih ederseniz size verilir diye bir bilgi mi buluyorsunuz?
1: اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ
0: Yoksa neye hükmederseniz o yerine getirilir diye kıyamete kadar geçerli olacak size yeminle verilmiş sözümüz mü var?
1: سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ
0: Sor bakalım onlara. Böylesi bir iddiayı savunacak kimse var mı aralarında?
1: اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ
0: Yoksa güvendikleri ortakları mı var? İddialarında tutarlı iseler, getirsinler de görelim o ortakları.

O gün işler son derece güçleşir, paçalar tutuşur, bütün insanlar secdeye davet edilir. Fakat kâfirler secde edemezler.

gözleri yerde, kendilerini zillet kaplamıştır. Halbuki dünyada bedenleri sağlam, azaları salim iken de secdeye davet edilirler ama bunu yapmazlardı.

0: O halde sen bu şerefli sözü, Kur'an'ı yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilmedikleri, farkına varmadıkları bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim düzenim pek sağlamdır.
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: Yoksa sen onlardan bu risalet hizmetinden ötürü bir ücret istiyorsun da onlar cereme ödemekten ezilmişler mi?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Yoksa gayb kitabın yanlarında da onlar oradan mı yazıp duruyorlar?
1: Tasbir li hukmi rabbika ve la tekun ke sahibil huti idnada ve huve makzum.
0: Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve balığın yoldaşı olan zat gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine yalvarmıştı.

0: Şayet Rabbinden gelen bir lütuf, onun imdadına yetişmeseydi, kınanmaya müstahak bir vaziyette deniz tarafından karaya atılırdı.
1: فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Ama Rabbi kendisini seçti de onu en iyi, en has kullarından kıldı.
1: وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ
0: O kafirler zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman, hırslarından neredeyse seni bakışlarıyla kaydıracak, adeta gözleriyle yiyecekler. Hala da o dilinin teki derler.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Delilik nerede, o nerede? Kur'an'ın

0: Allah'ın adıyla.
1: El-Hakka.
0: Kesin gerçekleşecek olan.
1: Mel-Hakka.
0: Evet, nedir o gerçekleşecek olan?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ
0: Gerçekleşecek kıyameti sen nereden bileceksin?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
0: İşte Semud ve Ad milletleri de o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı.

Bunlardan Semud, o korkunç zelzeleyle yok edildi. Ad ise azgın bir kasırgayla imha edildi.

0: Allah o kasırgayı üzerlerine 7 gece 8 gün kesintisiz olarak salıverdi. Öyle ki sen o halkı içi boş hurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
0: Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görebilir misin?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Firavun da ondan öncekilerde altüst edilip yerin dibine geçirilen Lut milletine ait kasabaların ahalileri de hep o günaha yani şirke girdiler.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
0: Rablerinin elçisine isyan ettiler. Allah da onları şiddetle cezaya çarptırdı.

0: لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
1: Unutmayın ki Nuh zamanında sular taştığı vakit sizi, varlığınıza vesile olan atalarınızı emniyetli gemide biz taşımıştık. Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım, hem de can kulağıyla dinleyip ders alanlar iyice bellesinler diye böyle yapmıştık.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ
1: Artık sura kuvvetle üflendiğinde, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp, bir tek darbe ile çarpılıp, paramparça edildiğinde,
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ
1: İşte o gün olan olur. Kıyamet o gün kopar.
0: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
1: O gün gök yarılır, parçalanır, iyice kuvvetten düşer.

0: Melekler de göğün etrafında bulunurlar. O gün Rabbinin arşını 8 melek taşır.
1: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
0: O gün bütün yaptıklarınızla Allah'a arz olunursunuz. Öyle ki sizden en ufak bir şey bile gizli kalmaz.

0: Hesap defteri sağ tarafından verilen neşelenir ve işte defterim, buyurun okuyun, inceleyin.
1: İnni zanantu enni mulaqin hisabiyah.
0: Zaten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum.

0: O artık mutluluk veren bir yaşam içindedir. Çok güzel ve pek kıymetli cennet bahçelerindedir. Meyveleri hemen el ile koparılacak durumdadır. Kendilerine şöyle denilir: geçmiş günlerinizde yaptığınız güzel işlerden dolayı afiyetle yiyin için.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ.
0: Ama hesap defteri sol tarafından verilen kimse, eyvah der, keşke verilmez olaydı bu defterim.
1: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ.
0: Keşke hesabımı bilmez olaydım.
1: يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهُ.
0: Ne olurdu ölüm her şeyi bitirmiş olaydı.
1: Mâ ağnâ annî mâliyeh.
0: Servetim, malım bana fayda etmedi.
1: Helâke annî sultâniyeh.
0: Bütün gücüm, iktidarım yok oldu gitti.

0: Allah cehennem bekçilerine emir verir. Tutun, bağlayın onu, kelepçeleyin. Sonra da cehenneme fırlatın. Sonra da onu 70 arşın uzunluğundaki zincire vurun.
1: İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm.
0: Çünkü o, büyükler büyüğü Allah'a inanmazdı.
1: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
0: Çünkü o, fakiri doyurmayı teşvik etmezdi.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ
0: Bugün artık burada onun bir dostu olmaz.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ
0: Yiyecek olarak da, cehennemliklerin irininden başka bir şey bulunmaz.
1: لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ
0: Onu büyük şirk suçunu işleyenlerden başkası yemez.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ
0: Yok, yok. Gördüğünüz ve göremediğiniz alemlere yemin olsun ki
1: اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
0: Bu Kur'an pek kerim bir elçinin getirip okuduğu sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
0: O bir şairin sözü değildir. İnanmanız ne de az sizin.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
0: O bir kâhinin sözü de değil. Ne de az düşünüyorsunuz.
1: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O Rabbül Alemin'den indirilen bir derstir.
1: وَلَوْ

0: Eğer o Resul bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ
0: Sizden kimse de buna mani olamazdı.
1: وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: Şüphesiz o müttakiler için bir irşattır.
1: وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ
0: Elbette sizden bazılarının peygamberi yalancı saydığını biliriz.
1: وَاِنَّا

0: Şüphesiz o, kafirler için büyük bir pişmanlık ve karşılaşacakları kesin bir gerçektir. O halde ey şanlı elçi, haydi sen de Rabbinin yüce adını zikret. Me'ariç Suresi Mekke'de inmiş olup 44 ayettir. Adını 3. ayetten almıştır. Zilme'ariç, yüceler yücesi, dereceler ve makamlar sahibi demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sâle sâilun bi'adâbin vâkî'.
0: Biri çıkıp gelecek azabı sordu.
1: Lilkâfirîne leyse lehû dâfi'.
0: O azap ki onu kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur.
1: Minallâhi bil-me'âric.
0: Çünkü bu azap yüceler yücesi Allah'tan gelecektir.

0: ألف سنة.
1: Melekler ve ruh onun arşına miktarı 50 bin sene olan bir günde yükselirler.
0: فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا.
1: O halde sen müşriklerin eziyetlerine güzelce sabret. Çünkü azabın inmesi yaklaşmaktadır.
0: اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا.
1: Onlar o günü çok uzakta zannediyorlar. Ama biz yakın olduğunu biliyoruz.
0: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ.
1: O gün gök erimiş maden gibi olur.
0: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ.
1: Dağlar ise atılmış yüne döner.
0: وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ

0: Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun halini sormaz. Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini, kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister.
1: Kellâ innehâ lazâ nezzâ'aten lişşavâ.
0: Lakin ne mümkün, o cehennem alev alev yanan bir ateştir. Eli, ayağı, bütün uzuvları söküp atar.
1: Ted'û men edbara ve tevallâ ve cema'a fe'avvâ.
0: İmana sırtını dönüp haktan yüz çevireni, bir de servet toplayıp yığan ve hayırda harcamayanı o ateş kendine çağırır.
1: اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا.
0: Gerçekten insan cimri olarak yaratılmıştır.
1: اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا.
0: Başı derde düştü mü sızlanır durur.
1: وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا.
0: Ama servet sahibi olunca da pinti kesilir.

0: Onlar o kimselerdir ki, mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar.
1: وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ
0: Onlar hesap gününü tasdik ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Onlar Rablerinin cezasından korkarlar.
1: اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ
0: Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.

0: Onlar edep yerlerini eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
0: Ama bu sınırın ötesine geçenler, haddi aşmış, zulüm işlemiş olurlar.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Onlar üzerlerine aldıkları emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ
0: Onlar şahitliklerini dürüstçe ifa ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına tam dikkat ederler.
1: اُولَٰئِكَ ف۪ي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ
0: İşte bunlar cennetlerde ikrama nail olacaklar.
1: فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِز۪ينَ
0: O kafirlere ne oluyor ki seninle alay etmek maksadıyla sağdan soldan dağınık gruplar halinde boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.
1: اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ
0: Onlardan her biri iman etmeden naim cennetine yerleşmeye mi hevesleniyor?
1: كَلَّا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ
0: Hiç heveslenmesin, hiç kimsenin öteki insanlar üzerinde böbürlenmeye hakkı olamaz. Çünkü biz onları da öbür insanlar gibi o bildikleri nesneden, meniden yarattık.

0: Hayır, Allah'ın nizamı onların sandığı gibi değildir. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Artık sen onları kendi hallerine bırak da, kendilerine vaat edilen gün gelinceye kadar batıla dalsın, oynasınlar.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Gözleri yerde, kendilerini baştan aşağı bir zillet kaplamış durumdadır. İşte kendilerine vaat edilen gün bugündür. Nuh Suresi Mekke'de inmiştir, 28 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Biz Nuh'u kendi milletine peygamber olarak gönderip, gayet acı bir azap başlarına gelip çatmadan önce halkını uyar dedik.

O da, ey benim milletim, ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki, yalnız Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vade gelince asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz.

Ya Rabbi, dedi Nuh, ben milletimi gece gündüz dine davet ettim. Ama benim davetim onların sadece daha çok uzaklaşmalarına yol açtı.

0: Her ne zaman onları bağışlaman için çağırdıysam, onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar, esbaplarıyla örtündüler, direttiler ve çok kibirlendiler. Ben onları bu sefer yüksek sesle davet etmeye başladım. Daha sonra onları kah açıkça çağırdım, kah sessiz sedasız bir davet yönelttim. Her türlü yolu denedim.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
0: Dedim ki onlara, Rabbinizden af dileyiniz, zira o gafurdur.
1: يُغْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
0: Mağfiret dileyin ki, üzerinize bol bol yağmur indirsin.

0: size mal ve evlat ihsan buyursun. Size bahçeler, ırmaklar, su kanalları nasip etsin.
1: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا.
0: Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz?
1: أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا.
0: Görmez misiniz ki Allah 7 kat göğü tam birbiriyle uyum içinde yarattı.
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Gökte ayı bir nur, güneşi ise lamba yaptı.
1: وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ف۪يهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا.
0: Sonra sizi tekrar oraya gönderip yine sizi oradan çıkaracaktır.

Nuh, ya Rabbi dedi, sen de biliyorsun ki onlar bana isyan ettiler. Servet ve evlat çokluğunun kendi ziyanını arttırdığı kimselere uydular.

0: Büyük hile ve tuzaklar kurdular. Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin. Vet, Suva, Yeğus, Yeğuk ve Nesri, bunlardan hiçbirini bırakmayın, dediler.
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا
0: Böylece onlar birçok insanı şaşırttılar. Madem ki öyle yaptılar, sen de bu zalimlerin şaşkınlığını arttır ya Rabbi.

0: asılıp birçok suçları sebebiyle suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا
0: Nuh, ya Rabbi dedi, yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakma.

Zira bırakırsan, onlar senin kullarını senin yolundan saptırırlar. Ve sadece kendileri gibi kâfir, ahlaksız çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler.

0: Ya Rabbi, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın bütün müminleri affeyle. O zalimleri ise daha da beter eyle, daha da perişan eyle.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperek Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737 Bahçeli Evler.
5: Yiltem Ev Gelişleri Sanayi. Ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiltem. 0532-230-1582 Bağcılar.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
8: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530-419-6665.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020. Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549-720-0506.
5: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer Börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0531-701-4447.
9: Asya Plastik ve Kalıp, Cengiz Panzehir. 0532-786-4919, Büyükçekmece.
8: Lalezar Ev Gereçleri, Metal, Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212-659-8490. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGV 0542-761-1264.
10: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555-963-9846 Sultanbeyli.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi
1: Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Life Tekstil Fatih Karataş. 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi, Ümraniye.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. ICS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi İbrahim Nehai rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır. Çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
1: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir.

0: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
0: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat, 0282 502 çift 020.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
6: Daha söyleyecek çok sözümüz.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Kur'an'a dönme vakti. Müslümanlar Kur'an'dan uzaklaştı uzaklaşalı gün yüzü görmediler der Üstad Sezai Karakoç. Müslüman dünya olarak içinde bulunduğumuz haleti bundan daha iyi tarif eden bir cümle olabilir mi? Başımıza ne geldiyse Kur'an'a karşı duyarsızlaşıp onu mehcur, metruk bırakmamız sebebiyle gelmedi mi? Üstad yine insan ona yaklaştıkça hakikate yaklaşmanın büyük mutluluğunu, huzurunu ve heyecanını, aşk ve coşkusunu bulur içinde. Ondan uzaklaştıkça zanların, vehimlerin, erdemsizliklerin, büyüklenmenin bataklığına saplanır. Toplumlar da böyle. Kur'an medeniyetini ve ondan aldığı ilhamı gerçekleştirdikçe büyür, gelişir, üstünleşir, yücelir. Ondan uzaklaştıkça, ona savaş açtıkça küçülür, alçalır ve çürür der. Yazık ki Kur'an'dan kopan günümüz Müslümanları aşklarını, şevklerini, coşkularını, güvenlerini yitirdi.

geldiler. Miladi 610 yılından başlayarak insanlığın ufkunu aydınlatmaya başlayan Kur'an-ı Mübin, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hesap gününde şikayetçi olacağı üzere ümmeti tarafından maalesef terk edilmiş bulunmaktadır. Ve peygamber diyecek: Rabbim, gerçekten benim ümmetim bu Kur'an'ı mehcur, hükümlerinden uzaklaşılıp terk edilen bir kitap olarak bıraktılar. 610'dan 2010'a 1400 yıl geçti ve ümmeti Muhammed el-an Kur'an-ı Kerim'i mehcur tutmayı sürdürüyor. Bu kopuş sebebiyle de farklı kaynaklardan beslenmeye, farklı düşünmeye, farklı davranmaya devam ediyor. Üstad Said-i Nursi'nin harika tespitiyle ümmetin çoğunluğunun nazarı kitaplara temerküz ettiğinden yalnız hayal meyal lazımı Kur'an'ı tahattür eder, hatırlar haldedir. Zira şeriat kitapları birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım gelirken mürur-u zamanla mukallitlerin hatası yüzünden paslanıp hicab olmuşlar. Kur'an'a tefsir olmak lazımken başlı başına tasnifat hükmüne geçmişlerdir. Böylece Kur'an mehcur kalmıştır. Bunun sonucunda gelinen noktayı üstad şöyle tasvir eder: eğer cemaati İslamiyenin hacat-ı zarureyyesi diniyesi bizzat Kur'an'a müteveccih olsaydı, o kitabı mübin, milyonlarca kitaplara taksim olunan rağbetten daha şiddet bir rağbete, ihtiyaç neticesi olan bir teveccühe mazhar olur ve bu suretle nüfus üzerinde bütün manasıyla hakim ve nafiz olurdu. Yalnız tilavetiyle teberrük olunan bir mübarek derecesinde kalmazdı. Üstad Said-i Nursi'nin Sünuhat Risalesindeki Kur'an'ın Hakimiyeti Mutlakası bölümünde yer alan bu harika tespit ve teşhisi el-an geçerlidir ve günümüz Müslümanları hala milyonlarca kitaba gösterdikleri rağbet sebebiyle Kur'an-ı Kerim'i gereğince anlayıp kavramaya yönelememekte ve genellikle de onu teberrüken okumaya devam etmektedirler. Kur'an şairi merhum Mehmet Akif'in şikayetçi olduğu durum hala geçerlidir. Lafzı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın, çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. Ya açar nazm-ı celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. İmdi, Yüce Rabbimizin müminler için hala vakit gelmedi mi ihtar-ı ilahisini hatırlamanın tam zamanıdır. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine, Kur'an'a ve inen Hakk'a huşku duysun ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra da üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Evet, vakit çoktan gelmiştir, hatta geçmektedir. Vakit tekrar Kur'an'a dönme, anlama ve yaşama vaktidir. İnanıyoruz ki ümmetin yeniden dirilişi, Kur'an'ı gereğince okuyup anlaması ve onun şaşmaz ilkelerine sıkı sıkıya sarılıp namazın ikamesi başı olmak üzere onu bir yaşam biçimi haline getirmesiyle gerçekleşecektir. Abdullah Yıldız, Vakit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
5: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 3903 Hadımköy.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
9: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
17: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
18: Aksa Akustik.
8: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
19: www.özelfm.net. özelfm.net.
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Güzel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min khayrin fakir, muntarihan amama babikel kebir.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın varlığının delillerini düşünüyor musunuz? İnsan düşünmediği sürece Allah'ın sanatını ve yarattığı fevkalade güzellikleri fark edemez. Oysa Allah Kur'an'da bizi evren ve canlılar üzerinde derin derin düşünmeye davet etmektedir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

Özel FM. Bu yazı Vuslat Dergi 240. sayıda neşredilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden muvahhid müminin ferdi ahlakı. Soyut olsun, somut olsun bütün varlığı yaratan ve onlar için kanunlar koyup emreden alemlerin Rabbi Allah'ın seçip beğendiği, katındaki razı olduğu hak din, insan fıtratına uygun İslam dini her yönüyle, her hükmüyle baştan başa edep ve güzel ahlaktır. Bu en güzel edep ve en güzel ahlak, yegane önderimiz ve hayat örneğimiz, Allah'ın kulu ve Resulü, alemlere rahmet olarak gönderilen en son Nebi ve en son Resul, Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında kemale ulaşmış olup, kıyamete kadar muvahhid müminlere örnek kılınmıştır. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurdu: "Şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzeresin." Alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulünü böyle öven Rabbimiz Allah, kendisine katıksız iman eden muvahhid mümin kullarına hitap ederek Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine hayat örneği kıldığını beyan buyurur. "Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Allah Teala'nın razı olduğu üzere güzel ahlakı tamamlayan ve güzel ahlakın onun şahsında kemale erdiği yegane önderimiz Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem merhamet olunmuş, hayırlı ve vasat ümmetine güzel ahlak dersi vermiş, nasihatte bulunmuş ve her sahada olduğu gibi hayatın bu sahasında da en güzel örnek olmuştur." Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki buyruklarından bir bölümünü birbirimize hatırlatmak niyet ve gayesiyle kaydediyoruz. Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü gerçekten öğütle hatırlatma müminlere yarar sağlar diye buyurur yegane Rabbimiz, ilahımız, melikimiz ve alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle. 1. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, katıksız iman edip Allah'ı birleyen, Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat eden muvahhid mümin Müslümanlar, emrolundukları gibi dosdoğru olup muttakiler olarak sadıklarla beraber olmalıdırlar. Doğru ve dürüst olmak muvahhid müminlerin olmazsa olmaz vasfıdır. Rabbimiz Allah'ın buyruğu, seninle birlikte tevbe edenlerle beraber emrolunduğun gibi dosdoğru davran. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve sadıklarla birlikte olun. Ve önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyrukları. Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh'ın rivayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Doğruluk insanı halis iyiliğe götürür. Halis iyilik de cennete kılavuzluk eder. İnsan doğruluk ede ede nihayet bu seciyesiyle sıddık olur. Yalancılık da insanı fücura, şerre götürür. Şer de cehenneme götürür. İnsan yalancılık ede ede nihayet Allah katında bir kezzap, yani çok yalancı bir kimse sıfatıyla yazılır." Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan. Resulullah

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmanla küfür kişinin kalbinde bir arada olamazlar. Doğrulukla yalan da kişide bir arada bulunmazlar. Aynı şekilde emanetle hıyanet de kişide bir arada bulunmazlar. Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ''Ya Resulallah, cennete götürecek amel nedir?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Doğruluktur. Zira kul doğruyu söylediği zaman iyi olur. İyi olduğu zaman iman etmiş olur. İman ettiği zaman da cennete girer.'' buyurdu. Adam ''Cehenneme götürecek amel nedir?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Yalandır. Zira kul yalan söylediği zaman kötü olur. Kötü olduğu zaman küfre bulaşır. Küfre bulaştığı zaman da cehenneme girer.'' buyurdu. Süfyan bin Abdillah es-Sekafi radıyallahu anh anlatır. ''Dedim ki, ya Resulallah, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki senden sonra hiçbir kimseye sormayayım.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Allah'a iman ettim de sonra dosdoğru ol.'' buyurdu. 2. Muvahhid müminler hayat nizamı İslam'ın izzetinden asla taviz vermeden mütevazı ve vakarlı olmalıdır. Kibrin ve gururun tozu kendisine dokunmayan bir örnek şahsiyet olmalıdır. Alemlerin Rabbi Allah'ın sevdiği kul böyle olandır. Rabbimiz Allah'ın buyruğu, o Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman selam derler. Lokman oğluna dedi ki, insanlara yanağını çevirip büyüklenme ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Ve muvahhid müminlerin yegane önderi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyrukları. Ebu Said radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah sübhanehu'nun rızası için bir derece tevazu, alçak gönüllülük ederse Allah o kimseyi buna karşılık olarak bir derece yükseltir. Kim de Allah rızası hilafına bir derece kibirlenirse Allah bu kimseyi kibirlenmesine karşılık olarak bir derece alçaltır ki nihayet onu aşağıların en aşağısında kılsın. Iyaz bin Himar radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah bana sizin tevazu göstermenizi vahyetti. Ta ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin, kimse kimseye tecavüzde bulunmasın. Emirul Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah buyurdu ki bana şu şekilde tevazu gösteren kişiyi şu şekilde yükseltirim. Yezid bunu rivayet ederken birincisinde avuç içini yere doğru çevirip aşağı doğru indirdi, ikincisinde ise avuç içini semaya doğru çevirip yukarı kaldırdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim övünüp büyüklenirse Allah onu alçaltır. Kim de Allah korkusundan dolayı mütevazı olursa Allah onu yüceltir. 3. Güzel ahlak sahibi olan muvahhid müminler her hallerinde, her sözlerinde ve her işlerinde İslam şahsiyetine uygun, Kur'an ve sünnet ölçüsünde çok dikkatli ve ölçülü davranırlar. İfrat ve tefritten uzak, vasat ümmetin vasat bir ferdi olarak hareket eder ve bu haliyle diğer insanlara örnek olurlar. Sevgide, nefrette, dostlukta ve düşmanlıkta her ne durumda olurlarsa olsunlar mutlaka güzel ahlakın güzelliklerini göz önüne sermeli, adil davranmalı ve adil şahit olmalıdırlar. Kitap ve sünnet ölçüsünü her zamanda ve her mekanda olması gerektiği gibi korumak her muvahhid mümin ve vakarlı şahsiyetin vazifesidir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Olumlu tutum ve davranışla ölçülü olmak nübüvvetin 25'te biridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sevdiğini ölçülü sev,
belki günün birinde sevmediğin kişi olur. Sevmediğine de ölçülü buğz et, belki günün birinde sevdiğin kişi olur. Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Teenni, düşünerek, ölçülü hareket etmek Allah'tan, acelecilikse şeytandandır. 4. Yaşadığı toplumda ve ortamda en güzel ahlakıyla örnek bir şahsiyet olan muvahhid müminler asla dünyevileşmemeli ve kanaatkar olmalıdırlar. Böyle olmak onların kulluk vazifesidir. Dünyevileşmek insanın hem dünyasını hem de ahiretini perişan eder. Dünyada huzur bulmaz, ahirete herhangi bir hazırlığı olmaz ve eli boş gider. Halbuki muvahhid mümin, ebedi olanı fani olana tercih edip ona göre çalışan akıllı şahsiyettir. Gönlü zengin, dünyalıktan yana gözü ve gönlü tok kişidir muvahhid mümin. Yegane kanun koyucumuz Allah'ın buyruğu. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onlar yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zenginlik mal çokluğuyla meydana gelir değildir. Lakin asıl zenginlik insanın gönül zenginliğidir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman olup da kendisine ancak yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğiyle kanaat getirdiği kimse muhakkak kurtuluşa ermiştir. Fedale bin Ubeyd radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne mutlu İslam'a hidayet edilip de geçimi yetecek kadar olan ve kanaat eden kimseye. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mal mülk konusunda sizden daha aşağı olanlara bakın. Sizden üstün olanlara bakmayın. Bu Allah'ın nimetini küçümsememenize daha layıktır. 5. Muvahhid mümin şahsiyet her haliyle edep ve haya sahibidir. Haya yani utanma duygusu. Katıksız iman etmiş bir şahsiyet, önce ve en çok kendisini yaradan ve her anında yegane Rabbi Allah'tan haya edecektir. Allah'ın huzurunda muvahhid mümin şahsiyetine uygun bir şekilde haya edecektir. Muhsin bir kişi olarak davranacak, o Allah'ı görmüyorsa da Allah her an onu görmektedir. Sonra Allah'ın kullarından haya edecek ve onların yanında muvahhid mümin bir kişiden beklenen olgunlukla hareket edip örnek olacaktır. Yegane ilahımız, alemlerin Rabbi Allah'ın buyruğu. Gökleri ve yeri 6 günde yaradan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Zeyd bin Talha bin Rekane radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama uğradı. O adam o sırada kardeşini hayasından dolayı kınayıp pazarlamakta ve sen muhakkak utanıp sıkılıyorsun diyor ve sanki ona bu utanma sana zarar vermiştir diye söyleniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hayalı kardeşini bırak. Çünkü haya imandandır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman 70 küsur yahut 60 küsur şubedir. Bunların eftali la ilahe illallah demektir. En aşağısıysa
yoldan eziyet verecek şeyleri gidermektir. Haya da imanın bir şubesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haya imandandır ve iman kişiyi cennete götürür. Edepsizlikse zulümdür ve zulmün kişiyi götüreceği yer cehennemdir. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçmiş peygamberlerin sözünden hiç noksansız insanların eriştiği haberlerden birisi de utanmazsan dilediğini yap sözüdür. Behz bin Hakim'in dedesi Muaviye bin Hayde radıyallahu anh anlatıyor. Muaviye bin Hayde dedi ki Resulullah'a ya Resulallah avret yerlerimizin neresini örtüp neresini açık bırakacağız diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımından ve sahip olduğun cariyenden başkasından avretini koru buyurdu. Ya Resulallah, bir topluluk birbirinden oluşan yakın akrabalardansa yine de hüküm böyle midir diye sordum. Resulullah, avretini hiçbir kimsenin görmemesine gücün yetiyorsa gücünü kullan da onu kimse görmesin buyurdu. Ben, ya Resulallah, birimiz yalnız başına olunca da yine hüküm böyle midir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kendisinden utanılmaya insanlardan daha müstahaktır buyurdu. 6. Muvahhid müminler iyi insanlar olduğu gibi iyilikten, hayırdan ve güzellikten yanadırlar. İyilik üzere olmaya devam ederken insanlık aleminin iyiliğini ister ve her insanın böyle bir halde bulunmasını arzu ederler. Her insana iyilik dilerler. Muvahhid mümin kardeşlerine salih amellerinin çoğaltılmasını, kafirlere ve müşriklere iman ve hidayet, zalimlere adalet, münafıklara ihlas, fasık ve facirlere nasuh tövbesi, güçsüzlere Allah yolunda kullanmak şartıyla güç, Allah yolunda olanlara sabır ve muhtaçlara hayırdan imkan dilerler. Mülk elinde olan Allah Teala'nın buyruğu. Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenlerle zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır. Yegane hayat önderimiz ve örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Nevas bin Sem'an el-Ensari radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve günahı sordum. Şöyle buyurdular. İyilik ahlakın güzelliğidir. Günahsa kalbinde gıcık yapan ve başkalarının müttali olmasından hoşlanmadığın şeydir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah. Her nerede olursan ol, Allah'a karşı takvalı ol. Bir kötülük işledikten sonra hemen bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah hiçbir mümine işlediği hayrı, iyiliği mükafatsız bırakmaz. O hayır, iyilik sebebiyle hem dünyada dilediğini verir hem de ahirette mükafatlandırır. Kafire gelince, dünyada Allah için yaptığı hayırlar, iyilikler karşılığında ona rızık verilir. Ahirete vardığındaysa onun kendisiyle mükafatlandırılacağı bir hayrı, iyiliği yoktur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah için size sığınan kimseye yardım edin. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edenin davetine icabet edin. Size iyilik yapanı mükafatlandırın. Eğer onu
mükafatlandıracak bir şey bulamazsan, karşılıkta bulunduğunuzu kanaat getirecek kadar ona dua edin. Katade, Enes radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekseriyetle hangi duayı okurdu diye sordu. Enes, ekseriyetle yaptığı dua, Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diyordu. 7. Muvahhid mümin, Müslüman kardeşlerine karşı çok merhametli ve çok yumuşak huylu olan muvahhid mümin şahsiyetler, kendilerini ilgilendirmeyen konularla malayani ile ilgilenmez, üzerine vazife olmayan işlere karışmaz ve kulluk görevlerinin gereğini yerine getirmeye bütün imkanlarıyla gayret ederler. Yegane Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin buyruğu, onlar müminler, tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir insanın Müslümanlığının iyiliklerinden biri onun malayaniyi terk etmesidir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordum. Ya Resulallah, kurtuluş nedir? Resulullah, diline hakim ol. Evin sana dar gelmesin ve günahların için ağla diye cevaplandırdı. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki yumuşak davranmak bir şeyde bulunursa onu süsler. Bir şeyden de alınırsa onu lekeler. Cerir radıyallahu anh'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan mahrum olur. Katıksız iman sahibi muvahhid müminler, bulundukları işgal altındaki İslam topraklarında her engele ve her zorluğa karşı mutlaka her halinde, her tavrında ve her işinde İslam'ın güzel ahlakını, yüce şahsiyetini korumalı, diğer insanlara örnek olmalıdırlar. Yeniden İslam'a mukaddes hareketini canlı tutmalı, kendi çaplarınca ve imkanları dahilinde insanlarla güzel ahlaklarıyla muamelede bulunup, tebliğ, davet ve irşat görevlerine süreklilik kazandırıp sabırla devam etmelidirler. Muvahhid müminler arası vahdeti sağlayıp, İslam kardeşliğini pekiştirmeli, baş başa, başta İslam'a kopmaz bir şekilde bağlanmalıdır. İşte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır. Abdullah Dâi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden muvahhid müminin ferdi ahlakı.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
13: Azim Reklam, Musa Topçu, 0212 442 çift 030, 0536 355 31 42. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: radyo.com.
1: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60
2: ozelfm.net. ozelfm.net.

0: اختياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

Ben mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş eriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden beriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ve kafa köleliğine isyan ederim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Vaslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişi ben. Liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanı değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 3629.
7: Kranda kalıp 0212 549 0877 2 telli.
8: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugün

0: Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 3029. İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Reklamları dinlediniz. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Sünnet, lügatte yol, usul, adet, iyi olsun, kötü olsun, gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manalarına gelir. Kur'an'da sünnetin belirttiğimiz bu lügat manasında kullanıldığını gösteren ayetler bulunmaktadır. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan, sadece evvelkilerin sünnetinin kendilerine gelmelerini beklemeleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde de bu lügat manası görülür. Her kim iyi bir çığır açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin sevabı o kimseye aittir. Onunla amel edenlerin sevabındansa bir eksilme söz konusu olmaz. Her kim de kötü bir yol açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin günahı o kimseye aittir. Onun da amel edenlerin günahlarından bir eksilme olmaz. Bu manaya uygun olarak muhaddisler sünnet denince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, tasvip buyurduğu davranışları ve gerek peygamberliğinden önceki devreye gerekse peygamberlik devresine ait olsun, şekil ve şemailini, huy ve ahlaki güzelliklerini anlamışlardır. Fıkıh usulü alimleri de sünneti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim dışında sadır olan ve şer'i hükme delil olabilecek vasıftaki söz, fiil ve takrirler olarak tarif etmişlerdir. Bu bakımdan sünnet, farz, vücub, nedb, sıhhat, butlan, fesat gibi hükümlerin delillerinden bir delil, teşri kaynaklarından bir kaynaktır. Kavli sünnet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli maksat ve münasebetlerle söylediği sözlerdir. Kavli sünnet çoktur. Mesela, ameller ancak niyetlere göredir. Fiili sünnet, Peygamberimizin ibadet esnasında ve genel davranışlarında bize ulaşan uygulamaları ve yaptıkları işlerdir. Namaz kılışı, davalara bakışı ve benzeri davranışları gibi. Peygamberimizin fiillerini üç grupta toplayabiliriz. Birinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir beşer, bir insan olarak yaptığı fiillerdir. Yeme, içme, giyinme, uyuma, oturup kalkma gibi. İkinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırf kendisine mahsus özel fiilleri. Gece teheccüd namazı kılmasının kendisine farz oluşu, dörtten fazla hanımla evlenmesi gibi. Üçüncü grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşrii, hüküm koyma niteliğindeki hem kendisinin hem de ümmetin uyması gereken fiiller. Mesela namaz kılışı, oruç tutuşu, hac edişi böyledir. Peygamberimizin bu tür fiilleri kendisi hakkında farzsa, ümmet içinde farzdır, vacipse vaciptir, caizse caizdir. Takrir-i sünnet, Hazreti Peygamber'in huzurunda Müslümanların söylediği bir sözü, yapılan bir hareketi veya gıyabında söylenen söz ve yapılan hareketleri işittikten sonra onlara karşı çıkmaması, sükût etmesidir. Bu sükût ve karşı çıkmama, söylenen sözlerin, yapılan işlerin mübah ve caiz olduğunu gösterir. Şu bir hakikattir ki, Hazreti Peygamber'in batıl ve İslam'ın kabul etmediği söz ve tavır karşısında sessiz kalması düşünülemez. Takrir-i sünnete misalse, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre ashab-ı kiramdan biri bir sefer sırasında yılan tarafından sokulmuş bir kabile reisini Fatiha suresini okuyarak tedavi eder. Karşılığında da birkaç tane koyun alır. Arkadaşları koyunları paylaşalım derler. Tedavi yapan, hele durun, Resulullah'a bir soralım der. Dönüşte durumu arz ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha'nın şifa vereceğini nereden biliyorsunuz? İyi etmişsiniz, koyunları bölüşün, bir payda bana ayırın buyurmuştur. Onun bu sözü Kur'an'la tedavi karşılığında ücret almayı açık tasvip ve tecvizdir. söz, fiil ve takrirden ibaret olan sünnet, Kur'an'ın yanında ilahi vahyin iki kısmından birini teşkil etmektedir. Zira Allah Celle Celaluhu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, kendi heva ve hevesinden konuşmadığını, her ne konuşmuşsa onun kendisine vahyedilen bir vahiy olduğunu beyan etmiştir. Nitekim bu manayı Hazreti Peygamber'in şu hadisi şerifi de tekit etmektedir. Bana Kur'an verildi, bir de beraberinde onun gibisi yani sünnet verildi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Gördüğümün rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, işin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatü ehlil beyti aleyhimusselam, el fadaiyye. أهل البيت لكل بيت.
0: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
10: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
11: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
12: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
13: Ersey Tekstil 0533 371 3171 erseytekstil.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
16: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
18: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
19: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
20: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
23: Özel FM.
24: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nevvera kulûbena bil iman ve hedâna lil islam. Vessalâtu vesselâmu alâ men erselehu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddîn. Nasip olursa bugün mahşerdeki yedi zümre ile ilgili olan hadisi paylaşacağız. Biz biraz daha fazla ahkam tarafından bakarak hadisi bir işleyelim. Bilgiler, duygular paylaşıldıkça genişler ve zenginleşir. İsterseniz her hadisin yolu ahkama çıkar, her hadisten bir hüküm de çıkar. Ama genel manada bu hadis daha ziyade teşvik edici, cemiyet ve ahlak oluşturucu, şahsiyet oluşturucu bir hadistir. Ahkam hadisi olarak hadisler yazılmaya kalksa belki de içinde yerde almaz. Ama kıymetli bir hadistir. İrşat edici bir hadistir. Üzerinde ibretle düşünülmesi gereken bir hadistir. İnşallah onları, bu yedi zümreyi paylaşacağız. Hadis-i şerif müttefakun aleyh. Birçok kaynakta da zikredilir. Müttefakun aleyh demek daha önce de paylaştığımız gibi hem Sahih-i Buhari'de yer alan hem de Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Ama hemen hemen bilinen birçok kaynakta bu hadis vardır. Mahşette dehşetli sıcağın ortalığı kavurduğu anda özel gölgede gölgelenmeyi hak eden yedi zümreyi dile getirir. Dünya hayatında da imtihanlar hem can sıkıcıdır, gerginliğe sebep olucudur. İnsanın içine ister istemez ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın tedirginlik verir. Hani tıp talebesine sormuşlar, bir hastayı terletmek istersen ne yaparsın diye. İşte şöyle sıcak ortam hazırlarım, orada bekletirim. Başka demişler sıkı giyindiririm. Başka demişler spor yaptırırım. Başka demişler onu demişler, bunu demişler, sonunda talebeye iyice terleyince getir buraya imtihana sokarım demiş. Onun gibi imtihanlar sıkıcıdır. Ama son imtihan herhalde hepsinden daha fazla insanı gerginliğe düşüren, tereddütlere düşüren ve bütün bir ömrün, kainatın da son imtihanıdır. İnsanın ebedi hayatının tayin edildiği imtihandır. Ders imtihanını düşünün, okula giriş imtihanını düşünün. Bütün bunların arasında notu yüksek olan, geçip kalma derdinde olan insanın o keskin imtihanı düşünün, birbirinden farklıdır. Üniversiteye giriş imtihanı diğer imtihanlardan farklıdır. İnsanın dünyadaki geleceğine belli oranda ciddi tesir ettiği için. Ama bu üniversiteye ve belli yıllara da değil, bu imtihan neye tesir ediyor? İnsanın ebedi hayatına, artık ebedi dünyasına tesir ediyor. Onun için çok çok çok önemlidir. Üstelik bu imtihana bir ömür hazırlanıyorsunuz. Bu ömür hazırlanışında iradenizi iyi kullanıyorsunuz. Şeytanın ayak oyunlarına, süslemelerine, kandırmacalarına dirayet gösteriyor, aldanmıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle o sizin açık, apaçık bir düşmanınızdır. Onun adımlarına ayak uydurmayın diye emrediliyor. Ona ayak uydurmuyorsunuz. Sizi kandıramıyor. Eğer kanmış da gitmişseniz o zamanki tedirginliğin artık haddi hesabı yok. Haliyle öyle bir yerde, öyle dehşetli bir anda zaten insan tedirgin, akıbetinin ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Müminler ümit ve korku arasında, beynel havfi ve raca deniyor. Diğerleri acaba neler düşünüyorlar, kalplerine karanlık, ümitsizlik kaplamış bir durumda. O atmosferin içerisinde, o dehşetli atmosferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz seb'atun yudhillihumullahu yevme la zille illa zillu buyuruyor. Yedi zümre vardır ki dehşetli imtihanın, muhasebenin olduğu gün, her tarafın sıcakla kavrulduğu anda bu insanlar Cenab-ı Allah'ın hususi gölgesinde gölgeleneceklerdir. سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. Bunlardan birincisi kimdir? El-İmamul Adil. Adil olan, adaletle hükmeden İslam devlet reisidir. İmam, önder demektir. Yol gösterici, yöneten ve yönlendiren demektir. İslam hukukunda devlet başkanı imam diye adlandırılır. Başka imamlar, başka idareciler gündeme geldiğinde devlet reisine, yine fıkıhta el-imamul azam, en büyük önder manasına bu kelimeyi kullanırlar. İmam-ı azam diye birçok, en çok kime kullanılır? Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe kullanılır. Tabii öyle deyince de aklıma bir şey geldi. Beytullah'ı tavaf ettim. Aşağılar da güneşten kavruluyor. Eskiden beyaz mermer yoktu. Gündüz saatlerinde Kabe'nin çevresindeki mermerler açık renkli olsa bile namaz kılamazdınız. Her ay biraz koyu renkli varsa ayak bile basamazdınız, ona yürüyerek bile geçemiyordunuz. Oradan şeye geçtim, sütunların altına, kubbelerin altına, oraya namaz kılayım diye. Oradan arkadaşlar bir grupla oturmuşlar. Abi buraya gele falan dediler, dedim şu tavaf namazını kılayım. Kıldım, gittim. Bir tanesiyle münakaşa ediyorlar. Cahil çok cesur olur, cüretli olur. Cahil, cesur olur kelimesi yetmiyor onları ifade için. Çok daha öte oluyorlar. Her şeyi biliyorlar. Herkesi sıralıyor. Sayıp da döküyor. Neyse, geldikten sonra dediler bu arkadaş böyle böyle böyle inanış görüşte, bunları savunuyor, ısrar ediyor ve benzeriydi. Yani söylediğimiz her şeyde itiraz ediyor dedi. Ederim tabii dedi. Hak söylemiyor. Doğru söylemiyorsunuz dedi. Ben şu hocalarla, hiçbirisi dedi bana cevap veremedim. Şu anda vefat edenler de var bu saydıklarının arasında. Tanıdıklarınız ne kadar büyük tanıyorsanız, özellikle meşihat makamında, onların hepsini gündeme getiriyor. Cevap veremedi. Tabii bir kere dedi, ayrıca tabii Ebu Hanife'ye de dil uzatmış. Siz ona dedi İmam-ı Azam diyorsunuz dedi. İmam-ı Azam en büyük imam kimdir? Peygamber Efendimiz'dir. Bu dedi Allah Resulü'ne dil uzatmaktır. Şöyle şöyle şöyledir. Onun da bir saydı döktü. Zaten kitabına da Fıkıh-ı Ekber demiş dedi. En büyük fıkıh da onun fıkhıymış ve benzeri. Dinledim söylediklerini. Dinledikten sonra dedim başladım. Bir, sana hiç kimse dedim yön veremez, bilgi aktaramaz, seni ikna edemez, cevap veremez. Niye? Bilgi verilmesi, konuşulması için ciddi bir altyapının olması lazım ki son insana anlatabilesin. Bu olmayınca anlatamazsın. İstanbul'da yer tarif edeceksin, tahta kaleyi. İstanbul'u biliyorsa yeni camiye varacaksın, Eminönü'ne varacaksın, yeni cami, yeni camiden şöyle gideceksin, tarif edersin tık diye. İstanbul'u bilmiyorsa, Eminönü'yü bilmiyorsa, yeni camiyi de bilmiyorsa, İstanbul'a da herhalde hiç gelmemişse nasıl anlatacağım? Arkadaşım diyeceksin, İstanbul'a varacaksın, Topkapı'da, Topkapı'daydı eskiden garaj, şimdi nerede? Otogarda ineceksin veya karşı tarafta ineceksin. Oradan bilinen neye bineceksin? Şuradan şuraya, oradan buraya şuraya gideceksin. Her tarafında yazdıracaksın, notta tutturacaksın. Sonra şuradan da şöyle gidersen Tahtakale'ye varırsın diyeceksin. Dedim buna ilim dilinde 20 yıl diyorlar. Bu 20 yıllık bir tahsili gerektirir. Sen kapısını bile çalmayınca dedim sana ancak 20 yılda bu mesele anlatılır. Sen dedim 20 dakikada 5 dakikada istiyorsun, bu mümkün değil. Söyleyeceğim şimdi dedim. Bir, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh dedim, kitabının adını Fıkhı Ekber diye koymamış. Ebu Hanife akide ilmine Fıkhı Ekber diyor. Bu kitap akide ile ilgili demek bu. Kitaba ad olsun diye değil. Yani Fıkhı Ekber akidedir. Normal fıkha fıkıh diyor. Öbürüne fıkha, öbürüne de fıkha ahlak deniyor. Tekrar ediyorum, kitabın adı değil, o ilmin adı Fıkhı Ekber. İki, İmam-ı Azam lafını ne Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kendi kullanmıştır ne de talebeleri kullanmıştır. Sonraki yıllarda kendisine böyle denmiştir. Bu da niçindir? Dört imamın en büyüğü olduğu için. Mezhep imamları arasında yaşça en büyük olan kimdir? Ebu Hanife'dir. Ebu Hanife 80 yılında dünyaya gelmiştir. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh 93 yılında, yani ondan 13 yaş küçüktür. İmam Şafii rahmetullahi aleyh bir ömür sonra dünyaya gelmiştir, 150 yılında. Ebu Hanife o yılda vefat etmiştir. İmam Ahmed İbni Hanbel de ondan küçüktür. bu dört imamın içerisinde onlardan ayrılsın diye yaşça en büyük olandır. Dört imamın arasında onun farklı şey olduğunu ifade etmek için bir de İmam Şafii rahmetullahi aleyh bir fıkıhta hepimiz onun iyaliyiz. Yani çoluk çocuğuyuz ifadesini kullanır. Buna dayanarak böyle denmiştir ve yayılmış gitmiştir. Mezhep imel emali ameli mezhep imamlar arasında yaşça en büyük olan o olduğu için İmam-ı Azam denmiştir. Devlet başkanına da İmam-ı Azam denir. Haşa kimse ne onu ne onu Peygamber Efendimiz'e yarıştırdığı için değil, diğer yaşayan idareciler arasında zirvede o bulunduğu için fıkıh kitaplarımızda da işte bayram namazı, cuma namazının öncelik hakkı kime aittir, şudur bildiği verirken İmam-ı Azam o yoksa şu, onun yetki verdiği şu diye taksim eder, oradan aşağıya iner. Dolayısıyla buradaki el imamul adil denilirken birinci derecede ana devlet reisi kastedilir. Esasen her idareci de bunun içerisine yer alır mı? Belli oranda yer alır. Şimdi şey yapacağız. Pekala, neden bu sıralamanın içerisinde, sıralamaya iyi dikkat ediniz. Genellikle sıralamalar önem sırasına göre gider. Birinci olarak ne zikretiliyor? El imamul adil. Çünkü baştaki insan adil olursa, Allah'a gönülden teslim olan bir insan olursa, iyilik ve hayır işleyen bir insan olursa, zulme fırsat bırakmaz, geçitleri tıkamak için tedbirlerini alır. İyiliğin yayılması ve yaşanması için elinden gelen gayreti gösterir ve kendisi diğer insanlara örnek olur. Böyle olunca da idaresi altındaki bütün ülkelerde, bütün vilayetlerde, bütün bölgelerde ne olur? İyilik ve ihsan baharın geldiği gibi yeşerir ve büyür. Bu oldukça kıymetlidir ve cemiyete tesiri herhangi bir insandan çok çok çok daha fazla olur. Biz biliyoruz ki yine hadis-i şerifte men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile bihadir. Kim iyi bir çığır açarsa bir açtığı için ecir alır, iyilik yaptığı için ecir alır. O yolda yürüyen, takip eden, iyilik yapan insanların ecrinden de kendine pay alır. Şayet bir devlet idarecisi iyi, hayırlı, adil insan olursa, adil demek sadece hükümde adaletli değil, kendi İslam'ı yaşayışında da adil olan insana adil denilir. Onun için bilirkişi de vasıf aranırken ne denir? Bir hadik olacak. Bu ne demek? Alanında mütehassıs olacak. Oruç tutma diyor birisi. Bu insan ne olacak? İç hastalıklarında kendi alanında mütehassıs bir insan olacak. Şartın birincisi budur. İkincisi adil olacak. Ne demek? Kendi oruç tutan, İslam'ı yaşayan, namaz kılan, Allah korkusu olan birisi olacak. O zaman bu insanın raporu seni bağlar. Tamam? Burada adil, hem ülkesi için adil, hem İslam'ı kabulleniş ve yaşayışında adil demektir. Kendisi de yaşayarak örnek olursa o ülkede hayır, hasenat, feyiz ve bereket filizlenir ve inanın Cenab-ı Allah da bereket verir. Adalet oranında tarihin gösterdiği seyir budur ki tepedeki insanlar adil olduğu ve adaletle adım attığı sürece لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ şükrederseniz Rabbiniz şükrünüzün bereketi olarak size feyiz ve bereket verir, artırır, ziyade eder. Bunun herhalde en açık örneklerinden bir tanesi çok açık ve net olarak Ömer İbni Abdülaziz'de, ikinci Ömer diyorlar, onu da tecelli etmiştir. Hazreti Ömer'in de devri bolluk, bereket ve fetihler dünyasıdır ama Ömer İbni Abdülaziz'inki çok farklıdır. Bazı açılardan belirdir. Hani ne kadar dezavantaj varsa hepsi ortadayken Ömer İbni Abdülaziz başa gelmiştir. İnsanlar Emevileri sevmiyorlar. Neredeyse her yaptıklarına tavır alıyorlar. Hoşlanmıyorlar. Bunu da zaman zaman belli ediyorlar. İnsanların yüzü gülmüyor. Peygamber Efendimiz ve Hulefe-i Raşidi'nin getirdiği o güzel atmosfer neredeyse kalplerin derinliklerinde kalmış. İnsanlar onun hasretiyle besleniyorlar. Hala öyle devam ediyorlar. Böyle bir atmosferde Hicri 99 yılında Ömer İbn Abdülaziz başa geçmiştir. İnanın başa geçtiği günün ertesi günden itibaren Hani bir sabah kalkarsınız da bir gün önce yağmur yağmıştır, daha önce gününe bulutludur, sislidir. Hele sisli bir diyardaysanız, günlerce sis ve bulut devam etmişse, bir gün kalkmışsınız pırıl pırıl bir güneş, çimenlerde ıslaklık, çimenlerin yapraklarında, hele de ebe, gümeci, yonca yapraklarında daha çok kendini belli eder. Böyle küçücük küçücük şeyler, su damlacıkları, çiğ damlacıkları, güneşin bazılarından da ışığı parlıyor. Havada neredeyse hiç toz yok. O güzellik, o berraklık anılır ya. İnsanlar sanki Ömer İbni Abdülaziz'le sisli, bulutlu ve tozlu günlerden böyle bir güne uyanmışlardır. İnsan, herkesin içerisine ferahlık sarmıştır. Ve bu insanın hilafeti yaklaşık 2,5 yıl sürmüştür. Toplam 101 yılında vefat etmiştir. 99 yılında başa geçmiştir. 101 yılında vefat etmiştir. 2,5 yıl sürmüştür. Rakamda 2 görüyorsa da aylarda katınca 2,5 yıl sürmüştür. 2,5 yılın içerisinde ülkenin çehresi değişmiştir. Önceden kötülük yapan insanlar yapmaz hale gelmiştir. Böyle bir idarede kötülük yapmayı arkaya nefisler kabul etmemiştir. Cenab-ı Allah ülkeye bereket vermiştir. 2,5 yıl bolluklar yılı olmuştur. Hani anlatırlar ya, insanlar zekat verecek insan bulmakta zorluk çekildiği yıllar, ağaçlara asıldığı yıllar onun yaşadığı yıllardır. Bu 2,5 yıldır. Zekat verecek adam bulmakta zorluk çekmişlerdir. Bulamayınca ağaca asanlar olmuştur. Bu benim zekatımdır. Zekat almaya ehil olan kardeş bulamadım, eğer ehilseniz alınız diye. Zekat vermeye gidiyorsunuz, geçen yıl zekat verdiğin insana Allah'a hamdolsun ben de bu sene zekat veriyorum diyor. Bunun ne kadar güzel bir duygu olduğunu düşünün. Almıyorlar. Ve iblis boş durmaz, öyle diyeyim. Ne yazık ki bu aziz insanı, kendi yakınları bu yeniden hilafeti bizim sülalenin elinden çıkaracak, daha doğrusu İslam'ın istediği şekle döndürecek ki büyük ihtimal, büyük ihtimal dedim, %80-90 ihtimal kendi yakınları tarafından zehirlenmiştir. Ama tarihe de bu 2,5 yıl örnek olarak kalmıştır. İnsanlar ona Hulefai Raşidi'nin sonuncusu, altıncısı, beşincisi biliyorsunuz Hazreti Hasan, onu da gözden kaybediyoruz daima, altıncısı unvanıyla, ikinci Ömer unvanıyla anmaya başlamışlardır. Bu kadar olumsuzluğu gelmiştir, olumlu atmosfere çevirmiştir. Ama yine tekrar ediyoruz. Hani bir hadis-i şerif vardır. Bir kadın Dicle kenarından kalkar, ta Yemen'e kadar gider de korkusu, bir de kurtlar acaba koynuma saldırır mı diye ondan korkar. Bönevi bir emniyet hakim olmuştur. Baştaki insan bir gün geldi, herkesi bir araya topladı da onlara işte nutuk attı, kalplerini kazandı, vaaz etti, tevbe ettirdi, şöyle etti değil. En büyük vaaz ve nasihat nedir? Sen yaşıyorsan inan ki odur. Amelindir. Salih amelindir. Güzel örnek oluşundur. İnsanların iç dünyalarındaki güzel duyguyu ateşlemendir. Burada söylediğimi hatırlıyorum. Aklıma geldikçe de söylüyorum. Ama bir başka hadis-i şerif var. Basit gibi görülüyor ama çok şey anlatıyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz onda? Bir su kaynağının başındaysanız, oraya varmışsanız. Peygamber Efendimiz zihninde sanki o anda bir kuyu başı. Ama bizde pınar da çok. Pınar başı da, çeşme başı da diyelim. Ben çocukken Afyon Emirdağ'ında kaldım. Onların bir köyünde kaldık bir müddet. Bizim her tarafımız ağaç. Orlarda öyle bir şey yok. Çocuk dünyasına uygun değil. Hiç sevmedim. En büyük zevkim neydi? Caminin duvarının üzerine oturup çeşmedeki kadınların kavgasını seyretmek. Helkelerle bir giriyorlardı birbirlerine. Sus, önce alacaksın, sen alacaksın derken nasıl ediyorlarsa birisi mutlaka karıştırır. Ya gir sıraya al, yok. Helkeler havada uçururdu. Helke dedikleri için o bakır, saflı şeyler. İnanın kadının saçını tutup olduğu gibi koparanı gördüm. Orası bembeyaz kaldı. Birbirine, kıran kırana birbirlerini kırıp geçiriyorlardı. Ülkemizde halinde su kavgası sağda solda vardır. Vallahu alem. Ama böyle bir su başına vardınız diyor Peygamber Efendimiz. Peşinizden de hemen birisi geldi. İlk önce onun kovasını dolduruverin diyor. Bu kadar hadis. Pekala, bunu yaparsan ne olur? Yani bir de hüküm vardır biliyorsunuz. Öncelik hakkı sana aittir. Bir başka hadis-i şerif de var. Yani ahkam hadislerini almadık ama o açıdan önemli. men sebaka ile ma lem yesbik ileyhi muslimun fehuleh diye. Bir Müslümanın önceden gidip de el koymadığı, almadığı, hiç kimsenin şahsına ait olmayan bir mala önce siz ulaşmışsanız, o şehirdeki öncelik hakkı sizindir, siz alabilirsiniz. Dağdaki çilek, ormanda bulduğun mantar kimsenin değildir. Öncelik hakkı sana aittir. Alırsın ve senin olur. Denizdeki balık, şahsi mülkiyete girmeyen mallar hep böyledir. Suya vardığınız öncelik sizin hakkınızdır, alabilirsiniz. Bunda ihtilaf yok. Ama ne yaptınız? Sizden sonra geleni aldınız, kabını çalkaladınız, doldurdunuz, verdiniz ona. İnanın ne yapacağını şaşırır. Abdülrezzak Hoca Efendi diye bir hoca efendiyi ziyaret etmiştik. Çok az konuşan bir insanmış. Varınca çok sevindi. Allah için çok konuştu. Halep'te olan hadiseyi kastediyorum. Sonra ısrarla bizi yemeğe davet etti. Talebeleri de yalvarıyorlar. Biz hocamızın ilk defa bu kadar yüzünün canlandığını, konuştuğunu gördük. Ne olur bir daha gelin diyorlardı. Hoca Efendi de yemek hazırlamış. Bizi ısrarla, biz de hatırlarına bir daha gittik. İlk defa orada karşılaşmıştım, daha sonra da karşılaşmıştım ama yemekte etlerin en güzel tarafını didiyorlar, sizin önünüze koyuyorlar. Ya ben ona nasıl karşılık vereceğimi şaşırdım. Bende uyan duyguları tasavvur edemezsiniz. Yani o insan size böyle bir şey yapıyor, ben ona nasıl mukabele edeceğimi inan ki bilemedim. Çünkü bizde yok. O kadar çok fazla cevap nasıl, bir de toplu yemek yeniyor onlarda. Nasıl cevap vereceğimi, bu duygu çok farklı bir duygu. Siz o insanın kabını doldurursanız, yani zahmet etmeyin, ne olur etmeyin, siz alın, siz önce geldiniz falan der. Ama içinde de çok güzel bir duygular canlanır. Daha sonra o insanla yolda karşılaştığınızı düşününüz. Selam verince başka alacaktır. Bir başka seferinde suya o gelmişse mutlaka sizin kabınızı o doldurmaya çalışacaktır. Bir yere giriyorsunuz, önce sizi buyur edecektir. Siz ne yaptınız? 3 dakika kaybettiniz belki onun kabını doldurmak için. 3 dakikanın karşılığında çok iyi bir dost kazandınız. Sadece bu kadar da değil. Onda iyilik yapma duygusunu ateşlediğiniz en önemlisi budur. Başka sefer o duyguları hatırlayacak. Gelen insanların kabını o doldurmaya çalışacak. İnsanlar birbirine ikramda bulunacaklar. Cenab-ı Allah yeryüzünün böyle olmasını istiyor. Onun için imanı güzel meyveler veren dev bir ağaca her mevsimde, her zaman diliminde meyve veren bir ağaca bunun için benzetiyor. Bu meyvelerin güzel olduğunu ve bütün ülkeye yayıldığını düşününüz, hayat ne kadar güzel olur. Aksi olunca şeşme başındaki saç yolma kavgası olur. Helkeler havada uçuşur. Şimdi tersini düşündük. Suya yaklaştınız. Geriden de ayak sesleri duydunuz. Biri daha geliyor. Aman beni geçmesin, hızlanıyorsunuz. Suya erken siz geliyorsunuz. Olan ne bu? Şu anda yaptığımız ne? İnanın ki bu. Kimseye kaptırmadık. Suyu biz doldurduk. Ne kazandık? 3 dakika kazandık. Gene normalse yürüyüşünüz bir şey değil ama yürüyüşünüz biraz hızlandırmışsanız, arkadaki insan da bunu hissetmişse bir dost kaybettiniz. Sadece dost kaybetmedi, hırsını kamçıladınız. Bir dahaki seferde o önde geliyorsa, siz de arkadan geliyorsanız size geçit vermeyecektir. Önce o varacaktır, önce o dolduracaktır. Bundan sonra sokakta karşılaşıp da selam verdiğinizde o selamı eski içtenlikle almayacaktır. Birçok yerde karşılaştığınızda mümkün mertebe size geçit vermeyecektir. Trafikte yaşananlar gibi. Ne yaptınız siz? Ondaki kötülük duygusunu ateşlediğiniz, çok basit gibi görünen büyük kötülük yaptınız. İnşallah birinci safta olanlardan oluruz. Hadis-i şeriflere de bu gözlerle bakınız. Onlar için için çok şey anlatıyor. Ve Cenab-ı Allah da onları anlayacak, bize akıl ve irade vermiştir. Rahmetli olan bir hocamızın çok güzel bir sözü vardı. Cenab-ı Allah size akıl vermiş, o aklı İsrail ile Amerika'ya kullandırtmayın diyordu. Onlara şey kullandırtırsanız onların uşağı olursunuz. Ne yazık ki tarihin içerisinde bu uşaklar hiç de az çıkmadı. Mevla hayır nasip eylesin. Şimdi önde adil bir sultan olursa, adaletle hükmederse, adalet hayrın ve hasanetin kapılarını açarsa, herkesten önce kendi de yaparsa, o vatan satında bu duygular filizlenir, canlanır ve güzellikler güzelliği takip eder. ve bütün bunlardan da o insan ecir alır. Bu aynı zamanda Allah Resulü'nün devlet idarecilerine emretmeden emridir. Methederek emirdir. Medih, bir şeyin helal, caiz olduğunu gösterdiği gibi kat kat kat kat farziyetine doğru basamak basamak çıkışını da gösterir. Haliyle çok defa İslami emirler bu haramdır yapmayın şeklinde veya helaldir yapın şeklinde değil, ne yapar? Hikmetlerine dikkat çekerek gelir. Ne gibi? İçki, kumar, nokta nokta diğerleri şeytanın, müminlerin, insanların arasına buz, kin ve nefret soktuğu aletlerdir diyerek yasaklığını neyin üzerine bunlara geçit vermeyin manasına bina eder. Bu da bu zümreden biri olacağını haber vererek Allah Resulü'nün idarecileri, ister devlet reisi olsun, ister şehrin reisi olsun, ister bulunduğu dairenin reisi olsun, ister aile reisi olsun, ister bir okulun idarecisi olsun, isterse bir müessesenin idarecisi olsun, adalete teşvikidir, nelere sebep olabileceğini de hatırlatıcıdır. Bunun üzerine çok ama çok şey söylenir, biz yolumuza devam edelim. 2. وَشَابٌ نَشَى فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. İkincisi neymiş? Allah'a ibadetle filizlenip büyüyen genç. Şabun ne demek? Genç demek. Şabbe genç kız demek. Neşe'e gelişti, filizlendi. Küçükten giderek büyüdü demek. İnşa buradan geliyor, inşaat da buradan geliyor. O da ne oluyor? Temel atılıyor, duvar örülüyor. Tuğla, tuğla, tuğla, tuğla, tuğla. Bakıyorsun kocaman ev oluyor. Çocuklar da ilk önce küçüktür. Atarsın, tutarsın, oynarsın, taşırsın, edersin, gidersin. Benim iki kardeş vardı. Ben kardeşlerimin en büyüğüm. İkisiyle beraber halter çalışırdım. Aradan yıllar geçti. Üniversiteden döndüm. İkisi de kocaman olmuş. Abi diyorlar, hadi gene kaldırsana diyorlar. Kaldıramıyorsun. Şimdi kendi çocuklarımı da kaldıramıyorum. Herhalde hiç kaldıramıyorum. Şimdi filizlenip büyüyüp büyüyüp kocaman oluyorlar. Ama bu büyüyüş, bu filizleniş Allah'a ibadetle olursa, Allah yolunda olursa, bu duygularla gelişirler, bu duygularla büyürlerse, bu duygularla filizlenirlerse gerçekten cennetliği hak eden insanlar haline gelirler. Tabii zaman zaman kelime inceliklerinden hoşlanırım, kelime inceliğine inelim. Şabbe kelimesi netleşti, belirginleşti demek. Başka şeyden net ayılır hale geldi, gözle hissedilir hale geldi. Gençler de öyledir. Gençler de şey yapınca kendilerine daha çok belli hareketle, canlılıkla ve ya, vücut yapıları da kemal bulmuştur. Kendilerine belli ederler. Ayşe validemiz, Peygamber Efendimiz içinde kullanıyor. Siyah diyor, şey olmuştu, koyu renkli bir örtü örtülmüştü. Yani başta şey yapmıştı. Peygamber Efendimizin beyaz teni koyunun arasında ne kadar belirgindi derken Şabbe kelimesi

ama ibadetle, hakikaten edeple, terbiyeyle filizlenirlerse bu devri öyle değil. Bazı şeylerden hoşlanmasalar bile akıl ve iradeleri, yetişme tarzları onları frenler. Dolayısıyla daha olumlu geçirirler. Ve inanın bu yaştaki gençlerin İslam'la filizlenmesi, büyümesi ve gelişmesi başka insanlara da çok tesir eder. Gerçekten imrendirir. Yine bir yerdeydik. Bir üstadın yanındaydık. Bu çağlarda diyeceğimiz, yani 16 yaş ile 20 yaş arasında 8-10 tane genç oraya girdi. Allah için girişleri de, edep terbiyeleri de güzeldi. Hoca efendi bir kelime kullandı. Yavrum dedi, bize döndü. Ben de 22 yaşındaydım bu arada. Bize döndü. Bunlar dedi, ateşte yürüyüp de yanmayan gençlerdir. Çok hoşuma gitmişti. Sokaklar ateş gibi. Her taraf yani yangın yeri. Ama ona bulaşmamak çok basit bir şey, hadise değil. Dolayısıyla o gençlere ifade ederken, yavrum dedi bize dönerek, Arapça olarak ifadeyle, bunlar dedi ateş üzerinde yürüyüp de bir nevi İbrahim gibi demek ki yanmayan gençlerdir dedi. İnsan hakikaten hoşuna gidiyor. O edep, terbiye. Önümüzdeki ateş çoğaldı. Hoca efendinin bunu dediği günlerden sonra, o zaman sokaklarda ateş vardı. Bir de alçaklar, ben çok az, sırf ahlak bozulsun diye yazılmadı, kitap kalmadı bu ülkede. İnsanların ahlakı çökertilsin diye kaç tane kitap yazılmıştır, aklınız hayaliniz durur. Sinemalar ayrı bir dertti. Gazeteler neredeyse tek kelimeyle rezil hane olan, vazifesi rezalet olan gazeteler, de vazifesi bu. Baştan aşağı bunlarla doluydu. Türkiye'nin değişik yerlerinde tatil köyleri icat edilmişti. Tarif etmeyeceğim nasıl olduğunu. Bu ve benzeriydi. Günümüzde yok mu? O kadar yok inanın. O kadar da düşmancı yok veya fırsat bulamıyorlar. Ama günümüzde başka musibetler. Ekran çoğaldı. İnternet devreye girdi. Başka ateşler ortaya çıktı. Bütün bunlara rağmen hak yolda yürüyebilen insanlar, ateşte yürüyüp de yanmayan insanlar olur ve Allah yolunda Allah'a kullukla, ibadetle bir genç filizlenirse, inanın ben dünkü günlerden daha fazla ecir alacaklarına inanıyorum. Çünkü düşman çok. Mücadele ne kadar çetin olursa zafer o kadar kıymetli olur. Ders ne kadar zor olursa, inanın alınan not da başarıda o kadar kıymetli olur. Bir dersten eskiden beni 7 almak, 6 almak çok üzerdi. Ya 9 olacak ya 10 olacak. 9'u 10'dan daha çok severdim. Sırf ezberledi denmesin diye. Yani şey olarak yani bilerek yazdı densin diye sanırdım. Bir dersten 7 aldığıma dünya kadar sevinmiştim. Çünkü 5'in üstünde alak bir tek ben vardım. Ne kadar kıymetliymiş o 7. Başkasından alsam, herkes 10 alsa, ben 7 alsam var ya üzülürüm yani şey olarak. Ama 7 kıymete biliyormuş demek ki. Bunu şunun için söylüyorum. İmtihanlar ne kadar çetin, dersler ne kadar zor olursa alınan notlar ve başarılar o derece kıymetli olur. Bugün gençliğin geçirdiği imtihanlar eski imtihanlardan çok daha zordur. İnanın başarılırsa çok daha büyük ecir alınacağına da inanıyoruz. Cenab-ı Allah bizleri ve neslimizi hak yolda filizlenerek yetişenlerden, Allah yolunda yürüyenlerden, yuvalarımızda feyiz ve bereketle doldurduğu yuvalardan eylesin diyoruz. Yolumuza yine devam ediyoruz. Varaculun, ne oldu? Bu üçüncüsü oluyor değil mi? Birincisi el-imamul adil, ikincisi ve şabbun neşe fi ibadete rabbi, üçüncüsü varaculun kalbuhu muallakun bil mesacid, bir insan ki kalbi mescitlere bağlı, mescitleri seviyor ve mescitten kopmuyor. Bu da günümüzün apayrı bir derdi. Mescitleri unuttuk. Mescitler ayrı garip, biz ayrı garip. Mescitlerimiz namaz kılanlardan da mahrum. Sadece namaz kılmayanlardan değil, kılanlardan da mahrum. Bir sabah namazına kalktım, yürüyorum. Nerede? Kayseri'de. Sabahın o serinliğini, o tazeliğini, gün tazeliğini, o gün tazeliğinde alacakaranlıkla mescide gitmeyi unutmuşuz. İstanbul'da kendimizi zor eve atıyoruz. Kalkıp sabah namazını elhamdülillah kılıyoruz. Mescide gitmek aklımızdan bile gelmiyor. Bu curcunanın

0: içerisinde. İnanın özlemişim. Namaz kıldıktan sonra oradaki insanlarla ayakta biraz sohbet ettik. Arkasından da inan özlediğimi de söyledim. Kusurumu da söyledim. Arkasından hocam dediler, bir de sen, cemaat de güzeldi. Hocam bir de sen burayı cuma gün gör dediler. Cuma gün, hadi pazar gün olsa tatil de, cuma gün, cumanın ağırlığı var şüphesiz ama araba park edecek yer kalmıyor, cami ağzına kadar doluyor dediler. Dedim özel bir sebebim var, bir sohbet, bir şey mi oluyor? Yok dediler, cuma duası var. Sabahleyin hoca cuma uzun uzun dua ediyormuş. Herkes ona amin demeye geliyor. Takıldım, doğru söyleyin dedim. Bu duanın içinde ticaret için dua. Zaten hocam müşte iki sorunla ilgili dediler. Dua ediyorlarmış, geliyorlarmış. Hoş, Cenab-ı Allah ziyade eylesin. Ama güzel, gitmeye gençlerimiz koptu. Şimdi laf aramızda gene takılacağım. İftar yemekleri de fakirlerin geldiği değil, zenginlerin bir araya geldiği yemekler haline geldi. Halbuki her insanın o sofralarda, o saflarda, her nevi insanın bir araya geldiği, iman kardeşliğini, durumu ne olursa olsun tattığı yerler olmalıydı. Camiden kopma bunu getirdi. Ama Allah Resulü ne diyor? Gönüllerin camiye bağlı olan insan, bu zümreden, yani mescit ehli olan insan, mümin safında vararak yer alan insan ne olur? O gün özel gölgede gölgenecek insanlardandır diyor. Bu duygu müthiş bir duygudur, şunu söyleyeceğim. Abdullah İbni Mektum iki gözü de görmeyen bir sahabidir. Peygamber Efendimiz'den sonra birçok savaşa katılmıştır. Bunu daha önce paylaşmıştık, üzerine tekrar tekrar durmaya da değer. Kadisiye Savaşı'na da katılmıştır. İslam sancağını o taşımıştır. Zırhını giymiş, sancak elinde ilerlerken birisi ona diyor ki, Kadisiye Savaşı çok tehlikeli bir savaştır. Keşke gelmeseydin diyor. Sen Cenab-ı Allah'ın mazur gördüğü, özrünü kabul ettiği insanlardansın. Bir de gayru ile darar ayetinin nüzul sebebinde onun payı vardır. Böyle deyince o şahsa dönerek ne diyor? Müslümanları bir kişi çoğaltırım ya diyor. Yani savaşamasam bile o savaştan çok öte şey yapıyor. Sancağı taşıdığı gibi Müslümanları ateşleyen çok güzel konuşmalar yapıyor. Ama buna rağmen verdiği cevap Kurtubi'de var. Yani Kurtubi merhumun tefsirinde var. Yani bu bilgi şey olarak dönüyor o insana, ne diyor? Varlığımla Müslümanları bir kişi çoğaltırım ya diyor. Camilerdeki saflara durmak. Bu camiler dolsa dolsa, boşalsa insanlar üzerindeki tesirini düşünün. Bütün mahalleli dostlar o camide bir araya gelse, birbirlerinden haber olsalar, birbirinin başına bir şey geldiğinde onu öğrenseler, bu nevi bilgiler, duygular ve birlikte rükuya gitme, Allah'a ibadet etme duygusu o camilerde filizlense, cemiyete ne kadar tesir olur, iyi düşünün. Ayrıca Rabbimizin birçok yerde buna teşviki vardır. Hani zaman zaman söylüyorum ya, emredilmeden emredilen, söylenmeden söylenilen şeyler vardır ve bunlar kıymetlidir. Söyleyeceğim şimdi. Fatiha'yı yukarıdan aşağı okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Devam ediyoruz. O Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir, Rahmandır, Rahimdir ve benzeri, bitti o bölüm. Devam ederken ne gelmesi lazım? O Rahmandır, Rahimdir, din gününün sahibidir. Yalnız ona ibadet ederiz denmesi gerekmez miydi bu şekilde? Ama kelime birden dönüyor, yalnız sana diyor. Buna iltifat sanatı denir. Birden konuşurken dönüyorsun, yani üçüncü şahıstan sanki Rabbinin huzurunda yüz yüzeymişçesine, Rabbim biz ancak sana ibadet eder, senden kulluk dileriz. Bu sıcak ifadedir. İltifat sanatıdır. Çok tesir yapar. Bu bir özelliği. İkinci özelliği. İyyâke a'budu demiyor. İyyâke na'budu diyor. Ve iyyâke nesta'in diyor. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. İyyâke neden öne gelmiş, tefsir incelikleri falan, onları gelebilir. Ama burada söylemek istediğim bir şey var. Cenab-ı Allah kulluk ederken, ibadet ederken, boyun bükerken yanında başkaları da olsun istiyor. Cemaat olarak bunu yap istiyor. Mümin gönüller olarak birbirine kenetlenen de bunu gerçekleştir istiyor. Huzuru ilahiye tek olarak değil, mümin gönüllerle saf saf bağlamış olarak gel, saflarda da öylece dur istiyor. Direkt olarak cemaatle ilgili bir emir inanın bu kadar güçlü olamaz, bu kadar müthiş olamaz. Bunun başka yerlerde de var. وَنَاصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسُرُ Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. İnsan. اِنَّ الْاِنْسَانَ Tekil. İyi dikkat edin. Cins ismi ama tekil. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Sıga ne? Çoğul. Tekil olarak insanlık hüsranda ama iman edip salih ameller fazla olmalı. Birbirine iman gönülleri olmalı. Üstelik fazla olmalı ki birbirlerine hakkı tavsiye etsinler, hakta sabit tutsunlar, sabrı tavsiye etsinler. Birbirlerine hakkı, sabrı tavsiye edilen bu ruhu aşılayanlar olmalı. Kısaca İslam'ın anladığı manada cemaat olmalı, birilerinin anladığı manada değil. Yalnız istemiyor Rabbimiz bizi. Birbirimize o duyguları aşılamamızı istiyor ve öyle davranmamızı istiyor. Bunun tecelli ettiği yerlerin başında da şüphesiz camiler ve mescitler geliyor. Mümin gönüller mescitlerden kopucu olmamalıdır. Devam ettik. Bir başka güzellik. Dördüncüyü söylüyorum. وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللّٰهِ اِجْتَمَى عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ İki insan ki, iki kimse ki, iki adam ki veya iki erkek ki diye tercüme yanlıştır. Burayı ne diye tercüme edeceğiz? İki kimse ki diyeceğiz. İki insan ki diyeceğiz. Kadın olsun, erkek olsun. Allah için birbirlerini seviyorlar. Bu duyguyla bir araya geliyorlar ve bu duyguyla dağılıyorlar. Allah için birbirini sevmenin. رَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللّٰهِ Buradaki فِي اللّٰهِ Allah uğrunda diye tercüme edilmesi. Allah yolunda diye tercüme edilmesi doğru anlamdır. Tıpkı فِي اللّٰهِ gibi. الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُوْضُ فِي اللّٰهِ Sevgi de Allah için, Allah yolunda. Buğz da Allah yolunda demek. Allah için birbirlerini seviyorlar. Allah için bir araya geliyorlar. Çok tatlı şeyler konuşuyorlar. Birbirlerindeki iyi hasletleri tetikliyorlar. Ayrılırken de bu duyguyu yaralanmadan, zedelenmeden, korunarak, kollanarak ayrılıp da evlerde, yurtlarına, kendi işlerine gidiyorlar. Bu son derece önemlidir. Hani yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Ne diyor? Gerçek dost kendisi görününce Allah'ın hatırlandığı, gönlü güzel duyguların gelip de canlandığı dosttur, hakiki dost. Birisini görürsün, akşam sabah maçtan bahseder, her tarafın maç olur. Birisini görürsün, moda. Allah neler varmış, neler yokmuş. Birisini bakarsın, medya. Birisini görürsün, sosyal medya. Birisini görürsün, kıyafetler. Onlar, bunlar, şunlar ve benzeri. Birisini görürsün, yemek. Her çeşidini biliyor. Bizim bir arkadaş var, hocam diyor, falan yere söylemeyeyim, şehrin adını. Şimdi gittiğinde diyor, orada diyor, şurada diyor, bir lokanta var, çok güzel şunu yapıyor. İnanın ben 20 yıldır o şehirdeydim, orayı bilmiyorum. Ta İstanbul'dan bana orayı tarif ediyor vesaire. Her taraf sadece orayı değil, neredeyse var biliyorum. Bir kardeşimiz de çok güzel yemek tarif ederdi. Öyle bir tarif eder ki hayran kalırsın. Kaç dakika pişirilecek, ateş nasıl olacak, içine hangi baharatlar katılacak, tuzu ne kadar sonra katılacak, nasıl kavrulacak, ne edecek, hangi yağla, neyle, ne şekilde yapılacak, bütün teferruatı var. Bir gün takıldık, onu anlatırken ağzın sulanır. Bir gün takıldık, ya dedik şunu yap da bir yiyelim dedik. Yani tek yemek değil, dünya kadar yemek, ben anlatmayı bilirim dedi. Şöyle, anlatmaya, bütün detayıyla anlatıyor ama anlatmayı bilirmiş sadece. Bunun gibi. Onu görünce de insanların çoğunun aklına, zaten kilolu da iktisatta da okuyordu. Takılınca onlara insanlar, ya da takılınca bu iktisadi çıkıntı diyordu. Onun gibi diyelim ki o aklına geliyor. Şen şakrak da Allah razı olsun. Başka sadece o yönüne dikkat çektim şimdi. Bu ve benzeri insanlar vardır. Görünce şu aklına gelir, görünce bu aklına gelir ve benzeri. Ama hakiki dost, gerçek edinilmesi gereken dost nedir? Görünce Allah'ın hatırlandığı, gönle ve kalbe güzel şeylerin geldiği, konuşma için dillere ve lisanlara güzel kelimelerin döküldüğü dostlar hakiki dostlardır. Burada da bu yönde teşvik sadedinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Raculani tahabba, birbirlerini seviyorlar. Fillahi, Allah için, Allah yolunda, Allah uğrunda seviyorlar. İctema aleyhi, bu duygularla bir araya geldikleri zaman, bu duygularla bir araya geliyorlar. Ve teferraka aleyh, ayrılıp giderken de kalplerinde hala bu güzel duygular var. Kaybolmuyor, yaralamıyor, zedelemiyor ve bunu başka şeylere çevirmiyorlar. Evet. Böylece dördüncüsünü de öğrenmiş olduk. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاتٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ. Bu beşincisi oluyor, öyle mi? Bir kimse ki onu hem makam itibariyle yüksek hem de güzel bir kadın neye davet etti? Batıla, çirkinliğe, çirkefe, Allah'a isyana davet etti. Ama bu insan, tabi davetin kadından gelmesi, erkekten gelmesi, erkek daha cüretlidir. Böyle bir şeyden dolayı kaybı onun az olur, kadın çoğu. Kadından gelmesi daha caziptir. Erkek de daha çok bu yönde kanar. Bu yüzden de zina ayetleriyle ilgili de kadın öne alınır. Niye? Cemiyete tesiri daha büyük olduğu için. Böyle bir kadından davet geldiği halde iradesine hakim oluyor, Allah korkusunu hatırlıyor ve arkasından ben Allah korkusu taşıyan bir insanım diyor, Allah'tan kork. Bunu diyebilen, bu iradeyi gösterebilen bir insan hakikaten Allah korkusu taşıyan insandır ve bu gölgede gölgelenmeye layık olandır. Altıncıya geçiyoruz. Yani bunun üzerinde çok herkes benden iyi biliyor detaylarını. Dolayısıyla durmak istemiyorum. Yola devam ediyorum. Bir başka insan. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ يَم۪ينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. Bu altıncı mı oldu? Altıncısı. Bir insan sadaka veriyor. Sadakasını gizlice veriyor. O derece gizli ve riyadan uzak veriyor ki sağ elinin verdiğini sol eli bile bilmiyor. Bu gizlilikte nedir? Mübalağadır. Ve yapmacıklıktan uzaktır. Bazı insanlar iyilik yaparlar, güya gizlerler. Şimdi gizlemek bazen açığa çıkmaktır. Ben de şey garibime gidiyor. O tip şeylere de çok dikkatimi çeker. Filmlerde iyi bakın. Adam köşelere sürtünerek gidiyorsa kimse görmesin diye kendisini gizleyen kimsedir. Öyle yaparsan herkes bunun bir belası var derler. İnsan normal yürürse göze batmasın ama köşeye sıkıştın. Oradan çıktın öbür köşeye girdin. Ya döndün bilmem ne yaptın, kapşon giydin, kafayı da eğdin. Onun her tarafından senin melanet akıyor zaten. Yani bu gizlemek değil açığa çıkmaktır. Bu yapmacık gizlenmedir bunlar. Gerçekten öylece gizli verir, riyadan uzak veriyor. Öyle ki sağ elinin verdiğine sol elinin haberi yok neredeyse. Bu mübalağadır, gizliliğinde vurgusudur. Allah Resulü burada buna teşvik ediyor. Bu daha ziyade de gerçekten sadaka için geçerlidir. Zekat da gizli de olur, açık da olur. Söyleyeceğim. Yerine göre sadaka da açık olabilir. Onu da söyleyeceğim. Ama şuradaki neyi vurguluyor? Riyadan bütünüyle uzaklığı vurguluyor. Pekala, zekat neden açık olur? Veya açık olabilir? Gizli de olabilir, açık olabilir. Gizli olursa riyadan uzak olur. Açık olursa teşvik olur. Bir şey daha olur. Başkasını da teşvik olur. Üzerindeki töhmeti de kaldırır. Yeter ki işin içerisinde riya niyeti olmasın. Ben zekatı açık veriyorum, belki görür kardeşlerim de verir diye. Eğer gerçek niyetin buysa hiçbir sıkıntı yok. Maddi imkanı iyi olanları biliyorsun orada. Onlara önder olmak istiyorsun. Atak yaparak şey yapmak istiyorsun. Ve Müslümanlarda bu duygu vardır. Bu ateşleyicidir. Zaman zaman bu uygulanır. Yeter ki iyi uygulansın, kötüye kullanılmasın, riyadan da gerçekten uzak olsun. Zekat bir müminin vermesi gerekendir. Vermediği, yahu kadın acaba zekat vermedi mi gibi bir duyguda insanlar kapılmamalı. Ve insanlar verirsin, uykucu hepten de ilan etmesin ama verirsin. Her zaman gizlemen gerek değil. Elhamdülillah bu insan helalinden kazanıyor. Üzerine düşen farizayı da yerine getiriyor. Bu yüzden kaynaklarımız, Allah'ın emrettiği bir emri aleni yerine getirmek riya değildir derler. İnsan farz namazı kılıyorsun, bugüne gösteriş. Ya ben kılmak zorundayım bunu. İnsan yapmak zorunda olduğu şeyi yapması gösteriş mi olur? Birisi için demişlerdi. Maç devam ediyor, antrenördü. Maç devam ediyor, seccadeyi sermiş, Allah-u Ekber namaz kılıyor. Öyle bir insandı o. Daha sonra benimle hac etti. Öyle bir insandı, yadırgıyorlardı. Sonra alıştılar. Herkes onu öğrendi, alıştı. Bu adam orada da, burada da, şurada da namazını kılıyor şeklinde. Şimdi bunlar bu ülkede yadırganır hale geldi. Halen var mıdır bilmiyorum. Biz talebelik yıllarında gemilerin, boğaz vapurlarının altında tahta seccadeler vardı. Biz o koşturmacın arasında namazı vapurda kılardık. O seccade ilerdik, bodruma orada kılardık. Birisi vapurun üstü dolmuş, bodruma inmişler. Orada bir arkadaş namaz kılıyor. Şimdi bu gösterişin sırası mı diyor. Ya adam sana göre inme motora, çık. Ne cehenneme çıkıyorsan çık. Adam namazını kılıyor. Yine vakit bulamadık zaman zaman. Ben o vapurun bodrumunda namaz kıldığımı hatırlıyorum. Şimdi yenilerde var mı yok mu bilmiyorum. İnan hiç de aklıma gelmedi. Şimdi anlatırken geldi. O zamanlarda kılardık. Bir insan farz ibadeti yapır diye gösteriş olmaz. Ama her şeyden, töhmetten uzaklık güzel bir şeydir. Özellikle nafilelerde ve bir de sadakalarda. Hani şu hava esmemeli fıkra olarak anlatırlar. Belli oranda, bazen kötü niyetli anlatıyorlar ama belli oranda payı var mı? Var. Mescitte sohbet ederlerken içeriye birisi giriyor. Cübbe yerinde, sarık da yerinde, sakal da yerinde. Geliyor, Allahu Ekber diye duruyor. İki rekat tahiyyetül mescid kılıyor. Ama sakin, huzurlu vesaire. Dayanamıyorlar şeyler, yalanlar, maşallah diyorlar. Şu namaz kılışa bak. Namazı bitiriyor. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Hem de oruçluyum diyor. Asla da böyle olurmama. Bu tip teatörler inşallah azalıyor. Bir de günümüzde namaz kılmamak gösteriş oldu. Namaz kılmanın suç olduğu anlarda namaz kılmak ayrı bir meziyetti. Cenab-ı Allah tekrar ediyorum. Yani İslam'ı izzetiyle, şerefiyle ve samimiyetiyle yaşayanlardan eylesin. Bu yolda laimin levminden, kınayanın kıramasından da sakınmayanlardan eylesin. Bizim buna ayrıca bir ihtiyacımız var. Ne diyor? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Gerçekten Allah'a iman eden, salih güzel ameller işleyen ve gönülden gelerek ben Müslümanlardan bir ferdim diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? İnşallah öyle olanlardan oluruz. Başkasının kervana doğru seslenmesi bizi ilgilendirmez. Bir şey daha vurguluyorum. Yedincisi bu. Hepsi birbirinden ayrı güzel. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَارِيًا Kimsenin olmadığı bir yerde, yapayalnız kaldığı bir devrede Rabbini hatırlıyor ve Rabbini yad ediyor, zikrediyor. فَفَاوَتْ اَيْنَاهُ Gözleri dolu dolu oluyor. Yalnızlık şeytana kapı açıcıdır. Şeytanın kalbe girmesi, zihinlerle oynaması yalnız haldeyken kolaydır. Ama bu insan iradesini iyi yönde kullanıyor. Rabbini kimsenin olmadığı bir yerde Rabbini zikrediyor. Gözlerden yaşlar süzülüyor. Bu samimiyette olan insan yedi zümreden birisidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde ne diyor? İki damla vardır ki Allah katında en güzel damlalar o damlalardır. Ve iki iz vardır ki Allah katındaki en güzel izler o izlerdir. Birincisi şehidin veya gazinin yarasından yere damlayan damla. İkincisi Allah'ı zikrederken Allah sevgisiyle gözlerden yere düşen damla diyor. Bu damlalar çok güzeldir. Bunların üzerinde damla yoktur. İki ize gelince, birincisi gazinin cihat meydanında aldığı yaranın izi. İkincisi müminin Allah'a ibadet ederken bedeninde ibade kalan ibadet izleri. Alnında, dizinde ibadet izleri. Bir zamanlar bu ülkede insanların pantolonuna bakmaya başlamışlardı. Pantolon diz veriyor mu, vermiyor mu? Diz veriyorsa namaz kılıyordur. Ve pantolonunun ütüsüyle dizlerini saklamaya çalışanlar ve benzeri de çıktı. O dizler bedende kalan dizi kadar değilse de izzet ve şeref ifade eden dizilerdi. Ve bu başörtülü yıllarda insanlarımız inanın bu direnci gösterenler kazandı, göstermeyenler kaybetti. Şöyle diyelim, samimiyet başka bir şey. Müslüman rencide edici olmaz, yapıcı olur. Başkalarını yadırgamaz etmez. Ama kendi yaşadığı, kendi inancıyla da barışıktır. Kendi inancıyla iftihar eder, inancının gereğinde her şart altında yerine getirir. Ve başka mümin gönüllerin artması için samimice, dostça, sıcak ve mümine yakışır tavır alır. Cenab-ı Allah bu yöndeki şuurumuzu ziyade eylesin. Bunu zaman zaman söylüyorum. Ne olur güler yüzlü olunuz. Başka insanlara da, içimizdeki dışımızdaki insanlara da güler yüzle davrananlardan, açık gönülle hareket edenlerden, haset duygularını yere gömmesini bilenlerden, başka mümin gönüllerin de hak safta yer almasını bilenlerden, dostluğu da samimi olanlardan, eğer birisine öfkelenecekse bu öfkesi bile nefsi için değil, Allah yolunda olanlar olmak zorundayız. Şimdi hadisimizdeki şu şeyleri bir özetleyeyim. Yedi zümreden birincisi neydi? Adil idareciydi. İkincisi Allah'a ibadetle filizlenip büyüyen gençti. Üçüncüsü kalbi mescitlere bağlı insandı. Dördüncüsü Allah için birbirine seven, Allah için bir araya gelip Allah için birbirinden ayrılan, bu duyguları gönlünde taşımaya devam eden insandı. Beşincisi mevki ve güzellik sahibi bir kadının daveti karşısında iradesine hakim olan ve ben Allah'tan korkuyorum diyen kişiydi. Bunu tersine çevirirsek pek öyle değil ama bu tip namazsız, niyetsiz birisinden teklif alıp da Allah için bu olmaz diyebilen de bu çerçevenin içerisindedir. 6. Gizlice infakta bulunan, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek derecede dikkatli davranan, riyadan uzak mümindir. 7. Yapayalnız kaldığında Allah'ı anan, Allah'ı zikrederken gözleri dolan insandır. Dolup taşan insandır dedik. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Burada da durduk.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Ey inananlar! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır.
18: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde. Sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Söz sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufaktan da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi, belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Özel FM hatırlatıyor. Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: 2000 Suriyeli Ege ve Akdeniz'de boğularak can verdi.
1: Denizinde mülteci dramlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Biri kız, 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
2: Milyonlarca insanı evinden ve yurdundan eden Suriye'deki kanlı iç savaş, yüz binlerce kişinin ölümüne yol açarken genç nesilleri de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bıraktı.
3: Umuda yolculuğu hüsranla sonuçlanan minicik bir bedeni sudan böyle çıkardılar. Ama olmadı.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
3: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı Karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
4: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44
5: İstoç.
4: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
6: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

Özel FM 103.2 Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ehabbu siyami ilallahi, Allah-u Teala'ya en sevimli oruç siyamu Davud, Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam nasıl oruç tutuyormuş? Kâne yesûmu yevmen ve yuftiru yevmen. O bir gün oruç tutuyordu, bir gün de oruç tutmuyordu. Yani bir gün tutuyor, ikinci günü oruç tutmuyor, ondan sonraki gün tekrar oruç tutuyordu. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile oruçlar içerisinde. Çünkü Ramazan orucu farzdır. Ramazan ayı içerisinde onu hiç kaçırmadan tutmamız gerekiyor. Hastalık hali olabilir, daha farklı durumlar olur. Allah-u Teala ruhsat vermiş, onlara bir kolaylık olabilir. Ama onun dışındakilerin mutlaka Ramazan orucunu tutmaları gerekir. Ama nafile oruç tutmak isterse bir insan, Peygamberimiz o ölçüyü koyuyor. Ne diyor? En sevimli oruç Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Bir gün tutardı, bir gün iftar ederdi. Yani oruç tutmazdı. Ve ahabbus salati ilallahi, Allah-u Teala'ya en sevimli namaz da salatu Davud Aleyhisselam'ın namazıdır. Onun namazı nasılmış? Kâne yenâmu nisfe'l-leyl. O gecenin yarısına kadar uyurdu. Ve yekûmu sulusehu, gecenin üçte birinde kalkardı, ibadet ederdi. Ve yenâmu sudusehu, son altıda birinde tekrar uyurdu. Bu şekilde Peygamberimiz özetliyor. Şimdi tabi farz olan ibadetleri yapacağız, kaçırmayacağız. Onun dışında nafileler, sünnetler var. Sünnetler noktasında da itidallı olacağız. Yani şunu unutmayacağız ki Allah-u Teala'ya en sevimli amel az da olsa devamlı olandır. Devam etmeye çalışacak kul. Kendisine aşırı yük yüklemeyecek, çekemeyeceği yükleri yüklemeyecek. Sahabelerden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr bir gecede Kur'an'ı hatmetmeye çalışıyordu. Her gün oruç tutuyordu. Çok namaz kılıyordu. Böyle bir duruma gelmiş. Tabi burada ne oluyor? Eşi, çocukların da üzerinde hakkı var. Onlar bu durumdan rahatsızlık duyuyorlar. Ve durumu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iletiyorlar. Peygamberimiz onu huzuruna çağırıyor ve durumunu soruyor. Sen diyor ne yapıyorsun? İşte ben diyor bir gecede hatim ediyorum. Peygamberimiz ona diyor ki bir gecede hatim etme, çok. Nasıl yapacaksın? Ayda bir yap. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, benim buna daha fazlasına gücüm yeter. Peygamberimiz diyor o zaman 20 günde bir hatim yap. Diyor işte benim daha fazlasına gücüm yeter. Peygamberimiz o zaman diyor ki 7 günde bir hatim yap. O diyor ki benim daha fazlasına gücüm yeter. Peygamberimiz yoktur, burada kal. Niye? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i hem okuyacaksın hem manası üzerinde düşüneceksin. Tedebbür dediğimiz onun üzerinde tefekkür edeceksin, anlamaya çalışacaksın, düşüneceksin. Ve herkesin senin üzerinde hakkı var. Peygamberimiz ona diyor ki eşinin de senin üzerinde bir hakkı vardır. Bu nedenle herkesin hakkını vereceksin. Sen namazı nasıl kılıyorsun? Gece boyu ibadetle geçiriyor. Peygamberimiz olmaz diyor. Orucu nasıl tutuyorsun? Bu şekilde diyor. Yok diyor Peygamberimiz, her aydan 3 gün oruç tut. Hani bu arada söylemiş olalım, Eyyamil Biz dediğimiz beyaz günler orucu vardır. Her ayın hicri kameri ayların 13, 14, 15'inde tutulan oruç ki Peygamberimiz hem kendisi tutmuş hem de tavsiye ediyor. İmkanı olan, gücü yerinde olan, sağlıklı olan kardeşlerimiz tutarlarsa çok güzel olur, çok sevabı vardır. Çünkü her aydan 3 gün tutarsınız, bir de Ramazan orucunu tuttuğunuz zaman bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olursunuz. Böyle bir sevap var. Peygamberimiz ona bu orucu tutmayı tavsiye ediyor. Diyor ben daha fazlasını tutarım. Peygamberimiz ona diyor ki olur ki ömrün uzun olur. Uzun ömürlü olursun. O

0: zaman bu yükleri kaldıramazsın. Ve neticede gerçekten bu sahabenin ömrü uzun oluyor. Kendisi fakih bir sahabedir, değerli bir sahabedir. Sahabeler arasında ilmi seviyesi yüksek de birisidir. Diyor ki gerçekten ömrüm uzun oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana vermiş olduğu ruhsatı kullanmış olsaydım. İşte o yüzden Peygamberimiz bu şekilde olmak isteyenlere ne yapıyor? Orada bu tavsiyeyi yapıyor. Allah-u Teala'ya en sevimli oruç Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Yani her zamanın oruçlu geçirmek istiyorsan, çok tutmak istiyorsan senenin hepsini oruçlu geçirme. Çünkü böyle bütün seneyi oruçlu geçirmek mekruhtur. Bir de Ramazan ayının özelliğini korumak gerekiyor. Ramazan ayında hep oruçlu olmamız gerekiyor o ay boyunca. 29 şeker ve 30. Ne yapacak? O ayda oruç tutacağız. Diğer ayları Ramazan'a benzetmemek için hep oruç tutmak iyi değil. Bir de ne olacak? Allah'ın günlerini ayıracaksın. Allah-u Teala'nın yeme içme günleri yapmış. Bedenin hakkı var, insanların hakkı var, misafirin hakkı var. Ne olacak? Bu hakka da riayet etmiş olacaksın. Bir de sen her gün oruç tutarsan o zaman alışkanlık haline gelir. Oruçtaki lezzeti tam olarak anlayamazsın. O lezzetin kaybolabilir. Bu nedenle ne yapıyor? Arada bir ara vereceksin. Ne oldu? Bir gün tuttu, ikinci gün ara verdi. Bir gün tuttu, ikinci gün ara verdi. Bu şekilde de orucun kıymetini bilmiş oluyoruz. Ha, gece boyu da ibadet yapmak istiyorsan bu da olmaz. Niye? Senin bedeninin hakkı var, eşinin hakkı var, çocuklarının hakkı var. O zaman Peygamberimiz ne yapıyor? Ha, Davud Aleyhisselam gibi yapın. Davud Aleyhisselam ne yapardı? Gece yarısına kadar uyurdu, sonra kalkardı, üçte birini ibadetle geçirirdi, namazını kılardı, sonra ne yapardı? Altıda birinde yine uyurdu diye bize yol gösteriyor ki biz de bu yola uyacağız. Bu yol bizi ne yapacak? Güzele doğru itecek. Tabi burada şu da var. Hani biz, Allah bizleri affetsin, biz sabah namazına kalktığımız zaman bizim için başarı oluyor. Hani kalkıp teheccüd kılma, gece kalkıp Kur'an okuma, Kur'an üzerinde düşünce yapma, düşünme artık böyle gördüğümüz kadarıyla, anladığımız kadarıyla zor bir durum olmuş ki hani sabah namazına kalkmak bile büyük başarı olmuş. Sabah namazını bile kalkabilmenin zorluğunu yaşıyor ümmet şu anda. Gece kalkıp dua etmek, gece kalkıp en faziletli namazı kılabilmek bile ümmetin üzerinden uzaklaşmış. Allah ümmete şuur versin, uyanma versin, basiret versin. Bu faziletleri, ibadetleri yapmayı nasip eylesin. Diğer hadis-i şerifimiz şöyle, Peygamberimiz şöyle buyuruyor. اَحَبُ الْتَعَامِ اِلَى اللّٰهِ Allah-u Teala'ya en sevimli yemek. مَا كَسُرَتْ عَلَيْهِ الْاَيْد۪ي Ona en çok ellerin uzandığı yemektir. Yani bir sofra ne kadar kalabalıksa Allah-u Teala o sofrayı o kadar sever, o yemeği o kadar sever. Her zaman söylediğimiz gibi İslam sosyal bir dindir, içtimai bir dindir, cemiyet dinidir. Sosyal açıdan insanları bir arada tutmanın yollarını ve yöntemlerini getirmiş ve bize emretmiş, bize tavsiye etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere öyle buyuruyor. Allah-u Teala ona bildirmiş, o da bize bildiriyor. Ne diyor? Allah-u Teala'ya sevimli gelen yemek en çok elin uzandığı yemektir. Toplu yemek yiyin diyor. Bu nedenle gerçekten bugün günümüzde buna çok ihtiyaç var. Çünkü öyle olmuş ki çocuk geliyor yemek yiyor ayrı. Anne yemek yiyor ayrı. Baba geliyor yemek yiyor ayrı. Veya bazen baba geliyor dışarıda yemiş, aileyle oturup yemek bile yemiyor. Burada ne oluyor? Bereket ortadan kalkıyor. Çünkü bir gün sahabeler peygamberimize diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, biz yemek yiyoruz ama doymuyoruz. Peygamberimiz o zaman onlara diyor, siz ayrı ayrı mı yemek yiyorsunuz? Onlar da tabii itiraf ediyorlar. Evet, peygamberimiz diyor toplu yemek yiyin ve yemeğe de besmele ile başlayın. İşte bereket buradadır. Demek ki hem evimizde hem yemeğimizde hem soframızda bereket olması için toplu yemek yiyeceğiz, birlikte yemek yiyeceğiz. Aile bir araya gelecek ve yemekte buluşacaklar, beraber yemek yiyecekler, yemekte sohbet edecekler, birbirlerini tanıyacaklar, istişare edecekler, sıkıntılarını anlatacaklar ve birbirlerini tanıyacaklar. Şimdi öyle olduğu zaman, hani herkes ayrı yediği zaman, hem bereket ortadan kalkar, hem ailedeki birlik, beraberlik de yok olur gider. Çünkü birbiriyle konuşma yok, birbiriyle anlaşma yok, birbirini dinleme yok, birbirinin derdini dinleyip dertlenme yok. E ne olacak, böyle bir evde huzur olur mu, bereket olur mu? Neticede olmuyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yolu gösteriyor, tavsiye ediyor. Yemekleri toplu yiyin. Allahu Teala'nın en sevdiği yemek, ellerin çok uzandığı yemektir. Yani çok insanın bulunduğu yemektir. Ve toplumumuzda bir yanlış anlama var. Yani binaen tekrar ediyoruz, önemli olduğu için. Sofrada konuşulmaz diyorlar. Yok, öyle bir şey yok. İslam'a göre sofrada konuşulur. Sofra hem yemek yeridir hem sohbet yeridir. Çünkü insanlar nerede bir araya gelir? Yemekte bir araya gelecek. Onun dışında herkes zaten işinde, gücünde, uğraşında. O zaman nerede buluşacaklar? Nerede konuşacaklar? Nerede anlaşacaklar? Nerede birbirlerini tanıyacaklar? Sofrada. O zaman ne olacak? Sofraya gelindiği zaman konuşacaklar, sohbet edecekler, anlatacaklar. Ve hasreten büyüklere rica ediyorum, çocuklara yemekteyken, konuşurken konuşma, yemekte konuşulmaz, sofrada konuşulmaz sözünü söylemeyin. Onları konuşmaya teşvik edin. Onlara sorun, hem onlar konuşsun, size derdini anlatabilsin, sizinle çocuklarınızın arasında mesafe olmasın. Çocuk rahatça size derdini anlatabilsin, eşiniz rahatça size derdini anlatabilsin. Bu nerede olacak? Yemekte olacak. Birbirinize tolerans tanıyacaksınız. Ha nedir? Yemeğin kuralları vardır. Ağzında lokma varken konuşulmaz. Ağzında lokma varken konuşulmaz da sofrada konuşulmazı birbirinden ayırmak gerekiyor. Ve hatta alimlerimiz şunu der, sofrada konuşmamak mekruhtur. Yani susulur böyle, ondan sonra böyle cenaze gibi yok. Ne olur, sohbet edilir, güzel hikayeler anlatılır, büyüklerden, salih zatlardan anlatılır. İşte varsa derdi, sıkıntısı ufak tefek anlatılır. Eşiyle konuşulur, birbirine teşekkür edilir. Mesela yemek noktasında ne yapar? Kişi eşine teşekkür eder, güzel yemek yaptığını söyler. Ha belki yemekte eksiklik varsa da bu nasıl yemek, bunu nasıl yapmışsın demez. Hani çok güzel olmuş ama şöyle de olsaydı, şu da olsa daha güzel olacaktı gibi böyle iltifatvari sözler. Anne babaya teşekkür etme, anneye teşekkür etme. Ne olur? Burada sevgi hasıl olur, dostluk hasıl olur, birbirini anlama ve kavrama hasıl olur ki işte bütün bu sebeplerden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe toplu olarak başlamayı ve toplu olarak yemek yemeyi tavsiye ediyor. Yani ayrı ayrı olmayacak. O gelip yiyecek, sofrayı kaldıracak. Sonra o biri gelecek, yiyecek, sofra kalkacak. Ona ayrı sofra, buna ayrı sofra. O böyle olmaz. Burada ne oluyor? İşte denge bozuluyor. İslam da dengenin bozulmasını istemiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dengenin bozulmasını istemiyor. Allah-u Teala dengenin bozulmasını istemiyor ve bizi sevgiye itecek, sevgiye götürecek, aramızda sevgi bağlarını güçlendirecek, saygı bağlarını güçlendirecek davranışları bizlere ne yapıyor? Öğretiyor ve gösteriyor. Bunu, bu hadis-i şerifi ve içerisinde az önce de okuduk ya, hani sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz yemek yiyoruz ama doymuyoruz. O zaman Peygamberimiz ne diyor? Ayrı ayrı mı yemek yiyorsunuz diyor. İşte bunu iyi düstur edineceğiz. Bereket yoksa o zaman bu sebep olabilir. Bu sebepleri araştıracağız. Bu sebeplere dikkat edeceğiz. Bu sebepler varsa da bunları ortadan kaldırmaya çalışacağız. Hep birlikte el birliğiyle kaldırmaya çalışacağız. Anne bu işte dikkat edecek. Baba bu işte dikkat edecek. Çocuklar da bu işte dikkat edecek ve çocuklara bu duyguda aşılanmaya çalışacak. Mesela hani çok az bir şey verilir çocuğa, bekle baba gelsin, hep beraber yiyeceğiz. Onu çocuk bilecek. Babalar da genellikle bunu yapıyorlar, duyuyoruz. Ne yapıyor? Dışarıda yemek yiyor, eve tok geliyor. Kardeşim öyle yapma. Ne yap? Eve gel, evde yemeğini eşinle beraber ye. Çünkü bir meselede şu unutmayalım. Nedir? Eşine ne diyor? Giydiğinden giydireceksin, yediğinden yedireceksin. E sen dışarıda güzel yemekleri ye, onu evde mahkum et. Bu da olmaz. İslam bunu da reddediyor. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ahabbul ibadi ilallahi teala. Allah-u Teala'ya en sevimli kul el etkiyâ'u. Allah'tan en çok takva olanlardır. İttakû. Korkanlardır, sakınanlardır. Sonra el akfiyâ'u. Bir de gizli olanlardır, gizlenenlerdir. Ellezîne, onlar ki, o kimseler ki, yani o Allah'tan korkanlar ve gizlenenler kimlermiş? İze kâbû, kayboldukları zaman, yani görünmedikleri zaman, ortada görünmedikleri zaman, olmadıkları zaman, lem yuftekadû, böyle bulunmazlar, aranmazlar, kimse onları sormaz. Ve izâ şehidû, şahit olundukları zaman, yani ortaya çıktıkları zaman, göründükleri zaman da lem yu'rafû, bilinmezler. Kimse onlara hal hatır sormaz, var veya yok, varlıklarıyla yoklukları bilinmeyen kimselerdir. Ülâike, işte bu kimseler kayboldukları zaman, ortada görülmedikleri zaman, aranmayan, sorulmayan, var oldukları zamanda hiç böyle varlıkları veya yoklukları hissedilmeyen o kimseler kimmiş? E'immetul huda, hidayetin önderleridir. Ve mesabihul ilm, ilmin de kandilleridir, ışıklarıdır, nurlarıdır, aydınlıklarıdır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh bir gün böyle ağlıyor. Ağlıyor, gözyaşları akıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh onun yanından geçerken onun bu halini görüyor. Ağladığını, bu şekilde ağladığını da görünce dayanamıyor, soruyor. Ya Muaz, ne var? Ne bu hal sendeki diye soruyor. O zaman Hazreti Muaz şöyle buyuruyor. Ben diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir hadis işitmiştim. O hadis şu anda aklıma geldi. Ben de ağlamaya başladım diyor. Şimdi dinin özü nedir? İbadetleri ihlaslı bir şekilde Allah için yapmak. Zaten ihlas o demektir. Sadece ve sadece Allah için yapmak. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti celillesinde Allah-u Teala bizlere dini halis kılmamızı, Allah'a has kılmamızı emrediyor. Bu nedenle yaptığımız her işte birinci öncelik Allah-u Teala'nın rızası olacak. Onun sevgisi olacak, onun hatırı olacak. En büyük hatır Allah-u Teala'nın hatırıdır. Bu nedenle önebine binaen her zaman tekrar ediyoruz. Bir amelin, yapılan bir işin kabul görmesi için bazı şartlar var. Bir, iman olması gerekiyor. Mümin olması gerekiyor. Yani imanı sahih. Sahih bir iman olacak. Doğru bir iman. Doğru bir inanç. Bozuk, batıl bir inanç değil. Hakiki manada bir iman. Sonra nedir? Ameli saliha. Salih bir amel olacak. Salih amel nedir? Allah'ın ve Resulünün koyduğu ölçüler doğrultusunda hareket etmek. Eğer onların koyduğu ölçü doğrultusunda olmazsa o amel reddolunur, kabul görülmez. Çünkü Peygamberimiz öyle buyuruyor. Sonra ne olacak? İhlas olacak. İhlas olmazsa o zaman ne olur? Niyeti halise dediğimiz, halis niyet olmazsa o amel, o ibadet kabul görmez. Bu nedenle Peygamberimiz riyayı insanlar görsün, insanlar duysun diye amel yapmayı, amel işlemeyi, hareketlerde bulunmayı gizli şirk olarak nitelendirmiş. Riya nedir? Gizli şirktir. Çünkü o ibadeti, o tavrı, o hareketi seni yaratan, sana rızık veren Rabbin için yapmıyorsun. O emretmiş, onun emrettiği için veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş, o emrettiği için yapmıyorsun. Amelin onlara göre var, onların dediği gibi, ama niyetin, yapma gayen onlar için değil. Allah rızası için değil. Kim için? İnsanlar için. İnsanlar duysun, insanlar görsün, insanlar beğensin. İşte bana şöyle desinler, bana böyle desinler, bana çok ibadet ediyor, bana çok dua ediyor, çok Kur'an okuyor, çok namaz kılıyor desin diye ne oluyor? Yapmış oluyor ki Allah-u Teala kıyamet gününde o şahsa diyor ki git kimin için yaptıysan ondan mükafatını bekle. Allah'tan başka da kim mükafat verebilecek o gün? Kimse veremeyecek. Yani boşa gitmiş olacak. Bu konuda uzun bir hadis var. Şehit olmuş, canını vermiş ama Allah için vermemiş. Kur'an okumuş, Kur'an öğrenmiş ama Allah için okumamış, Allah için öğretmemiş. Zengin olmuş, malı var, mülkü var. Malını da harcamış ama Allah için harcamamış. Hüsrana uğramış kişi. İşte bu nedenle İslam'ın getirdiği ana ölçü nedir? Her işte Allah rızası olacak. Yaptığımız işlerdeki ölçü Rabbimizin rızası olacak. Onun için olacak, o istediği için olacak. Bu önemli. Ha, bunun dışında olursa gösterişe girer, riyaya girer ki bu sahibine bir yük olmaktan başka bir işe yaramaz. İşte bu nedenle konumuz olan hadis-i şerif bizlere ne yapıyor? Ha, öyle kişiler vardır ki diyor, görürsün adamı bir şey zannetmezsin. İtibar etmezsin adama. Çünkü varlığıyla yokluğu bir hiç önemsiz. Varken itibara almıyorsun, yokken hiç sormuyorsun. Ama onlar nasıl diyor hadis-i şerifte? Ümmetül huda, hidayetin önderleridir. Gizlidir. Allah'ın veli kulları gizlidir. Siz kimin Allah'ın gerçek manada veli kulu olduğunu bilemez. Yani her mümin Allah'ın veli kuludur. Genel manada. Çünkü Allah-u Teala müminlerin velisidir. Ayet-i kerimede öyle geçiyor. Her mümin velisidir Allah-u Teala'nın. Ha, bununla birlikte daha has, daha ileri derecede olan kullar var ki onları biz kim olduğunu bilemeyiz. Allah'ın yanında kimin daha faziletli, daha duası makbul olduğunu biz bilemeyiz. Onu Allah bilir. İşte böyle ibadetlerini gizli yapan ama farzları değil. Adam namaza gelmiyor, namaz kılmıyor. Onunki geçerli değil. Oruç tutmuyor. Yok, onlar değil. Farz olan ibadetleri kişi mutlaka yapacak. Camiye gelecek, mescide gelecek, orucunu tutacak, şahadetini getirecek. Ondan sonra İslam'ın ibadetlerini, imkanı varsa zekatını verecek, haccına gidecek. Bunlar nedir? Bunlar mecbur yapacak ve bunların görülmesinde bir sakınca yok. Bunlar var. Fakat diğer ibadetleri yaparken ne olacak? Kişi hep böyle gizli yapmaya özen gösterecek. Mesela sağ elini verdiğini diyor, sol eli vermeyecek. Gitti adam zekat verdi. Bu belli olabilir. Ama gitti bir garibana verdi, bunu gizli tutacak. Kimsenin haberi yokken verecek. Hatta öyle zatlar varmış ki böyle yardım vereceği zaman adam uyurken böyle hemen bırakır, çeker gidermiş. Yani beni görmesin diye. Veya kör adamı tercih edermiş. Gözü görmeyen birine vereyim ki beni de tanımasın, görmesin diye. Böyle insanlar var. Veya hep bazen okursunuz mesela ne yapırlarmış, kim muhtaçsa tespit edermiş, sonra gece götürülmüş kapısına, işte yiyecek verilmiş veya başka bir şeyler bırakırmış. İşte böyle olunması gerekiyor. Hani görsünler desinler diye değil, böyle işte kameralarla şunlarla bunlarla yapıyorlar ya, böyle değil. Yardımlar ne olacak? Gizli olacak. Mümkün mertebe sağ elin verdiğini sol eli bilmemek şartıyla bu şekilde yardımlarda bulunacak ki gaye nedir? Allah rızası. Allah bilecek. Önemli olan o. Sen oturmuşsun, gece namaz kılmışsın. Kimin için kıldın? Allah için kılmışsın. Kim bilecek bunu? Allah bilecek. Önemli olan o. Hani insanlara duyurmanın bir alemi yok. Adam birisi demişler artık uzlete çekildi. Kendini ibadete verdi. İşte gelene gidene diyormuş ki ben işte uzlete çekildim. Kendimi ibadete verdim. Demişler uzlete çekildin, kendini ibadete verdiysen bize ne söylüyorsun? Ne etrafa duyuruyorsun? Kendine devam et, değil mi? Bunun gibi hani bu konularda kul ne yapacak? Nefsini kontrol altında tutacak, murakabe altında tutacak, muhasebe altında tutacak. Bu gizli şirk dediğimiz bu riyadan kendini koruyacak. Korumanın yolu da nedir? Ha, bir Müslüman Müslümanca yaşayacak. Bunda bir beis yok ama nafile namazlar var, işte ibadetleri vardır, gece kalkıyordur, işte insanlara yardım veriyordur. Yardım yapıyordur, çeşitli şeyler yapıyordur. Bunları da ne yapacak? Gizli tutmaya çalışacak ve bunun mükafatını Allah'tan bekleyecek. Bunu yapabiliyorsa o zaman ne oluyor? Bu sınıfa girmiş oluyor ki Muaz İbni Cebel gibi bir sahabe bile bu hadisi okuyup ağlıyorsa, biz o zaman kendimize çok çok sormamız gerekiyor. Değerli dinleyicilerimiz, diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Ahabbul ibadi ilallahi teala." Allah-u Teala'ya en sevgili kul hangisidir? "Enfe'uhum li'ayalihi." Ailesine en faydalı olandır. Şimdi kişi ne oluyor? Bir aile oluşturuyor, değil mi? Aile kuruyoruz. Aile kurduğumuz zaman o aile toplumun temel taşını oluşturuyor. Çünkü aileler düzenli olursa bir duvar oluşturuyor, bir toplumu oluşturuyor. Yani cemaati, cemiyeti oluşturan ailelerdir. Aileler de sağlam olması gerekiyor. Birbirlerine kenetlenmesi gerekiyor. Ailenin sağlam olması için de ne yapacak? Ailenin reisi onlara faydalı olacak. Bu nedenle Allah-u Teala'ya en sevimli kul ailesine en çok faydalı olandır diye Peygamberimiz buyuruyor. Biz de ne yapacağız? Allah-u Teala'ya sevimli olabilmek için Allah'ın sevdiği kul olacağız. Allah-u Teala'nın sevdiği kullardan birisi de neymiş? Ailesine en çok faydalı olandır. Biz de ne yapacağız? Ailemize faydalı olacağız. Nereden yardıma başlayacağız? Önce diyor, dar durumdaysan kendinden başlayacaksın. Sonra kime? Ailene yardım edeceksin. Kimdir ailen? Sen zaten mecbursun. Eşine bakmakla mükellefsin. Çocuklarının nafakasını kazanmakla mükellefsin. Ha, bakın burada hadis-i şerifte öyle güzel bir giriş var, öyle bir tanıtım var ki ailesine faydalı olan. Fayda sadece para değildir. Ona yardımcı olursunuz, bu faydadır. Ona ilim öğretirsiniz, bu faydadır. Onu kötülükten alıkoyarsınız, faydadır. Ona iyiliği emredersiniz, faydadır. Ona manevi bir destek olursunuz, bir faydadır. Değil mi? Dua edersiniz, ona bir faydadır. Hepsi nedir? Faydanın içerisine giriyor. İşte bizler de aile reisleri olarak veya işte bir ailenin mensubu olarak başta kendi çocuğumuz, eşimiz, ondan sonra da böyle işte kardeşlerimiz, bacılarımız, ablalarımız, yeğenlerimiz, amcalarımız, dayılarımız, böyle teyzelerimiz, halalarımız, çocukları böyle genişleterek hepsine faydalı olmaya çalışacağız. Maddi imkanlarımız varsa maddi olarak onlara fayda vermeye çalışacağız. Öyle bir imkanlarımız yoksa ne yaparız? Varlığımızla bir işler olur, orada yardımcı olmaya çalışırız. O olmaz, onlara güzel sözler söyleriz. Dar gününde yardımcı oluruz. Güzel günlerinde onların yanında oluruz, onlara yardımcı olmaya çalışırız. Onlara dualarda bulunuruz. Onlara yol göstermeye çalışırız. Yapılacak bir işleri varsa onları yapmaya çalışırız. Bunların hepsi nedir? Onlara faydadır. Fayda kapsamı içerisinde girer. O zaman da bu kul ne olmuş oluyor? Allah-u Teala'ya en sevimli kul olmuş oluyor ki Allah bizleri bu sevimli kullardan eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, hani her zaman diyoruz, günümüzde bu sünneti yaşamaya çok büyük ihtiyacımız var. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'ı indiriyor. Kur'an'ı indirmesiyle birlikte onun tatbikatını kim yapıyor? Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Sünnet nedir? Kur'an'ın tatbik edilmesidir. Yaşanır hale gelmesidir. Peygamberimiz de ne yapıyor? Böyle bir fert, böyle bir aile ve böyle bir toplum oluşturmaya çalışıyor. Yani Kur'an'ı yaşayan, Kur'an'ı yaşatan ve insanlara rehberlik yapacak, önderlik yapacak bir toplum oluşturmaya çalışıyor. Şimdi toplum içerisinde yardımlaşmak gerekli. Bu nedenle kişi ne yapacak? Ailesine yardımcı olacak. Önce ailesinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışacak. Maddi ve manevi her alanda. Çocukların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacak. Onlara faydalı olmaya çalışacak. Peygamberimizin dediği gibi önce kendi ailenden başla. Kendinden, sonra kendi ailenden. Sonra da ne yapacaksın? Böyle yakına göre bu yardımlaşma çemberini genişleteceksin. Eğer bu yardımlaşma bağı ortadan koparsa ne olur? İnsanlar hep yalnızlığa itilir. Yalnızlığa itilen bir insan da ne yapar? Hayata karşı direnci olmaz. Olaylara karşı direnci olmaz. Bu direnç olmayınca da manevi alanda sarsıldığı için böyle bozuk aileler oluşur. Dirensiz aileler oluşur. Bu ailelerden de böyle bir nesil meydana gelir. Böyle bir nesil geldiği zaman bakın kişi ifsad olmuş, aile ifsad olmuş, toplum ifsad olmuş. Hepsi bozulmuş bir toplum oluşur. İşte İslam böyle bir toplum oluşmaması için herkese bir görev veriyor. Hani bir kişiye diyor ki senin görevin Allah-u Teala'nın en çok sevdiği kul olman hasebiyle olmak istiyorsan o zaman ne yapacaksın? Kendi ailene, aile efradına faydalı olacaksın. Yardımcı olacaksın, destek olacaksın, onlarla birlikte olacaksın. Hiç olmazsa ne yapacaksın? Onlar için gıyabında dua edeceksin. Yani duayı da ihmal etmeme gerekiyor. Yani işte benim param yok, paran yoktur, sözün vardır. Sözün yoktur, bedeni gücün vardır. Bedeni gücün yoktur, işte dua edersin. Hepsi ne yapar? O fayda ve yardım kapsamı içerisine girer. Allah-u Teala bizleri böyle Allah-u Teala'nın sevdiği kullardan eylesin. Ailesine, efradına, aşiretine, çoluk çocuğuna, sülalesine, topluma, mahalledeki komşularına, herkese faydalı olanlardan eylesin bizleri. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında tekrar buluşmak ümit ve duasıyla sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklı mısınız? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntariha.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
6: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
9: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
10: Yiğitem Ev Gereçleri Sanayi, ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiğitem. 0532 230 15 82 Bağcılar.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
12: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
13: Asim Reklam. Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
14: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
17: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
18: Life Tekstil Fatih Karataş 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi Ümraniye.
19: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
20: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
1: Reklamları dinlediniz.
21: Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliktirler.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu an şöyle demiştir: onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
14: Orke Asansör. Kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi daimen ala kulli hal ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yüce Rabbimize her daim ve her halükarda hamd olsun, şükürler olsun. Peygamber Efendimiz'e de salat ve selam olsun. Siz kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Namaz nedir? Devam ediyoruz. Ama bugünkü programımızda inşallah namaz nedir sorumuzla birlikte namazın manevi şartlarından biraz hatırlatma yapacağız. Maddi şartları vardı demiştik önceki programlarımızda. Efendime söyleyeyim, içinde ve dışındaki şartlar gibi bir de namazın manevi şartları vardır. O şartları da yerine getirirsek huşulu bir namaz kılarız. Allah bizden öyle bir namaz istiyor. Rabbim öyle namazları çoğalsın inşallah. Öyle namaz kılanları da çoğalsın. Namazlarımızı huşulu eylesin inşallah. Peki bu namazlarımızı nasıl huşulu kılacağız diye soracak olursanız işte ona cevap bu manevi şartlarını gerçekleştirmektedir. 6 tane de manevi şartlardan bahsedeceğim size. O zaman huşuyu yakalarız. Efendim bunlardan birincisi huzuru kalp. Yani huzurlu bir kalp. Huzurlu kalp kime aittir dostlar? İmanlı bir insana aittir. Yani kalp huzuru değil mi? Kalp huzuru kimde olur? İmanlı bir insanda olur. Peki nasıl olur? Huzurun kaynağı çünkü imandır. Huzurun kaynağı inan ki ne maldır, ne servettir, ne şandır, ne şöhrettir. Ne makamdır, ne mevkidir, ne evlattır. Ne eştir, ne dosttur. Ne anadır, ne babadır. Ne bahçedir, ne tarladır, ne ağaçtır. Vallahi huzurun kaynağı imandır. Ama biz bakıyoruz huzuru çok değişik yerlerde arıyoruz. Büyük büyük koca koca metrekaresi büyük evlerde arıyoruz. Eşyada arıyoruz, araçta arıyoruz. Kadında erkekte arıyoruz, çocukta arıyoruz. Şanda şöhrette biz huzur arıyoruz. Adres yanlış dostlar. Huzurun adresi orası değil. Huzurun adresi iman. Hani bazen anlatırım, güzel örnek olduğu için adam der ya hanımına, ben seni huzursuz edeceğim. Hanımı der ki sen beni yemekten, içmekten, giymekten belki alıkoyabilirsin ama beni huzursuz edemezsin. Adam da der ki niye hanım, niye huzursuz edemem? Çünkü ben huzurumu imanımdan alıyorum. İmanım da benim kalbimdedir. Senin ona gücün yetmez. Eyvallah, baş göz üstüne. Gerçekten de öyledir. O zaman bir dua ediyoruz. Hepimiz için geçerli dostlar. Allah'ım imani bir huzur bize nasip eyle. Huzurunu imanından alan kullarından eyle bizi diye de Rabbimize niyazda bulunuyoruz, istekte bulunuyoruz. Huzuru kalp. Huzurunu imanından almış bir insan kalp huzuru ile namaza duracak. Bu bir. İki, tefehüm. Yani anlamak, fehmetmek, anlayış, kavrayış. Yani yaptığım işi bilerek yapmak. Namaz kılıyorum, namazı bilerek. Bu noktada da şöyle bir büyükçe parantez açayım. Öyle küçük bir parantez değil. Tırnak işareti değil. Büyük bir parantez açayım. Bir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlara namazı öğretin der. Neyini öğretin? Namazın imani olduğunu, namazın önemini, namazın hikmetini öğretin. Namazın nasıl kılınacağını öğretin. Namazın niçin kılınacağını öğretin. Namazın rükünlerini öğretin. Kaç rekat olduğunu öğretin. Namazın farzlarını öğretin. Namazı bozan şeyleri öğretin. Vaciplerini, sünnetlerini öğretin. 7 yaşında. Ama bakıyoruz dostlar, bizim çocuklarımız 7 yaşında. Telefonla tanışmış. iPhone telefonlarla, efendime söyleyeyim, akıllı telefon dediğimiz var ya,
2: O telefonlarla tanışmışlar. Bilgisayarla tanışmış, tabletle tanışmış, bisikletle tanışmış, 7 yaşında havuzla tanışmış, efendim halı sahayla tanışmış, arabayla tanışmış, öyle çok şeyle, teknolojiyle tanışmış ki namazla tanışmamış. Namaz kendisine tanıtılmamış. Henüz yaşı küçük denilmiş. Elbet öğrenir denilmiş, denilmiş, öğrenememiş. Yaş ilerlemiş. Bu defa kafa kalınlaşmış diyor, kafam almıyor diyor. Namazın 12 tane farzını ezberleyemiyoruz bu defa. Hadesten taharet, necasetten taharet diyemiyoruz. Telaffuz bile edemiyoruz. Ondan sonra iş güçleşiyor. Bu defa namazın huşuğunu nasıl alacağız, değil mi? Önce bunları bir öğreneceğiz. Çocuklarımıza bunları bir öğreteceğiz. Ha bilmiyorsak önce biz öğreneceğiz. Bunlar zor şeyler değil. Çok basitleştirerek anlayacağımız şekilde, okuma yazması az çok olan bir kişinin öğrenebileceği şekilde hem kitapçıklar hem kitaplar yazılmış, sağ olsunlar. Doğru yazanlar. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim kaleminize güç versin, ilminizi artırsın inşallah. Diyeceksiniz doğru yazanlar. Yani bu noktada hurafeleri katanlar, bidatleri katanlar, efendim eğip bükenler mevcut olduğu için söylüyorum. Eyvallah, o kitapları alalım, ya öğrenelim ya. Yok bilmiyoruz. Gidelim dizinin dibine oturalım, biraz zaman verelim, öğrenelim. Mesela yaz günleri arkadaşlar oturuyorlar. Hocam işte biz kış günlerinde işlerimiz azalıyor, geceler de uzuyor. Evet, Kur'an öğrenelim. Ya bak yaşım 40 olmuş, 50 olmuş, efendim 60 olmuş, 30 olmuş. Hala Allah'ın kelamını ben okuyamıyorum. Hocam işte ben bu sene karar vermişim, gelip öğreneceğim diyor. Kış geliyor, uzun geceler başlıyor. Hadi kardeşim, hadi, yok. Gelmiyor, getiremiyorsun. Sonra namaz, namazın içi dolmuyor işte. Dolmuyor. Okuduğum dualar yanlış. Telaffuzu yanlış. Okuduğum dualar eksik. Yarısını biliyorum, yarısını bilmiyorum. Üçte birini biliyorum, üçte ikisini bilmiyorum. Ben huşuyu nasıl yakalayayım? Değil mi? Namazda zaten benim kafam, acaba duayı doğru mu okudum, yanlış mı okudum hesabındayız. Tesbihatlarını bile düzgün yapamıyoruz. Semiallahu limen hamide. Evet efendim. Yani bir bu parantez açtık, geniş açtık, açalım dedik ya. Parantezimizin biri bu. Çocukken biz bunları öğreniyoruz, öğretiyoruz dostlar. Buna gayret gösterelim bir. Tefehüm dedik ya, ikinci şartı anlamak. Parantezimize devam ediyoruz. Parantezimizin içini doldurmaya devam ediyoruz. Aklın başında olacak. Yani aklın midende olmayacak. Aklın midende olursa ne olur? Namaz kılmak mekruh olur. Açken namaz mı kılalım, yemek mi yiyelim? Yemek hazır. Namaz mı kılalım, yemek mi yiyelim? Ne deniliyor İslam alimleri? Önce yemek ye, sonra namazını kıl. Niye? Çünkü senin en az aklının %50'si midende olacak. Oysa namazın şartlarından biri tefehümdür. Aklının başında olmasıdır. Bu işi anlamış olman gerekiyor, değil mi? Bunun gibi. Hani deniliyor ya, aklın başında değilken namaza durma. Aklın başında değilken, akıl baştan sadece uyuşturucu kullanmakla gitmez ki. Değil mi? Akıl baştan böyle de gider. Mesela adam sinirlenmiş, öfkelenmiş, şok geçiriyor. Bu adamın namaza durması doğru değildir. Abdest alması lazım önce. Önce abdest alması lazım. Niye? Çünkü öfke ateştendir. Allah Resulü öyle diyor. Ateş basmış adamı. Akıl nerelerde dolaşıyor? Hemen abdest alacak. O öfkesini biraz söndürecek. Akıl böyle her yerden dönecek, başına toplanacak. Kafasına, aklın olduğu yere gelecek. Ondan sonra diyecek Allahu Ekber. Ve namaza duracak. Akıl malda ise, şehvette ise, şöhrette ise, efendim makam mevkide ise, bağda bahçede ise, inşaatta ise akıl, tefehüm olayı devreye giriyor. Madde 2, şart 2, tefehüm devreye girmeli. aklını başına devşir derler ya, aklın başına gelsin, bir sıyrıl onlardan, değil mi? Bir konsantre ol bakalım. Ondan sonra diyor ki adam maçı iyi götüremiyor, kazanamıyor, konsantrasyon eksikliği diyor. Bir maddelerden biri de o, konsantrasyon eksikliği. Maçı kaybediyor. Konsantrasyon eksikliğinden maçı kaybediyor. Hesabı yanlış yapıyor. Konsantre olamadım diyor. Mesela hatip hitap ediyor. Karşıda insanlar başka şeylerle meşgul oluyor. Sonra diyor ki hatip, benim konsantrasyonumu bozdunuz diyor. Bunun gibi yani kişi de namaza başlamadan önce konsantre olmalı. Konsantrasyonunu gerçekleştirmeli. Konsantrasyonunu bozacak şeyleri ortadan kaldırmalı. Onun için resme karşı namaz kılınmaz, değil mi? Böyle çok tabiri caizse cıncıklı bıncıklı namazlıklarda, seccadelerde efendim dikkat çekecek böyle şekillerin bulunduğu yerlerde namaz kılmak, evet kabul olur mu? Kabul olur. Ama biz neden bahsediyoruz? Huşulu bir namazdan bahsediyoruz. Huşulu bir namazdan. Böyle bir yerde de huşulu bir namaz olmaz. Diyeceksiniz ki hocam camilerde öyle çiniler, öyle şeyler yapılmış ki yukarılara yapılsın. Adam namazda böyle gözünü kaldırıp havaya bakacağı yoktur. Yukarılara, biraz daha yukarılara yapılsın. Ama kişilerin görebileceği yerlere namaz kılanın dikkatini çekecek böyle çok süslemeler yapılmasın. Zaten süslemeler efendim camilere çok büyük harcamalar, neticede cemaat yok. Olan cemaatin kıldığı namazın içi boş. Bunları doldurmak lazım. Bunlardan bahsediyoruz dostlar. Onun için huzuru kalp dedik. Manevi şartları, namazın manevi şartları. İki tefehüm dedik. Yaptığımız işi anlayacağız. Ne yaptığımızı bileceğiz. Önemini, hikmetini iyi kavrayacağız. Okuyacağız dostlar. Evet. Üç tazim. Tazim ile namaz kılacağız. Saygı ile. Allah'tan korkma olayı neydi? Saygı yüklü, sevgi yüklü bir çekinme, bir korku. Dünyada nasıl bazı kişilere karşı bazı durumlarda tazim gösteriyoruz, saygı, efendim itina gösteriyoruz bu noktada. Tazim ile ne yapacağız? Namaza gideceğiz. Huşulu bir namaz kılmanın şartlarından bahsediyoruz, durumundan bahsediyoruz. Mesela soru, denir ki pijamayla namaz kılınır mı? Pijamayla namaz kılınır. Namaz da kabul olur. Ama dostlar, tazim manevi anlamdaki bu şartı, tazim şartı yerine gelmez. Bir, ikincisi biz huşulu bir namaz istiyoruz. Huşulu bir namazı Allah bizden istiyor, onun için biz istiyoruz. Huşulu bir namazı pijamayla kılamam. Biri diyor ki ben pijamayla da yataktan kalktım, abdestimi aldım, yatak elbisesiyle de huşulu bir namaz kılarım. Olabilir. Ama genel anlamda hayır efendim. Saygılı olmak lazım. Elbisemizi giyelim. Yani yatağın ısısı, sıcağı biraz bizi terk etsin. Tazimle Rabbimizin huzuruna varacağız. Peki sadece orada mı bu bir soruyu olarak cevaplamış olduk? Mesela iş acele, iş yerimizdeyiz. Alan acele hemen diyor ki bir şu namazı aradan çıkarayım diyor, sonra hesabı görürüz, sonra bakarız, sonra konuşuruz. Ya bu nasıl huşulu bir namaz olsun? Yani namaz aradan çıkarılacak bir ibadet mi? Angarya bir ibadet mi? He? Çok mu yüktür dostlar? Çok mu ağır geliyor? Niye o vakte kadar geciktirdin? Ne zamana kadar gecikti? Efendim öğle namazı ikindiye yarım saat kala, 45 dakikaya kadar gecikti. Zaten biraz daha gecikse olmayacak. Akşam namazına 15-20 dakika kala ikindi namazını geciktirdik. Ben söylemek istemiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir grubu töhmet altında bırakmış olacağız. Ama hakkınızı helal edin, söylemek zorundayım. Esnaf namazı diyorlar ya. Esnaf namazı diye bir namaz çıkmış. Yani tüm esnaflarımızı ben kastetmiyorum. Tenzih ederim. Zamanında namaz kılan esnaflarımın elinden öperim, baş göz üstüne, ama esnaf namazını çıkartanlara da bir çift sözümüzün olduğunu da söyleyelim yani, değil mi? Kimsenin böyle bir namazı icat etmesine de hakkı olmadığını da itiraf edelim, söyleyelim. Esnaf namazı nedir? İşte biraz önce bahsettiğimiz namaza esnaf namazı diyorlar. Bu imajı kırmak lazım. Esnaflarımız bunu kırması lazım. Geciktirilen bir namaz. Veyahut da karşılaştığımız şeyler olduğu için söylüyoruz dostlar. Bunlar bizi zaman içerisinde telakki edecek. Biliyorum. Namazın içini doldurmak için huşuyu yakalamaya çalışıyoruz. Onun için de şartlardan bahsediyoruz. Dedi ki onlardan biri tazimdir. Yani hemen alel acele böyle savuşturacak bir şekilde gidip namazı kılmıyoruz. Bununla ilgili de Peygamber aleyhissalatü vesselamın eğer kim ki diyor namazı alel acele, yani Resulullah tarif eder ha, der ki tavuğun yem daneleri yerde topladığı gibi namaz kılmayın der. Bu şekilde alel acele namazı aradan çıkarayım hesabıyla bir angarya gibi, bir yük gibi kılınan namaz der ki sahibine ahiret günü, sen beni nasıl zayi ettiysen Allah da seni öyle zayi etsin. Ama huşu ile taadili erkanına uyarak kılınan bir namaz için de namaz sahibine der ki sen beni nasıl koruduysan Allah da seni öyle korusun. Onun için özellikle manevi şartlarına dikkat ediyoruz arkadaşlar, dostlar. Bir, huzuru kalp dedik. İki, tefehüm dedik, anlamak. Üç, tazim dedik. Dört, heybet. Namaza giderken üzerine ölü toprağı serpilmiş, başı omuzuna düşmüş, eli böğründe bağlı. Böyle bir tip yoktur arkadaşlar. Böyle bir Müslüman tipi yok. Yani huşu adına, efendim, ittika adına, Allah'tan daha çok korkuyor adına, daha çok Müslümanım adına, böyle üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi uyuşuk, pısırık, kafası omuzuna düşmüş, beli bükülmüş, efendime söyleyeyim, eli sürekli böğründe bağlı, miskin, bitkin, böyle bir şekilde namaza gidilmez. Yürünmez de zaten öyle. Müslümanın öyle bir yürüyüş şekli yok. Ya bunu niye öyle diyorsun? Allah tarif ediyor. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarından biri de onlar ki mütevazi yürürler der. Mütevazi yürümeyi kim bize tarif ediyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Mütevazi yürümek nasıl bir şeydir? Hazreti Ali radıyallahu anh tarif ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizim en mütevazi yürüyenimizdir diyor. O yürürken sağına soluna bakmaz. Çok dik ve heybetli bir şekilde ve hızlı yürürdü. Öyle ki bazen biz ona kavuşmak için koşardık arkasından. Böyle heybetli bir şekilde namaza gidiyorsun. Namaza o şekilde gitmeyeceksin. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'in öyle birini mescitte kovduğu kaydı da vardır. Anlatılır. Öyle birini mescitten kovmuştur. Böyle bir şey yok. Böyle bir Müslüman tipi yok. Heybetle gidiyoruz. Ve bir şartı da, beşinci şartı reca. Yavaş yavaş bitirelim dostlar. Reca nedir? Namazda cennet ümidi, cehennem korkusu. Korku ve ümit arasında, korku ve ümit arasında olacak şekilde. Ben nasılsa namaz kılıyorum, kesinlikle cennetliyim, ben cennete gireceğim gibi bir durumda değil. Efendim ben ne yaparsam yapayım, ben zaten cennete gidemem. Böyle bir durum da değil. Reca, ümit ve korku arası bir durum. Bu şekilde namaza gitmek. Son şartını söylüyorum. Altı, huşulu bir namaz kılmak için manevi şartların altıncısı hayadır dostlar. Haya edeceğiz. Allah'tan korkmaktır işte haya. Allah'tan utanacağız. Kadının biri öyle demişti. Ben ilk namaza başladığım zaman dışarı çıktım, açıktım. O güne kadar hiç insanlardan haya etmemiş. Ama o gün iman kendisine öyle bir güç, kuvvet, öyle bir sevgi, şefkat, öyle bir koruma, rahmet vermiş ki geri içeri döndüm, evime döndüm. Allah'tan utandım. Allah'tan haya ettim öyle dolaşmaktan. Ve örtündüm diyor ilk defa namaza başladığım gün. Aynı şey gerçekleşiyor. Kadın için zaten örtü ve namaz. Evet. Kıymetli dostlar, namaz nedir sorumuzun içerisinde bulunan namazla ilgili namazın manevi şartlarını da hatırlattıktan, belirttikten sonra programımızı bitirmiş oluyoruz. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim bizlere huşulu bir namaz, bizi cennete taşıyacak bir namaz nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Dürtenek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
7: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
9: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رحمن.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
8: Özel FM
3: 103.2.
16: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
17: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil haqq ve aqdif fi kulubihimul khawf mink ve anza' min kulubihimul khawf minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
18: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Kur'an'a dönme vakti. Müslümanlar Kur'an'dan uzaklaştı uzaklaşalı gün yüzü görmediler der Üstad Sezai Karakoç. Müslüman dünya olarak içinde bulunduğumuz haleti bundan daha iyi tarif eden bir cümle olabilir mi? Başımıza ne geldiyse Kur'an'a karşı duyarsızlaşıp onu mehcur, metruk bırakmamız sebebiyle gelmedi mi? Üstad yine insan ona yaklaştıkça hakikate yaklaşmanın büyük mutluluğunu, huzurunu ve heyecanını, aşk ve coşkusunu bulur içinde. Ondan uzaklaştıkça zanların, vehimlerin, erdemsizliklerin, büyüklenmenin bataklığına saplanır. Toplumlar da böyle. Kur'an medeniyetini ve ondan aldığı ilhamı gerçekleştirdikçe büyür, gelişir, üstünleşir, yücelir. Ondan uzaklaştıkça, ona savaş açtıkça küçülür, alçalır ve çürür der. Yazık ki Kur'an'dan kopan günümüz Müslümanları aşklarını, şevklerini, coşkularını, güvenlerini yitirdiler. Miladi 610 yılından başlayarak insanlığın ufkunu aydınlatmaya başlayan Kur'an-ı Mübin, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hesap gününde şikayetçi olacağı üzere ümmeti tarafından maalesef terk edilmiş bulunmaktadır. Ve peygamber diyecek, Rabbim, gerçekten benim ümmetim bu Kur'an'ı mehcur, hükümlerinden uzaklaşılıp terk edilen bir kitap olarak bıraktılar. 610'dan 2010'a 1400 yıl geçti ve ümmeti Muhammed el-an, Kur'an-ı Kerim'i mehcur tutmayı sürdürüyor. Bu kopuş sebebiyle de farklı kaynaklardan beslenmeye, farklı düşünmeye, farklı davranmaya devam ediyor. Üstad Said-i Nursi'nin harika tespitiyle, ümmetin çoğunluğunun nazarı kitaplara temerküz ettiğinden yalnız hayal meyal lazımı Kur'an'ı tahattür eder, hatırlar haldedir. Zira şeriat kitapları birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım gelirken, mürur-u zamanla mukallitlerin hatası yüzünden paslanıp hicab olmuşlar. Kur'an'a tefsir olmak lazımken başlı başına tasnifat hükmüne geçmişlerdir. Böylece Kur'an mehcur kalmıştır. Bunun sonucunda gelinen noktayı Üstad şöyle tasvir eder. Eğer cemaat-i İslamiyye'nin hacat-ı zarureyyesi diniyesi bizzat Kur'an'a müteveccih olsaydı, o kitabı mübin, milyonlarca kitaplara taksim olunan rağbetten daha şiddet bir rağbete, ihtiyaç neticesi olan bir teveccühe mazhar olur ve bu suretle nüfus üzerinde bütün manasıyla hakim ve nafiz olurdu. Yalnız tilavetiyle teberrük olunan bir mübarek derecesinde kalmazdı. Üstad Said-i Nursi'nin Sünuhat Risalesindeki Kur'an'ın Hakimiyeti Mutlakası bölümünde yer alan bu harika tespit ve teşhisi el-an geçerlidir ve günümüz Müslümanları hala milyonlarca kitaba gösterdikleri rağbet sebebiyle Kur'an-ı Kerim'i gereğince anlayıp kavramaya yönelememekte ve genellikle de onu teberrüken okumaya devam etmektedirler. Kur'an şairi merhum Mehmet Akif'in şikayetçi olduğu durum hala geçerlidir. Lafzı muhkem yalnız, anlaşılan Kur'an'ın. Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. İmdi, Yüce Rabbimizin müminler için hala vakit gelmedi mi ihtar-ı ilahisini hatırlamanın tam zamanıdır. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine, Kur'an'a ve inen Hakk'a huşku duysun ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra da üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Evet, vakit çoktan gelmiştir, hatta geçmektedir. Vakit, tekrar Kur'an'a dönme, anlama ve yaşama vaktidir. İnanıyoruz ki ümmetin yeniden dirilişi
Kur'an'ı gereğince okuyup anlaması ve onun şaşmaz ilkelerine sıkı sıkıya sarılıp namazın ikamesi başta olmak üzere onu bir yaşam biçimi haline getirmesiyle gerçekleşecektir. Abdullah Yıldız, Vakit Gazetesi.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Şeytanlar.

0: ve 30 yıllık tecrübeyle kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Visibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
5: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Kabe'ye adım atmanın heyecanını yaşamak ister misiniz? Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
7: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Gelmet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Reklam.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Merhum Kadı İyaz'ın kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Kur'an-ı Kerim'e göre peygamberlerin özellikleri. Şu sözü İmam Tirmizi tabi'in alimlerinden Katade bin Diame Es-Sedusi'nin sözü olarak Darekutni'de Katade bin Diame vasıtasıyla Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın sözü olarak rivayet etmiştir. Allah Teala bütün peygamberleri güzel yüzlü, güzel sesli olarak göndermiştir. Sizin peygamberiniz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise onların yüzü en güzel, sesi en güzel olanıdır. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, yüzümü güzelleştirdiğin gibi huyumu da güzelleştir. Bizans kralı Heraklius, Mekkeli müşriklerin lideri Ebu Süfyan'a Resul-i Ekrem hakkında sorduğu sorulara aldığı cevapları değerlendirirken şöyle demişti: Sana onun soyunu sual ettim. Sen de ailesinin soylu olduğunu söyledin. Zaten bütün peygamberler kavimlerinin soylu ailelerinden gelmiştir. Allah Teala Eyyub Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur: Bismillahirrahmanirrahim. İnna vecednahu sabira. Ni'mel abd. İnnehu evvab.

Ana babasına da çok iyi davranırdı. Kesinlikle zorba ve isyankar biri değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve öldükten sonra dirileceği günde ona selam olsun. Zekeriya aleyhisselam mihrapta namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: "Yüce Allah sana Yahya adında bir evladın olacağını müjdeliyor." Yahya, Allah'ın "ol" demesiyle dünyaya gelecek olan İsa'nın peygamberliğini tasdik edecek, hem kavminin efendisi olarak dünya zevklerinden uzak bir hayat sürecek, hem de salih kullar arasından seçilmiş bir peygamber olacaktır. Yine Allah Teala şöyle buyurdu: "Şüphesiz Yüce Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim'i, ailesini ve İmran ailesini zamanlarındaki diğer insanlara tercih edip seçmiştir. Bunlar birbirlerinin zürriyetinden gelmedir. Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir." Nuh aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Nuh çok şükreden bir kuldu. Hani melekler şöyle demişti: Meryem, şüphesiz Allah sana kendinden bir kelimeyle meydana gelecek Meryem oğlu Mesih'in müjdesini veriyor. O dünyada da ahirette de itibarlı, Allah'ın kendine yakın kıldığı kimselerdendir. O hem beşikte hem büyüdüğünde insanlara Allah'ın buyruğunu iletecek ve salih kullardan biri olacaktır." Beşikteki Hazreti İsa şöyle dedi: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı ve yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti." Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın ki Allah onu hakkında söylenenlerden temize çıkarmıştı. Onun Allah katında çok değerli bir yeri vardı." Peygamber Efendimiz İsrailoğullarının Hazreti Musa'yı üzmelerinden zaman zaman söz etmiştir. Huneyn Savaşı'ndan sonra ganimetleri dağıtırken yeni Müslüman olan bazılarına kendi hissesinden fazlaca mal vermesi üzerine "bu taksimde Allah rızası da gözetilmemiştir" dendiğini duyunca çok üzülmüş ve şöyle buyurmuştur: "Allah ve Resulü de adalet etmezse hiç kimse adalet etmez. Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha ağır bir ithama maruz kalmıştı da sabretmişti." Hazreti Musa'nın kavminden gördüğü eziyetlere çeşitli ayetlerde işaret buyurulmuştur. Mesela İsrailoğulları ona şöyle demişlerdi: "Ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmeden sözüne inanacak değiliz. Ey Musa, tek çeşit yemeğe artık dayanamayacağız. Rabbine bizim için dua et de yerde yetişen şeylerden sebze, hıyar, sarımsak, mercimek, soğan çıkarsın. Ey Musa, hadi sen ve Rabbin birlikte gidip savaşın. Biz işte burada oturuyoruz." Peygamber Efendimiz de bu konuda şöyle buyurmuştur: "Hazreti Musa çok hayalı bir insandı. Yıkanırken örtünmeye çok önem verirdi. Üstün hayası sebebiyle vücudunun açık bir yeri görünmezdi."

Çıplaklığı benimsemiş olan İsrailoğulları, Hz. Musa'nın çok hayalı olmasını, yıkanırken örtülmesini dert edinirler. Peygamber Efendimiz bu durumu şöyle anlatmıştır. İsrailoğulları çıplak ve birbirine bakarak yıkanırlardı. Hz. Musa ise hayası sebebiyle yalnız yıkanırdı. Bunun üzerine İsrailoğulları, "Vallahi Musa'nın bizimle beraber yıkanmamasının sebebi, mutlaka derisinde veya vücudunda bir kusur bulunmasıdır. Ya alaca tenlidir yahut kasığı çıkıktır," diye onu üzdüler. Allah Teala onu İsrailoğullarının ileri sürdüğü kusurlardan aklamak istedi. Yine bir gün Musa aleyhisselam yıkanmaya gitti. Elbisesini de bir taşın üzerine koydu. Yıkanıp da giymek için elbisesine uzanınca taş elbisesini alıp kaçtı. Musa asasını kapıp, "Aman taş, elbisem, aman taş elbisem," diye taşın ardından koştu. İsrailoğulları onun endamlı vücudunu görünce, "Vallahi Musa'da bir kusur yokmuş," dediler. O zaman taş durdu. Musa da elbisesini alıp giyindi.

Sonra da elindeki asasıyla taşı dövmeye başladı. Hadisi rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu an, Hazreti Musa'nın taşa vurmasından dolayı onun üzerinde 3 ila 7 bere izi oluştuğunu söylemiştir. Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın ki Allah onu hakkında söylenenlerden temize çıkarmıştı. Onun Allah katında çok değerli bir yeri vardı. Ayetinde anlatılan işte budur. Allah Teala Hazreti Musa'dan söz ederek onun şöyle söylediğini belirtti. Rabbim bana hikmet ve nübüvvet verdi ve beni peygamberlerden kıldı. Firavun Hazreti Musa'yı, çocukken seni aramızda büyütmedik mi? İçimizde yıllarca yaşamadın mı? Ondan sonra yapacağını yaptın, sen nankör birisin diye suçlayınca, Hazreti Musa dedi ki, o zaman ben onu yanlışlıkla yaptım. Sonra da sizden korkup kaçtım. Ama Rabbim bana hikmet ve nübüvvet verdi ve beni peygamberlerden kıldı. Yine Allah Teala bazı peygamberlerinin kavimlerine, ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim dediklerini ifade buyurdu. Şuayb peygamberin iki kızından birinin Hazreti Musa hakkında babasına şöyle söylediğini belirtti. Babacığım, onu ücretli olarak tut. Çünkü ücretle tutacağın en iyi insan, işte bu, güçlü ve güvenilir kimsedir. Peygamber Efendimiz'e şöyle seslendi. Azim ve sebat sahibi peygamberler nasıl sabrettiyse sen de sabret. Azim ve sebat sahibi Ülül Azm peygamberler, Ahzab suresinin 7. ayetinde söz edildiği üzere, Fahri Alem Efendimizle birlikte Nuh, İbrahim, Musa ve İsa peygamberlerdir. Allah Teala muhtelif peygamberler hakkında şöyle buyurdu. Biz ona İshak'la Yakub'u bağışladık. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce Nuh'u ve onun soyundan Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa ve Harun'u da doğru yola iletmiştik. İşte iyilik eden ve işini güzel yapanları böyle mükafatlandırırız. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola ilettik. Onların hepsi salihlerdendi. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da doğru yola ilettik. Onların hepsini diğer insanlara üstün kıldık. Onların babalarından, soylarından ve kardeşlerinden de bir kısmını seçtik ve dosdoğru bir yola ilettik. İşte bu yol Allah'ın yoludur. O bu yola kullarından dilediğini iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsaydı, yaptıkları bütün iyilikler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer inkarcılar buna inanmazlarsa, onların yerine bunları inkar etmeyecek bir toplum getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Öyleyse sen de onların yolundan git. Resul-i Ekrem'in, dolayısıyla onun ümmetinin, daha önce gelip geçmiş peygamberlerinin yolundan gitmesi emredilmektedir. Çünkü peygamberler doğru yolu gösteren kimselerdir. Allah Teala onlara birbirinden farklı üstünlükler vermiş, kimini sabırla, kimini iffetle, kimini adaletle, kimini şükürde örnek yapmış, Kur'an-ı Kerim'i kendisine gönderdiği son peygambere ise bütün peygamberlerin üstün yönlerini vermek suretiyle onu kıyamete kadar gelecek insanlara eşsiz bir örnek kılmıştır. Allah Teala yukarıdaki ayetlerde birçok peygamberini her türlü hayra sahip bulunmak, doğru yola iletilmek, peygamber seçilmek, hikmet sahibi ve elçi olmak gibi özelliklerle vasfetmiştir. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'le müjdelendiği şöyle belirtilmiştir. Biz de ona yumuşak huylu, uysal bir erkek evlat müjdesi verdik. Hazreti İbrahim'e bilge bir oğul müjdesi verildiği de şöyle anlatılmaktadır. Korkma dediler. Biz sana derin bilgi sahibi bir oğlun olacağını müjdeliyoruz. Sonra içine bir korku düştü. Ama onlar korkma dediler ve ona bilge bir oğul müjdesi verdiler. Hazreti Musa hakkında şöyle buyurulmuştur. Onlardan önce biz Firavun'un kavmini de sınamıştık. Onlara çok şerefli bir peygamber geldi ve dedi ki, ey Allah'ın kulları, bana kulak verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Hazreti İbrahim oğlu İsmail büyüdüğünde ona şöyle dedi. Yavrucuğum, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Buna ne dersin? O da, babacığım, sana emredileni yap, dedi.
İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Hazreti İsmail hakkında da şöyle buyurdu. O sözüne sadık bir Resul ve bir Nebi'ydi. Ailesine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi. Rabbinin de rızasını kazanmıştı. Hazreti Musa hakkında o ihlaslı ve seçkin bir insandı. Hazreti Süleyman hakkında ne güzel bir kuldu o. Doğrusu hep Allah'a yönelen bir kimseydi. Hazreti İbrahim, İshak ve Yakup hakkında güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakup'u da an. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kullar kıldık. Hiç şüphesiz onlar bizim katımızda seçkin ve hayırlı kullardandı. Hazreti Davud hakkında şöyle buyurdu. O daima Allah'a yönelen bir kimseydi. Biz onun hakimiyetini güçlendirmiş ve kendisine hem hikmet ve nübüvvet hem de adaletle hükmetme kabiliyeti vermiştik. Hazreti Yusuf'un hükümdara şöyle dediğini bildirdi. Beni ülkenin hazinelerini yönetmekle görevlendir. Çünkü ben koruyup yönetmeyi iyi bilirim. Hazreti Musa'nın Hızır Aleyhisselam'a "İnşallah benim sabırlı olduğumu göreceksin" dediğini haber verdi. Hazreti Şuayb Hazreti Musa'ya yanında 8 yıl çalışması karşılığında kendisini kızlarından biriyle evlendireceğini vaat ettikten sonra ona zorluk çıkarmayacağını söylemiş ve şöyle demişti. İnşallah benim ahdine sadık, dürüst bir insan olduğumu göreceksin. Yine Hazreti Şuayb kavmine şöyle demişti. Size yapmayın dediğimi kendim yaparak çelişkiye düşmek istemem. Tek isteğim elimden geldiği kadar yanlışlarınızı düzeltmektir. Lut Aleyhisselam hakkında Lut'a da hikmet ve ilim verdik buyurmuştu. Allah Teala hayırlı bir evlat isteyen Hazreti Zekeriya'nın duasını kabul edip ona Hazreti Yahya'yı vereceğini, eşini de doğum yapacak hale getirip iyileştirdiğini belirttikten sonra onlar hayırlı işlerinde yarışıyor, sevap umarak ve azaptan korkarak bize dua ediyor ve sadece bize boyun eğiyorlardı buyurmuştu. Tebeüt Tabi'in alimlerinden Süfyan es-Sevri, ayette geçen huşu kelimesinin devamlı hüzün anlamına geldiğini söylemiştir. Daha başka birçok ayet-i kerimede bütün peygamberlerin mükemmel insan olduklarını gösteren özellikleri ve güzel huyları dile getirilmiştir. Hadislere göre peygamberlerin özellikleri. Peygamberlerin bazı özellikleri birçok hadisi şerifte de zikredilmiştir. Örnek olarak Resul-i Ekrem Efendimizin şu hadisleri söylenebilir. Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim, Nebi oğlu Nebi oğlu Nebi oğlu Nebi, İbrahim oğlu İshak oğlu Yakup oğlu Yusuf'tur. Hadisteki Nebi oğlu Nebi oğlu Nebi oğlu Nebi ifadesi hadis kaynaklarında yoktur. Şifai Şerif Şarihi Ali Yülkari bu ilavenin hadisin ravisi tarafından söylenmiş müdreç bir söz veya Kadı İyaz tarafından yapılmış bir tefsir olabileceğini ifade etmektedir. Enes İbni Malik radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadiste Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur. وَكَذَٰلِكَ الْاَنْبِيَا تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ Peygamberler işte böyledir. Onların gözleri uyur, kalpleri uyumaz.

Hazreti Süleyman. Süleyman Aleyhisselam'ın kendisine o kadar saltanat verilmesine rağmen Allah Teala'ya olan derin saygı ve tevazuundan dolayı başını kaldırıp da gökyüzüne bakmadığı rivayet edilmektedir. Hazreti Süleyman leziz yemekleri halka yedirir, kendisi arpa ekmeği yerdi. Allah Teala ona, "Ey abidlerin başı, zahitlerin kendisini örnek aldığı zatın oğlu," diye vahyetmişti. Hazreti Süleyman rüzgarın üzerinde muhteşem ordusuyla bir yere giderken, yaşlıca bir kadın yoluna çıkınca rüzgarı durdurur, kadının isteğini yerine getirdikten sonra yoluna devam ederdi. Hazreti Yusuf'a, "Ülkenin erzak depoları senin elinde olduğu halde neden karnını güzelce doyurmuyorsun?" diye sordular. O da, "Karnımı doyurunca açları unutmaktan korkuyorum," diye cevap verdi. Davud Peygamber. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala Hazreti Davud'a Zebur'u okumayı kolaylaştırmıştı. Kendisinin ve adamlarının binit hayvanlarının sefere hazırlanmasını emrederdi de, hayvanlar daha eğerlenip hazırlanmadan Zebur'u okuyup hatmederdi. Ve Davud yalnızca kendi elinin emeğinden yerdi. Allah Teala şöyle buyurdu. Demiri de onun için yumuşattık. Dokusu düzenli, bol zırhlar yap, dedik. Bu iki ayetin tamamı şöyledir. Biz Davud'a tarafımızdan bir lütufta bulunmuştuk. Ey dağlar ve ey kuşlar! Davud tesbih ettikçe onunla beraber siz de bu tesbihi tekrarlayın, dedik. Demiri de onun için yumuşattık. Dokusu düzenli, bol zırhlar yap, dedik. Salih ameller işlemeye bakın. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı görüyorum. Çünkü Hazreti Davud, Rabbinden devlet hazinesine ihtiyaç duymadan elinin emeğiyle geçimini sağlamasını istemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği namaz Davud peygamberin namazıdır. Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği oruç da Davud peygamberin orucudur. Gece yarısına kadar uyur, gecenin üçte birinde namaz kılardı. Altıda birinde yine uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Hazreti Davud günden dokunmuş elbise giyer, kıldan yapılmış yaygı sererdi. Küle bulanmış arpa ekmeğini tuza batırıp yerdi. İçeceği su gözyaşına karışırdı. Yaptığı hatadan sonra güldüğü hiç görülmedi. Rabbinden utandığı için başını kaldırıp da gökyüzüne bakmadı. Hayatı boyunca gözyaşı döktü. Gözyaşlarının düştüğü yerde otlar bitti. Bu yaşların yanaklarında yol yol izler bıraktığı söylenir. Kulları içinde ancak bilginler Allah'tan korkar ayeti kerimesi de bunu göstermektedir. Rivayet edildiğine göre Davud aleyhisselam kıyafet değiştirip halkın arasında dolaşırdı. İnsanların kendisi hakkında ne düşündüğünü öğrenmeye çalışırdı. Onların iyi işler söylediğini duyunca tevazu daha da artardı.

İsa peygamberin zühdü. Hazreti İsa'ya keşke bir eşeğin olsa da yorulunca ona binsen dediler. O bu temennide bulunanlara bir eşekle uğraşıp da kendisini ihmal etmeme Rabbim izin vermez diye cevap verdi. Hazreti İsa kıldan dokunmuş elbise giyer ve ağaç yaprağı yerdi. Onun evi barkı yoktu. Nerede uykusu gelirse orada uyurdu. Kendisine miskin diye hitap edilmesine pek sevinirdi. Rivayet edildiğine göre Musa aleyhisselam, Firavun'un adamlarına yakalanmamak için Mısır'dan kaçıp Medyen suyuna vardığında, karnındaki otların yeşil rengi görünecek kadar zayıflamıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden önceki peygamberler çeşitli dertlerle imtihan edilirdi. Onlardan biri fakir düşüp çeşitli sıkıntılara uğradığında, sizin bir hediyeye sevinmenizden daha çok sevinirlerdi. Bu kaynaklardaki rivayete göre Fahri Kainat Efendimizin son hastalığında onu ziyarete gelen bir sahabi elini mübarek vücuduna koyarak "Ya Resulallah, tenin ateş gibi yanıyor, elimi üstüne koyamıyorum" demişti. Resul-i Ekrem Efendimiz de ona peygamberlere diğer insanlara nispetle kat kat sevap verildiği gibi birkaç misli sıkıntı da verildiğini söylemiş, nice peygamberlerin ileri derecede yoksulluk çektiklerini, hatta bir abayı ortasından kesip boyunlarına geçirdiklerini anlatmış ve tıpkı sizin zenginliğe sevindiğiniz gibi onlar da başlarına gelen sıkıntılara sevinirlerdi diye sözünü tamamlamıştı. Bir gün Hazreti İsa bir domuzla karşılaşınca ona "Haydi selametle git" dedi. Yakınları ona bu değersiz hayvana neden öyle değerli bir söz söylediğini sordular. "Dilimi kötü söze alıştırmak istemem" diye cevap verdi. "Kötülüğü en güzel bir karşılıkla sal ve Rahman'ın has kulları yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler. Cahiller kendilerine laf attığındaysa selametle" der geçerler. Ayetleri de böyle davranmaya teşvik etmektedir.

Hazreti Yahya ve Hazreti Musa'nın zühd hayatı. Tabi'in müfessirlerinden Mücahit İbni Cerir'in naklettiğine göre Yahya aleyhisselamın yiyeceği ottan ibaretti. Allah korkusuyla çok ağladığı için gözyaşları yanaklarında yol yol izler bırakmıştı. İnsanların arasına karışmamak için vahşi hayvanlarla birlikte ot yerdi. Müfessir ve tarihçi İbni Cerir et-Taberi'nin tabi'in alimlerinden Vehb İbni Münebbih'ten rivayet ettiğine göre Hazreti Musa bir çardakta gölgelenir, yiyeceğini ve içeceğini eliyle veya bardakla değil, hayvanların yaptığı gibi bir taştaki oyuktan ağzıyla yer içerdi. Bunu kendisiyle doğrudan konuşma lütfunda bulunan Allah Teala'nın karşısında bir hiç olduğunu göstermek için yapardı. Peygamberler hakkında yukarıdan beri zikrettiğimiz anlamdaki bilgiler kitaplarımızda yazılmıştır. Onların mükemmelliğini gösteren üstün özellikleri, iyi huyları, güzel görünümleri ve mükemmel davranışları dillere destandır. Bütün bunları teker teker zikrederek sözü uzatmayacağız. Bazı kifayetsiz tarihçi ve müfessirlerin kitaplarında görülen ve bunlara ters düşen bilgilere ise dönüp bakmayacağız.

25. Resul-i Ekrem'in şemaili. Ey okuyucu! Allah sana nimetlerini ikram eylesin. Şimdiye kadar sana Resul-i Ekrem Efendimizin güzel ahlakından, güzel faziletlerinden, onun üstünlüğünü gösteren çeşitli özelliklerinden söz ettik ve bunların hepsinin sahih rivayetlere dayandığını gösterdik. Bu hususu dile getiren pek çok rivayet bulunduğu halde, biz onlardan yeterli gördüğümüz kadarını derleyip zikrettik. Esasen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletleri ve üstünlüğü bahsi o kadar geniş bir konudur ki bu bahsin tamamını dile getirmeye eldeki deliller yetmez. Onun özellikleri öyle muazzam bir denizdir ki onu taşımaya hiçbir araç kafi gelmez. Bununla birlikte biz Peygamber Efendimizin özelliklerine dair rivayetlerden çoğu hasen mertebesinde olup tanınmış eserlerde kaydedilenleri bir araya getirmeye çalıştık. Biz bu konudaki pek çok rivayetten pek azıyla yetindik. Resul-i Ekrem'in özelliklerine dair nice hadisten çok muhtevalı bulduğumuz Hazreti Hasan'ın İbni Ebi Hale'den rivayet ettiği hadisle bu bölümü bitirmek istedik. Çünkü bu hadis Peygamber Aleyhisselam'ın şemail ve vasıflarından pek çoğunu onun yaratılış özelliklerine, faziletlerine dair pek çok bilgiyi ihtiva etmektedir. Daha sonra da bu hadisin içinde geçen ve Arapçada nadiren kullanılan kelimeleri açıklayacağız.

Peygamber Efendimizin dış görünüşü, hilyesi. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan şöyle diyor: Peygamber Efendimizi çok iyi anlatanlardan biri dayım Hint İbni Ebi Hale'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden, yani hilyesinden öğrenebileceğim kadarını bana anlatmasını istedim. O da şunları söyledi: Peygamber Efendimiz irice yapılı ve heybetliydi. Yüzü ayın 14'ü gibi parlardı. Uzuna yakın orta boylu, büyükçe başlı, saçları hafif dalgalıydı. Saçı kendiliğinden ikiye ayrılırsa onu ortadan ikiye ayırır, yoksa kendi haline bırakırdı. Saçı uzadığı zaman kulak memesini geçerdi. Rengi nurani beyaz, alnı açık, kaşları hilal gibi ince ve gürdü. Çatık kaşlı değildi. İki kaşı arasında bir damar vardı. Öfkelendiği zaman damar kabarırdı. Burnu ince, hafifçe kavisliydi. Burnunun üzerinde bir nur yükselirdi. Ona tekrar dönüp bakmayan kimse burnunun yüksek olduğunu zannederdi. Sakalı sık ve gürdü. Gözleri siyah, yanakları düzdü. Ağzı geniş, dişleri bembeyaz, ön dişlerinin arası seyrek ve pek hoştu. Göğsünden göbeğine kadar ince bir çizgi halinde uzayan tüyler vardı. Boynu gümüş gibi berraktı. Bütün organları birbiriyle uyumlu, eti sıkı, ne zayıf ne de şişman, göğsüyle karnı bir hizadaydı. Göğsüyle iki omuzunun arası genişçe, mafsalları kalıncaydı. Soyunduğu zaman bedeni nur gibi parlardı. Göğüs çukurundan göbeğine kadar ince bir tüy şeridi uzanırdı. Memelerinde ve karnında kıl yoktu. Kolları, omuzları ve göğsünün üst tarafında pek çok kıl vardı. Bilekleri uzun, avucu genişti. El ve ayakları etlice, parmakları uzunca ve oldukça ölçülüydü. Ayaklarının altı hafifçe çukur, üstü ise son derece düzgün ve pürüzsüzdü. Ayaklarına su dökülse üzerinde bir damlası kalmazdı. Ayaklarını yerden hızlıca kaldırır, yere sert şekilde basmazdı. Geniş ve hızlı adımlarla meyilli bir yerden iniyormuş gibi sakin ve vakarlı yürürdü. Bir tarafa döndüğünde bütün vücuduyla dönerdi. Bakışlarını yere indirir, gökten çok yere bakar ve çoğunlukla göz ucuyla süzerdi. Arkadaşlarıyla yürürken onları öne geçirir, kendileri arkadan yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere önce o selam verirdi. Efendimizin konuşma tarzı. Hazreti Hasan sözüne şöyle devam etti: Dayıma, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl konuştuğunu anlat dedim. Dayım şunları söyledi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman hüzünlüydü. Hep Allah'ı düşünürdü. Rahat nedir bilmezdi. Bu ifade Resul-i Ekrem'in Rabbinden korkması, ona itaat ve çok ibadet etmesi bahsinin son taraflarında geçmişti. Gerekmedikçe konuşmaz, çoğu zaman sükût ederdi. Sözünün başından sonuna kadar her kelimenin hakkını vererek konuşurdu. Az sözle çok mana ifade ederdi. Açık seçik konuşurdu. Sözünde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Az sözle çok mana ifade etmek anlamındaki Cevami-ül Kelim, Resul-i Ekrem Efendimizin veciz sözlerini, veciz konuşma özelliğini anlatan bir terimdir. Kendisi bu özelliğini anlatırken şöyle buyurmuştur: Ben Cevami-ül Kelim'le gönderildim. Bana Cevami-ül Kelim verildi. Allah'ın elçisi bu ifadeleriyle kendisine verilen fesahat ve belagat kabiliyetleri sayesinde manaların derinliğine kolaylıkla nüfuz edebildiğini ve kendisine ilham edilen hikmetli sözlerle meramını kısaca anlatabildiğini belirtmiştir. Kibar ve yumuşak huyluydu. Etrafındakilere kaba davranmaz, onları hor görmezdi. Ne kadar az olursa olsun Allah'ın nimetlerine saygı gösterir, onları asla küçümsemezdi. Yenilen içilen şeyleri lezzetsiz diye kötülemez, aşırı şekilde övmezdi. Dinin bir emrini uygulayacağı sırada buna aykırı bir şey söylendiğinde son derece öfkelenir, gerekeni yapıncaya kadar da öfkesi yatışmazdı.
kendine yapılan kaba ve haksız bir davranıştan dolayı öfkelenmez ve onun intikamını almaya kalkmazdı. Bir şeye işaret edeceği zaman parmağıyla değil, eliyle işaret ederdi. Bir şeye hayret ettiği zaman elinin içini semaya doğru kaldırırdı. Konuşurken sözüyle uyumlu olarak elini hareket ettirir ve sağ elinin baş parmağını sol elinin avucuna vururdu. Birine öfkelendiği zaman başını ondan çevirirdi. Sevindiği zaman bakışlarını yere indirirdi. Gülmesi çoğunlukla tebessüm şeklindeydi. O gülerken dişleri dolu tanesi gibi bembeyaz görünürdü. Hazreti Hasan şöyle demiştir: "Dayımdan öğrendiğim bu bilgileri bir süre kardeşim Hüseyin'e söylemedim. Sonra ona anlattım. Meğer Hüseyin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir yere nasıl girip çıktığını, nasıl oturup kalktığını, görünümünü, ahlakını ve daha başka özelliklerini babasına sorarak bu bilgileri benden önce öğrenmiş."

Efendimizin evindeki hali. Hazreti Hüseyin şöyle dedi: babama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine nasıl girdiğini sordum. Şunları söyledi: Allah Teala Peygamber Efendimiz'e özel işleri için arzu ettiği eşinin yanına istediği zaman girmesine izin vermişti. Bu sebeple o evine girdiği zaman vaktini üçe taksim ederdi. Üçte birini Allah'a ibadet ve taate ayırır, üçte birinde eşleriyle meşgul olup evinin ihtiyaçlarını temin eder, üçte birinde de dinlenip şahsi işlerini görürdü. Onlarla konuşmak, beraber olmak, yanlarında öğle uykusuna yatmak gibi ihtiyaçları için arzu ettiği eşinin yanına istediği zaman gidebileceğine dair Allah Teala ona genel izin vermişti. Onun başkaları gibi eşleri arasında taksime riayet etme mecburiyeti yoktu. Kendisine ait olduğu zamanı da diğer insanlarla paylaşırdı. Bu saatlerde yanına çok yakın arkadaşları girer, onlar da öğrendikleri bilgileri orada olmayan kimselere anlatırlar. Böylece Allah'ın elçisi ilmini kimseden esirgememiş olurdu. Resul-i Ekrem'in bir adeti de ümmeti için ayırdığı zamanda manevi bakımdan üstün mertebedeki ashabını huzuruna kabul etmek ve dindeki üstünlükleri nispetinde onlara zaman ayırmaktı. Onların da kiminin bir, kiminin iki, kiminin de daha fazla görüşecek meselesi olur, o da kendileriyle meşgul olur, hem kendilerinin hem de ümmeti Muhammed'in dünya ve ahirette işlerine yarayacak bilgileri onlara öğretirdi. Sonra da şöyle buyururdu: burada olanlar benden duyduklarını burada bulunmayanlara iletsinler. İhtiyacını bana anlatmayanların derdini öğrenip bana söyleyiniz. Sıkıntısını yöneticilere anlatamayan kimselerin derdini öğrenip ilgili makamlara kim iletirse Allah o kimsenin ayaklarını kıyamet gününde sırat üzerinde kaydırmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda sadece dinin öğretimi ve ümmeti Muhammed'in işi konuşulurdu. O hiç kimsenin bunların dışında faydasız bir şey konuşmasına razı olmazdı. Hadis ravilerinden Süfyan İbni Vekî'nin rivayetine göre Hazreti Ali şöyle demiştir: ashab-ı kiram onun huzuruna ilim öğrenmek için girer, ilmin tadını almış olarak çıkıp gider, her biri kitap ve sünneti öğrenmiş olarak oradan ayrılırlardı. Değerli dinleyicilerimiz, Şifa-i Şerif şerhi okumalarımızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi, 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: Ersey Tekstil 0533 371 31 71 erseytekstil.com.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

sahibinle Rabbini, yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi, ahad diyelim, Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette, o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: Güzel efendim.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Gün gören.
4: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
6: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Tünel, zemin makinaları ve ankaraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 61 08.
11: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
15: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, uzun bir dönem oldu ki imanı koruma konusu üzerinde duruyor idik. İnşallah bu sohbetimizde bu konuda son sohbetimizi yapmış olacağız. Ondan sonra da acaba mükellef olan şahsiyetler nelere dikkat etsinler, nasıl eğitilsinler, onlara neler anlatılsın ki imanlarını korumaya başlasınlar ya da korumaya devam etsinler. İmanlarını, akidelerini koruma altına alsınlar. Bunun için de ciddi bir eğitim gereklidir. Daha sonra da bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Malum olduğu üzere İslam toprakları bir asırdan beridir şirk ve küfür ile hükmeden zalim egemen tağutların hakimiyeti altındadır. İslam'ı kabul etmeyen, İslam'ı bir daha dirilmesin diye tarihe gömmeye çalışan, Müslümanlara, müminlere alabildiğini eziyetler, zulümler eden egemen tağutlar asla istemezler ki Müslümanlar dinlerini gerçek veçesiyle öğrensinler ve onlara gerçek İslam'ı kesinlikle öğretmezler. Öğretmek isteyenlere de karşı çıkarlar, onlara müeyyide uygularlar. Çeşitli zamanlarda çeşitli yaftalarla onları gündeme getirir. Kimi zaman gerici der, kimi zaman yobaz der, kimi zaman yasa dışı örgüt kurmuş der. Müslümanlar bir Müslümanın evinde oturur, onu ziyaret eder. Bu arada Kur'an'dan, sünnetten, hadislerden, fıkhi meselelerden, akidevi meselelerden bazı meseleler gündeme gelir. Onu konuşurlar, onu dertleşirler. Birileri tarafından bunlar yasa dışı hareket ediyorlar olarak gündeme gelir. Hatta zaman içinde özellikle işgal edildikten sonra İslam topraklarında bu konuda çok kanlar aktı. Çok müminler şehit edildiler ya da birçok zamanlar tutuklu kaldılar. Daha sonraları da biraz serbestlik verir gibi oldular ama bütün meseleyi kendilerine göre ayarladıktan sonra. Her zaman olduğu gibi sanki 2000 yıl önce Roma'nın hareketi gibi. Roma malumunuz İsa Aleyhisselam'a, Zekeriya Aleyhisselam'a, Yahya Aleyhisselam'a iman eden, İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu şeriata tabi olan, yani İslam'a tabi olan, çünkü bütün peygamberlerin getirmiş olduğu din İslam dinidir. Akideleri mutlaka bir. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, yani ilk peygamberden son peygambere akidede, tevhidde hiçbir değişme yok. Ancak zaman içinde Rabbimiz Azze ve Celle kullarını çeşitli şekilde imtihan ettiğinden bazı şeyleri haram kılmış, bazı şeyleri onlar için helal kılmıştır. Şeriatlarda bu yönden değişmeler olmuştur. Ama akidede hiçbir değişme yok. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin aynı nübüvvet ve risalet ailesine mensup olan kardeşler olduğunu da beyan buyuruyorlar. Ve yine ayet-i kerimelerde bütün peygamberlere iman ederler müminler ve onların arasını asla ayırmazlar. Roma önce İsa Aleyhisselam'a iman etmiş olan müminleri, kardeşlerimizi alabildiğine işkence altında tuttu, zulüm altında tuttu. Onların birçoklarını şehit etti, birçoklarını sakat bıraktı, birçoklarını bulunmuş oldukları yerlerden hicrete zorladı, onları yurtlarından çıkarttı. Böylelikle devam etti ta ki Pavlos ya da Panos denilen Yahudi'ye gelene kadar. Dini onun ve onun gibi Belamların ya da Samirilerin eliyle, fikriyle, diliyle bozup gerçek İslam'ı Romalılaştırdı. Roma'nın maslahatına, menfaatına, kanunlarına aykırı düşmeyecek bir hale getirdikten sonra görüyoruz ki Roma imparatoruyla beraber din diye gündeme getirdikleri, hakla batılı karıştırdıkları kanunlarına aykırı düşmeyecek bir hale getirdikten sonra görüyoruz ki Roma imparatoruyla beraber din diye gündeme getirdikleri, hakla batılı karıştırdıkları, işte o zaman İslam'dan çıkarıp da ismini Hristiyan koydukları inanışı kabul ediverdiler. Hem de baş tacı yaptılar. Başta kral bu anlayışa boyun büktü. Çünkü din ismini verdikleri bu anlayış, bu inanç, bu amel Roma'nın hiçbir menfaatine aykırı değildi. Aksine insanları onların menfaatine uygun bir hale getirdiler. Dün Roma'yı ve Roma'nın hükümlerini, kanunlarını, şirk ve küfür olan anlayışını reddeden, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti olduklarını beyan eden müminlerin torunları birdenbire Roma'nın hükümlerini kabul ettiler. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya diyecek bir duruma geldiler. Ve 20. asrın ilk çeyreğinden sonra İslam toprakları işgal edildi. İslam devreden çıkarıldı. İşgal edilen İslam topraklarının üstünde tek bir devletten 47 devletçik gündeme geldi. Bu devletçiklerin her birisi dışa bağımlı olmak üzere sömürü ülkeleri halinden ortaya çıktılar. Egemen emperyalistler işgal topraklarını geri gitmek üzere hareket edince, işgal topraklarından, İslam topraklarından

geri çekilince yerlerine kendilerinin hükümleriyle hükmedecek birer tağut, birer uşak bıraktılar ve geri çekildiler. Hatta bazen öyle oldu ki o bölgeye kendi yerlerine sömürü valisi olarak bıraktıklarına karşı da sanki yenildiler. Gerek masa başında gerekse bazı cephelerde sanki yenildiler, yenilmiş göründüler ki insanlar onların yerine o ülkeyi küfür ve şirk ile yönetecek, o beldede İslam'ı yasaklayacak o kadroyu kahraman olarak kabul etsinler diye. Ve bir asra yakındır ki İslam topraklarında iman mahkum edildi, akide esaret altında bırakıldı, İslam tamamen sosyal hayattan soyutlandı. Tekrar sosyal hayata müdahil olmasın diye havada, karada, denizde nöbet beklenir oldu. Bunun için ordular tanzim edildi, emniyet güçleri harekete geçirildi veya savcılar, hakimler bu iş için çalıştılar. Hala da aynı titizlikle, aynı şiddetle çalışmalarını sürdürmektedirler. Peki ben Müslümanım diyen halk bunca esaretle, bunca zillet içinde dini nereden öğrensin? Gerçek İslam'ı nasıl öğrensin? Kendisine kim anlatsın? İşgal altındaki İslam topraklarında din adına gündeme gelmiş olan kurumlar, ki birçok yerlerde Diyanet İşleri olarak bilinen kurumlar, mevcut egemenlerinin anlayışınca dini bir panos düşüncesiyle veya titizliğiyle, vazifesiyle mevcut sisteme uyarladılar. Mevcut sistemin herhangi bir zararı, ziyanı gündeme gelmesin ama aynı zamanda İslam'da sanki yaşanıyor, sanki biliniyor, sanki İslam'ın gereği buymuş olarak insanlara anlatmaya çalıştılar. Ve insanlar da ister istemez başka çare bulamadılar. Tek bilgilenecekleri kaynağın bu olduğu gündemdeydi. Onlar buna mahkum edildiler. Ve İslam adına İslam olmayan birçok şey ortaya çıktı. İşte öteden beri gündeme getirmiş olduğumuz imanı koruma konusunda çokça anlattık, delillendirdik. Ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden, müştehit ulemanın içtihatlarından ve sosyal yapıda yaşanmış olan, gündeme gelmiş olan meselelerden açıklamayı gündeme getirdik. Ve işgal edilen İslam topraklarında İslam öğretilmeyince, İslam yasaklanınca beş emniyetin beşi de tamamıyla mahkum edildi. Din emniyeti, can emniyeti, akıl emniyeti, nesil emniyeti ve mal emniyeti ortadan kaldırıldı. Nitekim önceki yıllarda yine bu mikrofondan dinleyenlere bu beş emniyetin mahiyetini uzun uzun sohbetlerde izah etmeye gayret etmiş idik. En önemli mesele iman ettikten sonra imanın korunma meselesiydi. Ve her müminin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğiydi. Önce imanı ilkeleriyle, delilleriyle, kaynaklarıyla öğrenecek, ilim edinecek. Nitekim Muhammed suresinde Rabbimiz Azze ve Celle mutlak bil ki, iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur buyurur. Müfessirin, ulema buna çok dikkat çeker. Allah bilmeyi la ilahe illallah'tan önce almıştır. Fe'alem la ilahe illallah'tan önce gündeme gelmiştir. O halde imandan önce imanın ilkeleri bilinmesi gereklidir. Delilleriyle, kaynaklarıyla, ki buna tahkiki iman diyoruz. Tahkiki iman hakiki imandır. Her ne kadar taklidi iman içine şirk ve küfür karıştırılmadığı müddetçe sahibini cennetlik kılabilecek bir anlayıştır. Fakat sahibi imanı tahkik derecesine çıkarmadığı için, yakin derecesine ulaşmadığı için günahkar kabul edilmiştir.
o bir kabahat işlemiş, bir suç işlemiştir. İmkan sahibi olduğu halde niçin imanın delillerini öğrenmedi? Delilleri öğrenilmemiş olan iman kalpte yer edinir. Elbette ki küfür ve şirk karıştırılmadığı müddetçe o iman zerre miktarı da olsa mutlaka sahibi için faydalıdır. Ama her esen rüzgara kapılacak kadar hafif bir hale gelmiş olur. Bunu kuvvetlendirmek için önce imanla ilgili bütün akidevi deliller öğrenilecek, kalp bundan mutmain olacak, sağlam olacak ve rüzgar ne kadar şiddetli eserse esin, ne kadar fırtına olursa olsun, ne kadar boran olursa olsun kesinlikle artık onu sarsamaz. Ya demek ki öyleymiş. Allah Allah, biz böyle bilmiyorduk. Şimdiye kadar yanlış bilmişiz. Subhanallah, bu nereden çıktı? Böyle bir şey mi olur gibi duymuş olduğu herhangi bir meselede imanından asla şüpheye düşmeyecek kadar sapasağlam olması lazım. Eğer sadece taklitte kalacak olursa o vakit imanın birçok düşmanları hücuma geçtiğinde o taklidi imanda olan kişi çok kolay sarsılabilir. Perperişan olur. Çünkü delillerini bilmez ki savunsun. Delillerini bilmez ki kalbi mütmain olsun ve diğerlere karşı rahat bir tavır ortaya koyabilsin. Bundan dolayı her müminin şimdiye kadar olmadıysa bari bu sözler duyulduktan sonra İslam akidesini başta Kur'an olmak üzere Kur'an, sonra Kur'an'ın açıklaması olan hadisi şerifler, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünneti, ki sünnet olmadan kesinlikle Kur'an anlaşılamaz. Ha, Kur'an anlaşılamaz derken yani Kur'an bilinmeyen bir dille, esrarlı bir dille yazılmış, söylenmiş, inzal olmuş. Okuyan insanlar bunu anlayamazlar. İşte bu cümlelerde çok sırlar var. Esrarlı bir kitaptır, şifreli bir kitaptır. Hayır. Elbette ki Kur'an Arapçasını bilen her insan metnini okuduğu vakit ayette ne demek istendiği açıktır. Yani ne demek istendiği veya ne anlatılmak istendiği bilinir. Ama onun gerisinde murad-ı ilahiyi kavrayabilmek için mutlaka Kur'an'ın kendisine ilk defa inzal olunan ve Kur'an'ın ilk muhatabı, ayrıca vazifesi Kur'an'ı insanlara açıklamak olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnetinin devreye girmesi lazım. Yoksa o ayet-i kerime okunduğu vakit bilinen bir durumdur. Ama murad-ı ilahi nedir burada? Allah namaz kılın diyor, Allah zekat verin diyor, Allah oruç tutun diyor, Allah beyti hac edin diyor, Allah haramlardan sakının, zine yaklaşmayın emrediyor. Yani daha doğrusu nehyediyor. Hırsızlık yapmayın diye nehyediyor. Hırsızlık yapanın kadın olsun erkek olsun ellerini kesin diye emrediyor. Zina edene 100 değnek vurun diye emrediyor. Gerek emirlerden gerek nehilerden okuduğumuz vakit Kur'an'da Rabbimiz Allah Azze ve Celle ne beyan ediyor, ne emrediyor, ne nehyediyorsa anlaşılıyor. Ama bunun uygulama sahasına konulması mutlaka sünnete ihtiyaç var. Elbette ki sünnette malum olduğu üzere kali, fiili ve takriri olarak gündeme gelmiştir. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hali, sözleri ve İslam'a uygun olduğu halde duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi red etmemesi, orada sukut etmesi, onun olumlu olduğu meselesi gündeme getirir ki ona da takriri denilmiştir. O halde kitaptan, sünnetten hareketle, ümmetin icmasından hareketle ve yine ümmetin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleri olan müçtehit ulemasının içtihatından hareketle mutlaka müminlerin imani konuları delilleriyle bilmeleri, ikna olmaları, mütmain olmaları ve yakiniyet kazanmaları esastır. Bu şekilde iman edenler, müminler, muvahhidler imana ters düşen konularda çok hassas olmalıdırlar. İmanın düşmanları çoktur, başta
şeytan, iblis aleyhillâne ve onun ordusu, cinlerden olsun, insanlardan olsun, şeytan ordusun mümindeki hakiki imanın baş düşmanıdır. Müminden Allah muhafaza o imanını alabildiler mi? Gerisi çok kolaydır iblis için. Artık onun dışında günahları işletmek, kötülükleri yaptırmak falan, o daha sonraki çok kolay olan meselelerdir. Bütün mesele kalbe yerleşmiş yakin derecedeki imanın sarsılmaması, kuvvetlenmesi, güçlenmesi. İşte o kuvvetli iman, o güçlü iman mümini muhafaza eden bir zırh gibidir. İman zayıflaştığı müddetçe mümindeki amel konusundaki gevşeklik, emirlere karşıki gevşeklik, nehilere karşıki meyil artmış olur. Gerçekten yakin imana sahip, güçlü imana sahip, kamil imana sahip bir mümin Allah'ın nehyettiği şeyleri işlemez. Onun için hadis-i şerifte mümin olduğu halde zina etmez, mümin olduğu halde çalmaz, hırsızlık yapmaz, içki içmez. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam birkaç örnek veriyor. Bütün günahlara şamildir bu örnekler. Hakiki imana sahip, insanı kamil, mümini kamil olan şahsiyet bunları yapmaz. Çünkü iman onu engelleyicidir. Günahların işlenmesine bakıldığında tarih boyunca gerek sosyolojik olarak gerek psikolojik olarak incelendiğinde görülecektir ki iman konusundaki gafletten dolayı, zayıfiyetten dolayı kişi gerek Rabbine, gerek nefsine, gerek diğer insanlara karşı suç işlemektedir. İmanın kuvvetli olması, yani kamil bir insan, kamil bir mümin, zaten insanı kamil, mümini kamildir. Eğer mümini kamil değilse insanı kamil olamaz. Acaba yeryüzünde hangi filozofa, kim olursa olsun, Aristo'dan tutun, Sokrates'ten tutun veya öncesinden diyelim Sokrates'ten tutun, Sokrates, Eflatun, Aristo, bunlar felsefenin, özellikle Batı felsefesinin yıkılmaz, sarsılmaz sütunları olarak bilinir, temelleri olarak bilinir. Ondan tutun günümüzdeki meşhur filozoflara varana kadar, mesela Russell'e gelene kadar, Russell veya Russell, Jean-Jacques Rousseau, ki daha önce yaşamış insanlar, bunlara gelene kadar Batı'dan veya Doğu'da Konfüçyüs olsun, Buda olsun ya da Zerdoşt, Mani, Mazdek olsun, ki bunlar kadim felsefenin, Doğu felsefesinin, onlar da kendilerine göre sarsılmaz üstadlarıdırlar, öncüleridirler. Kesinlikle bunların hiçbir tanesine insan-ı kamil denilememiştir. Tabi onların hayranları birçok sözlerle kendilerini yüceltmeye çalışmışlarsa da onlar oldukları yerlerdedirler. Ama insan-ı kamil denildiği vakit mümini kamil anlaşıldığı için müminler arasında çok kamiller var. Her mümin için mutlaka mümini kamildir demek insanı zorlar. Ama müminler içinde kamil müminler milyonlarca diyebileceğimiz seviyededirler. Yani yüz milyonlarca desek yeridir Adem Aleyhisselam'dan günümüze gelene kadar. Çünkü mümin dediğimiz vakit Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu vahye, vazifeli kıldığı peygambere, tabi başta Allah Azze ve Celle'ye iman etmek, sonra vahye, peygambere, ahiret gününe iman etmek ve iman edilmesi gerektiği olan şeylerin bütününe iman etmek, gerek usulde gerek talide olan meseleler. Ayrıca imanın gereği olan Allah Azze ve Celle'nin kendisinden istemiş olduğu emir ve nehilere riayet ederek kulluk yapmak. Bu Adem Aleyhisselam'dan bu yana bütün müminler için gerekli olan şartlardır. İşte mümini kamil dediğimiz vakit Adem'den bu yana insanlık aleminde ta ki kıyamete yakın bir zamana kadar, ki kıyamet müminlerin görmeyeceği korkunç bir olaydır. Kıyametten biraz önce bütün müminler vefat ettirilecek. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği sahih hadislerinde inandığımız, gördüğümüz odur.
kıyamet kafirlerin başına kopacaktır. Müşriklerin, mürtetlerin başına kopacaktır. İşte o vakte kadar bütün müminler arasında kamil mümin, insan-ı kamil mertebesinde kamil mümin, yani Allah nezdindeki takva derecesi yüksek olan kamil müminler yüz milyonlarcadır. En son ümmet, en son Resul ve en son Nebi'nin, yani Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Vasat ümmet, İslam milleti. Ümmetin içinde de yine binlerce kamil müminler var. İnsanı kamil olan mümini kamil var. Binlerce, on binlerce, belki de yüz binlerce. Dünya var oldukça kıyamete yakın zamana kadar yüz binlerce, belki yüz milyonlarca. Ama insanların yanlış değerlendirmesi, yanlış tasdifinden dolayı insan-ı kamil, mümin-i kamil denildiği zaman malumunuz Evliyaullah'tan kişiler diye insanların yanlış anlayıp yanlış tasdif ettiği onlarca insan, yüzlerce insan sayılabiliyor. Halbuki akidemizde, İslam akidesinde, Ehl-i Sünnet akidesinde her gerçek mümin, yani imanla şirk ve küfür karıştırmamış, bid'a ve hurafeden uzak, salih amelli her mümin Allah'ın velisidir. Allah'ın velisi, yani Allah dostu olabilmek için de yol bellidir. Rabbimiz Azze ve Celle Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde iki vasıf beyan buyururlar. İman edip takvaya ulaşanlar. Her kim ki şirksiz, küfürsüz, bid'asız, hurafesiz, katıksız bir şekilde iman etti ve imanın gereği olan ameli işledi, o Allah'ın velisidir. Ha, bunun için şu yola gireceksin, şu falancaya bağlanacaksın, şu kadar sene hizmet edeceksin, ondan sonra himmete ulaşacaksın gibi herhangi bir kayıt söz konusu değildir. Dünyanın neresinde olursa olsun muvahhid müminler, müttaki müslimler oldukları vakit onlar Allah Azze ve Celle'nin dostlarıdırlar. Yani evliyaullah'tırlar. Kabirlerin üzerine herhangi bir kubbe konulmamalı veya konulmamış olsun. Türbeleri tanınmamış olsun. Kabirleri bililmemiş olsun. Hiç kimsenin onlardan haberi olmamış olsun, fark etmez. Yeter ki sapasağlam iman ve salih ameli gündeme getirsinler. Öldükten sonra onlar için bir türbe yapılmamış olsun. İnsanlar gidip akın akın ziyaret etmemiş olsunlar. Ya da insanlar, onlar hayattayken onları ziyaret etmek, ellerini ayaklarını öpmek, onlardan tövbe almak, benzeri şeyler yapmak, asla bu gibi şeyler yapmamış olsunlar. Zaten uygun olan şeyler değil bunlar. Allah dostları için bu gibi şeylere asla ihtiyaçları yok. Hatta bunu dine aykırı görürler. Gurur ve kibir vesilesi görürler. Dinde olmayan şeyin ortaya çıkarılmasının bid'at olduğu, merdut olduğu, ateşte olduğunu bilirler. Bu gibi meselelerin imanı rahatsız ettiğine inanırlar. Ve dolayısıyla bundan kaçınırlar. Çünkü Rahman'ın kulları yeryüzünde mütevazi yürürler. Gururdan, kibirden, riyadan tamamen uzaklaşırlar. Zaman zaman iblis onları gaflete düşürdüğü takdirde hemen Allah'ı anar ve gerçeğe dönerler. İşgal edilmiş İslam topraklarında her gün, her saat, her dakika ve her saniye gerek işgalcı tağuti güçler tarafından, gerekse onların bir asra yakındır küfür ve şirk ile eğittikleri, bid'a ve hurafelerle eğittikleri, kendi batıl ideolojileri, batıl anlayışlarla eğittikleri toplumsal baskılar, insanların baskıları, insanların hücumları, gerekse kendilerinin bizzat ellerindeki devlet gücünü kullanarak imana hücum ettiklerini görüyoruz. Onun için gerçekten de müminlerin işi çok zor. İşgal edilmiş kendi vatanlarında
imanlarını korumaları, salih amellerini korumaları, kendilerini ve ehillerini yani hanımlarını, çoluk çocuklarını korumaları kendilerine emredilmiş iken bu vazifeyi yapmak konusunda ciddi zorluklar içindedirler. Elbette ki Allah Azze ve Celle mümin kulların yardımcısıdır. Çünkü kendisinin beyan buyurmasıyla müminlere yardım etmek Allah'ın üzerinde bir haktır, bir borçtur. Rabbimiz Azze ve Celle mümin kullarına yardım edeceği vaadinde bulunmuştur. Ki müminler Allah'a yardım ederler. Allah'a yardım, Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım, Allah Azze ve Celle'nin muvahhid kullarına yardımdır. Bu şekilde davranan müminler Allah'ın yardımını hak ederler. Ancak sana ibadet ederiz konusunda sapasağlam olanlar, ancak senden yardım dileriz konusunu, yardımını hak etmiş olurlar. Allah'ın vaadidir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle vaadinden asla geri dönmez. Ve gerçek iman edenler, imanlarını koruyanlar Allah'ın yakınlarıdırlar. Allah'a yakınlık kesbederler. Bu yakınlık meselesi, uzaklık meselesi, mesafe meselesi değildir elbette. Sapasağlam iman ve takva ile Allah'a yaklaşırlar. Manen Allah'a yaklaşırlar. Allah Azze ve Celle Kaf suresinde beyan buyurduğu üzere bize şah damarımızdan daha yakındır. Bir uzaklık söz konusu değil. Ama müminin sağlam imanla, salih amelle Allah'ın rızasını kazanması, yakınlığını elde etmesi demektir. Şehit imamımız İmam Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit rahimallahu aleyh Fıkhul Ekber isimli meşhur akide risalesinde bu konuda şunları beyan buyurmuştur. Allah'ın yakınlık ve uzaklığı mesafenin uzunluk ve kısalığı ile değil, keramet ve zillet manasınadır. İtaatli olan kul Allah'a keyfiyetsiz olarak yakın, asi kul ise keyfiyetsiz olarak Allah'tan uzak olur. Yakınlık, uzaklık ve yönelmek yalvaran kula racidir. Keza cennette komşuluk ve Allah'ın önünde bulunmak da keyfiyetsiz şeylerdir. Bunların niteliği, niceliği söz konusu değil. Rabbim nasıl emrediyorsa, razı olmuşsa o şekildedir. Fıkhul Ekber Risalesi ki akide ile ilgili, hatta diğer risaleler de akide ile ilgilidir ama hasreten ümmet içinde İmam Azam Aleyhisselam'ın bu risalesi Fıkhul Ekber olarak meşhur olmuştur. Diğer dört risalesiyle beraber İmam Azam'ın beş eseri ismiyle tercüme edilerek ki Mustafa Öz tarafından tercüme edilip Marmara Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından 3. baskısı olmuştur. Hasreten 3. baskıyı tavsiye ediyoruz. Çünkü mütercim bazı yerlerde kendini düzeltmiş, yani tercümesini düzeltmiş, bazı yanlış anlaşılmaya vesile olan yerleri açıklığa kavuşturmuş ve 3. baskısı tercihimizdir. Arapçalarıyla beraber, Arapça metinleriyle beraber bu alıntı 71. sayfasında yer almıştır. Rabbimiz Azze ve Celle Müminin Suresinin 57. ayetinden 61. ayetine kadar şöyle buyurdular ki Müminun Suresi hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de tertip sırasına göre 23. suredir. Mealen buyurdular ki Rabbimiz Azze ve Celle, Gerçekten Rablerine olan haşiyetlerinden dolayı saygıyla korkarlar. Allah'ın sadık mümin kulları gerçekten Rablerine olan haşiyetlerinden dolayı saygıyla korkarlar. Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler. İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Bu müminler, Allah'tan haşyetle korkanlar, Rablerinin ayetlerine
mutlak iman ederler. Bütün ayetlere, Kur'an'da hiçbir şüphe düşmezler. Zaten imandaki şüphe imanı yok edici bir hale gelir. Eğer o şüphe giderilmezse, o şüpheden sonra şüphenin kemikleşmesiyle, kronik hale gelmesiyle şüphelenilen akidevi konunun inkarı, reddi gündeme gelir. Onun için Rabbimiz Azze ve Celle Hucurat Suresinin 15. ayet-i kerimesinde müminler onlardır ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler ve hiçbir şüpheye düşmeden

hakimiyet konusunda, amel konusunda, iman konusunda, akide konusunda, ibadet konusunda Rablerine asla ortak koşmazlar. Yani Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinden başka hüküm kabul etmez, Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmez ve sadece ibadetlerini Allah Azze ve Celle yaparlar. İbadet hayatın bütününü Allah'ın hükümlerine göre tanzim etmektir. İbadet budur. Sadece namaz, hac, oruç, zekat değildir. Elbette ki onlar kitap ve sünnette olduğu üzere yapıldığı müddetçe ibadetlerin imandan sonra en önemlilerindendirler. Ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verirler. Elbette ki biz Rabbimize dönücüleriz. Rabbimiz bizi hesaba çekecektir. O halde her halimizi kontrol edelim ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygun, onun rızasına uygun olabilmek, onun göndermiş olduğu vahye hayatı uygun hale getirmektir. Allah'ın rızası, Allah'ın hükümleri doğrultusunda yaşamakla gerçekleşir. Tabii imanla beraber. İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Bu halden dolayı onlar hayırda yarışanlarla yarışırlar ve öne geçenler de işte bunlardırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Ayşe radıyallahu teala anha şöyle demiştir. Yani annemiz müminlerin annelerinden Ayşe radıyallahu teala anha şöyle anlatmıştır. Vermekte olduklarını kalplerini ürpererek verirler. Vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler. Ki Mü'minun suresinin 60. ayeti. Ayetini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Ayşe radıyallahu teala anha onlar şarap içenler ve hırsızlık edenler midir diye sordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır. Hayır, Siddiqin kızı. Fakat onlar kendilerinden kabul edilmemesinden korktukları halde oruç tutan, namaz kılan ve zekat verenlerdir. İşte onlar yararlı işlere koşanlar ve bunlar için öne geçenlerdir buyurdu. Sünen-i Tirmizi kitabı Tefsirül Kur'an bab 24 hadis 3387. Aynı hadis İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde yer almakta ve oradan hareketle İbn Kesir aleyhirahme hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsirinde nakletmiştir. Şarap içtiklerinden, hırsızlık yaptıklarından dolayı Allah'a karşı böyle bir isyanlarından, günahlarından dolayı pişman olanlar ve vermekte olduklarını acaba Rabbimiz bu suçumuzdan dolayı bizden bunu kabul etmemezlik yapar mı diye ürpererek, kalpleri ürpererek, çünkü suç işlediklerinin farkındadırlar. Her ne kadar tevbe etmişseler de, vazgeçmişseler de, bir daha ona dönmemişseler de yine Allah'ın nehyettiği sınırı çiğnediklerinden dolayı kendileri bir korku içindedirler. Ve Ayşe annemiz de bunları soruyor. Vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler ki acaba bunlar mıdırlar? Aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Fakat onlar kendilerinden kabul edilmemesinden korktukları halde oruç tutan, namaz kılan ve zekat verenlerdir. İşte onlar yararlı işlere koşanlar ve bunlar için öne geçenlerdir. Ne kadar büyük bir hassasiyet, ne kadar büyük bir mesele, ancak muvahhid olan müminin halidir bu hal. Her ne kadar Rablerine karşı itaatkar devam ediyorlar hayatlarına ama yine de bir korku içindedirler. Biz bunu veriyoruz, Rabbimizin emrettiği için veriyoruz, Rabbimiz emrettiği için yapıyoruz ama acaba mı? Yani bilmediğimiz, farkına varmadığımız bir yanlışlığımız olabilir. Ya da verdiğimiz vakit gerçek veçesiyle vermemiş olabiliriz. Allah'ın rızasını gözetiyoruz ama bunun yanı başında acaba nefsimiz devreye girecek midir? Şu kadar zekat verdim, şu kadar sadaka yaptım, Allah yolunda şu kadar çalıştım, bu kadar koşturdum gibi acaba ufak bir riya gündeme gelecek mi titizliği içinde?

0: derler. Değil ki günahkar kullarız, Rabbimiz bizden kabul edecek mi acaba bunları diyenler değil. Günahlardan tamamen vazgeçmiş, haramlardan vazgeçmiş, imanı sağlam, bu arada üzerine düşen kulluk vazifelerini devam ettirirken bile o hassasiyetini, o titizliğini devam ettirmektedir. Ve imanını başta tağutun hükümlerinden, şirkten, küfürden, bid'adan ve hurafeden koruyan müminler, imanların gereği olan salih ameli devam ettiren müminler, elbette ki Rabbimizin razı olduğu müminlerdirler. İmam Tahavi aleyhirrahme İtikad Risalesinde şunları gündeme getirmiştir. Şimdiye kadar anlattıklarımızın bütününü mühürlemektedir. Hatimesidir bu cümleler. İşte gizli ve açık olarak dinimiz ve itikadımız bundan ibarettir. Biz buraya kadar söylediğimiz ve açıkladığımız inanç esaslarına aykırı düşenlerden uzakız. Allah İmam Tahavi'ye rahmet eylesin ki onun Akide Risalesi Ehl-i Sünnet'in inanç esasları olarak tercüme olundu. Arif Aytekin tarafından metniyle beraber neşredildi ki tahkik yapılarak sayfa 74 madde 101. Elbette ki her muvahhid mümin bu anlatılanlara dikkat etmeli ve bizim akidemiz budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, deniz de kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
5: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44.
6: İstoç.
5: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 69 16 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
7: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy, Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta, 0544 919 15 65.
8: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz. Özel efendim. 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
2: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
1: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Danışman.
1: Özel FM hatırlatıyor.
2: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
5: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Gülperen Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
8: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercin Tepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
5: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

Sed FM. Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.

Sasalan İslam uleması, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için Allahu Teala Celle Celaluhu tarafından yaratılmış ve istenildiği zaman elde edilip kullanılabilen insandan mağda gayri şeylere mal denir tarifini esas almıştır. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh haramı ihtiyaç olarak kabul etmediği için ihtiyaçlarımızı karşılayan şeylere mal denir tabirini benimsemiştir. Dikkat edilirse her iki tarifte de ortak nokta insanların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Mülkiyet ve milkiyet kavramlarına gelince, Arapçada MLK kökünden gelen bu kelime hem mülk hem de milk olarak okunmaktadır. Mülk daha ziyade siyasi iktidar ve hüküm koyma manasında kullanılmıştır. Lehul mülk, mülk onundur, Allah'ındır denildiği zaman bununla hüküm koyma hakkı kastedilir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Davud Aleyhisselam'ın kıssası beyan buyrulurken, onun mülkünü de kuvvetlendirdik. Ona hikmet ve faslı hitap verdik. Saat suresi 20 buyurulmuştur. Müfessirler bu ayeti kerimedeki mülkten kastın siyasi güç, zafer ve büyük ordular olduğunu kaydetmektedirler. Esasen mülkün Allahu Teala Celle Celaluhu'ya ait olduğunu beyan buyuran bütün ayeti kerimelerde hüküm koyma hakkı üzerinde de durulmuştur. Milk kelimesi ise daha ziyade mala sahip olma manasında kullanılmıştır. Ancak Türkçe'de mülkiyet kelimesinin yerine saltanat kullanıldığı için fazla yaygınlaşmamıştır. Osmanlı döneminde sultanlara Allah Celle Celaluhu mülkünüzü daim kılsın şeklinde dua etmek adet haline dönüşmüştür. Günümüzde siyasi iktidar manasında kullanılan mülkiyet ile mala sahip olma manasındaki milkiyet kavramları iç içe girmiştir. Genellikle de mülkiyet şeklinde kullanılmaktadır. Şimdi milkiyet nedir sualine cevap arayalım. İmam-ı Kasani, milkiyet, tasarrufa konu olabilen malı mütekavvim üzerinde tasarrufta bulunabilmek için şari'in, yani Allahu Teala Celle Celaluhu ve Resulü'nün bahşetmiş olduğu yetki ve iktidardır tarifini yapıyor. İşte zekata tabi olan mallar bu tarifin mahiyeti içerisindedir. Saimelerin, otlak hayvanlarının zekatı. Önce saime kelimesi üzerinde duralım. Kırlarda ve otlaklarda güdülen nesillerinin çoğalması, süt ve yağlarının artması ve ticari gayelerle beslenilen hayvanlara saime denir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine yük yüklenen ve çalıştırılan hayvanlarla çift süren sığırlarda zekat yoktur. Hadisi şerefini esas alan Hanefi fukahası, kırlarda otlatılmayan ve ticaret niyetiyle beslenmeyen hayvanlardan zekat alınmayacağı hususunda ittifak etmiştir. Yani yük taşımak ve binmek için beslenen veya çift sürmek için bulundurulan hayvanlara zekat düşmez. Ayrıca senenin bazı aylarında kırlarda otlatılan, bazı aylarında evlerde beslenilen hayvanlar, şayet senenin yarısından fazla kırlarda otlatılırsa, saime hükmüne dahil olur. Senenin yarısında veya daha az kırlarda otlatılan, geri kalan sürede evlerde yemle beslenen hayvanlar saime hükmüne dahil değildir. Onlara zekat farz olmaz. Şimdi saime hükmünde olan hayvanlarda nisap ve zekat miktarını izaha gayret edelim. Koyun ve keçilerin, davarların zekatı. Saime olan koyun ve keçilerde nisap miktarı 40'tır. Bu miktardan aşağıda olanlar için zekat gerekmez. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her 40 davarda şatta bir davar şat zekat vardır buyurmuştur. 40 adet saime koyun ve keçinin üzerinden bir yıl geçerse zekat olarak bir koyun verilir. 120'ye kadar zekat miktarı aynıdır. Koyun miktarı 121 olunca 2 koyun zekat olarak verilir. 200'e kadar zekat miktarı aynıdır. 201 koyundan 400 koyuna kadar zekat miktarı 3 koyundur. Koyunların sayısı 400'e ulaşınca zekat olarak 4 koyun verilir. Bu rakamdan sonra, yani 400'den sonra her 100 koyun için 1 koyun daha verilir. Bu hususta icma tahakkuk etmiştir.
Hazreti Ali radıyallahu anh'tan mevkûf.

0: Mevkuf ve merfu olarak rivayet edilen bir hadis-i şerifte zekatta ancak seni ve daha yukarı yaştakiler alınır hükmü beyan buyurulmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyhin kavillerine göre koyunlardan zekatın farz olması için bunların en az bir yaşında olmaları gerekir. Amil zekat alırken koyunların en iyisini seçmediği gibi en cılızını da almaz. Orta halilerden alır. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanların mallarının en üstün vasıftakilerini, haziratını almayınız. Onların mallarının orta halilerini vasat alınız buyurmuştur. Dikkat edilecek husus zekat olarak alınan ganemin koyun ve keçinin kurban edilebilecek vasıfta olmasıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir koyunun bedeli 5 dirhem gümüştür. Sığır ve mandanın, bakarın zekatı. Sahime olan sığır ve camusun nisabı 30'dur. Yani 30'dan az olan sığırlar için zekat gerekmez. Nisabı ulaştığı zaman zekat olarak 2 yaşına girmiş erkek veya dişi buzağı, tebi veya tebiye verilir. Sığırların sayısı 40'a varıncaya kadar ilave bir şey vermek gerekmez. Sığırların sayısı 40'a ulaşınca zekat olarak 3 yaşına girmiş erkek veya dişi, müsin veya müsinne bir dana verilir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her 30 sığırda bir tebi veya tebiye, her 40 sığırda da bir müsin veya müsinne zekat vardır buyurmuştur. Sığır sayısı 60'a varınca zekat olarak 2 yaşına girmiş erkek veya dişi 2 buzağa verilir. Sığırların zekatının hesaplanmasında 60'tan sonra 30 veya 40 sayılarına itibar edilir. Yani 60'tan sonra her 30 sığır için 2 yaşına girmiş bir buzağı veya her 40 sığır için 3 yaşına girmiş bir dana hesabı ile zekat ödenir. Tahavi şerhinde de böyledir. Zekat hususunda manda, camus sığır gibidir. Bunlar karışık bulunduğu zaman sayı olarak birbirlerine ilave edilir. Esasen Arapçada bakar kelimesi hem sığırı hem de mandayı camusu içine alır. Mükellef sığır ve mandadan hangisi çoksa ondan zekatı öder. Develerin zekatı. 5 adetten daha az olan saime develer için zekat yoktur. 5 deveden sonra 1 yaşını bitirmiş bir koyun zekat olarak verilir. Esasen 25 deveden az olan develer için her 5 devede bir koyun zekat verilir. Deve adedi 25'e varınca zekat olarak 2 yaşına basmış dişi bir deve verilir. Deve adedi 35'e varıncaya kadar durum böyledir. Deve sayısı 36'ya varınca zekat olarak 3 yaşına girmiş dişi bir deve verilir. Deve sayısı 45'e varıncaya kadar durum böyledir. Deve sayısı 46'ya varınca zekat olarak 4 yaşına girmiş bir dişi deve verilir. 60 deveye kadar durum yine aynıdır. Deve sayısı 61'e varınca 5 yaşına basmış dişi bir deve verilir. 75 deveye kadar durum aynıdır. Deve sayısı 76'ya varınca 3 yaşına basmış 2 adet dişi deve verilir. Deve sayısı 90 oluncaya kadar durum aynıdır. Deve sayısı 91 olunca 4 yaşına girmiş 2 adet dişi deve verilir. Deve sayısı 120'ye varıncaya kadar durum böyledir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ile İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyhin kavillerine göre saime olan develerden zekat olarak verileceklerin en az 2 yaşına basmış olmaları gerekir. Develerin sayısı tespit edilirken küçük ve kör olan develerde hesabı alınır. Ancak bunlar zekat olarak verilmezler. Amil, durumu itibariyle vasatın altında olan bir deveyi zekat olarak almaz. Ya verilmesi gerekenin aynısını ister veya onun kıymetini talep eder. Diğer hayvanların durumu. İmam-ı Merginani, senenin ekseri günlerini kırlarda otlayarak geçiren atlar, yani saime atlar ister erkek ister dişi olsun sahibi muhayyerdir. Dilerse her ad için bir dinar verir, dilerse onun kıymetini tespit eder, ve her 200 dirhem gümüş için 5 dirhem verir. Bu İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin kavlidir. Aynı zamanda İmam-ı Züfer rahmetullahi aleyhin kavlidir. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyhi ve İmam-ı Yusuf rahmetullahi aleyhi ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir Müslümanın ne kölesi ne de atı için üzerine sadaka yoktur kavline esas alarak demişlerdir ki atlarda zekat yoktur. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin her sahibi olan at için bir dinar veya 10 dirhem zekat vardır kavlini esas almıştır. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh ile İmam-ı Yusuf rahmetullahi aleyhin rivayet ettikleri hadisin tevili Hazreti Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ten rivayete göre Mücahid'in gazinin atıdır. Atların dinar ile kıymetini takdir hususundaki muhayyerlik ise Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayet olunmuştur. Hükmünü zikreder. Fetva-i Hindiye'de atlar hususunda zekatın olmadığı fetva olan görüş şeklinde beyan edilmiştir. Ancak hemen devamında da ticaret için olan atlar zekata tabidirler. Kafi'de de böyledir. Bunların hükmü diğer ticaret eşyasının hükmü gibidir. Eğer bunların değeri nisap miktarına ulaşırsa ister sahibi olsun ister yemle evde beslensin zekata tabi olurlar. Muzmaratta da böyledir denilmektedir. Dolayısıyla ticaret için beslenen atlar zekata tabidir. Ancak binmek, yük taşımak ve bunun gibi sebeplerle evde beslenen atlar için zekat yoktur. Yük taşımakta kullanılan katır ve eşekler için zekat yoktur. Bu hususta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sual sorulmuş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onlar hakkında bana herhangi bir vahiy gelmedi hükmünü beyan buyurmuştur. Ancak bunlarda ticari niyetle beslenirse zekata tabi olur. Molla Hüsrev zekat ibadetindeki nisaplar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den işiterek sabit olur, kıyas yoluyla sabit olmaz buyurmaktadır. İmam-ı Merginani zekat ihsan olunan mal nimetine şükür için farz kılınmıştır. Nisabın başlangıçta şart kılınması zenginliğin tahakkuku içindir hükmünü zikreder. Dolayısıyla müminler nisap miktarı mala sahip oldukları zaman dünyevi endişelere kapılıp ve başkaları ile kendi halini kıyaslayarak hile yoluna sapmamalıdırlar. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu kalplerde gizlenenleri de hakkıyla bilir. Altın ve gümüşün zekatı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Muaz radıyallahu anha hitaben her 200 dirhem gümüşten 5 dirhem ve her 20 miskal altından yarım miskal zekat al emrini verdiği bilinmektedir. Hanefi fukahası bu hadis-i şerifi esas alarak her 200 dirhem gümüş için 5 dirhem zekat vermek farzdır. Aynı şekilde her 20 miskal altın içinde yarım miskal zekat gerekir. Bunların sikkeli olup olmaması ticari niyetle veya zinet kastıyla bulundurulup bulundurulmaması durumu değiştirmez. Her halükarda zekatlarını vermek farzdır hükmünde ittifak etmiştir. 1 miskal 4.8 gram olduğuna göre 20 miskal altın 96 gram eder. Yine 1 dirhem 3.2 gram olduğuna göre 200 dirhem gümüş 440 gram ağırlığındadır. Dolayısıyla bu nisaba malik olan mükellef üzerinden bir yıl geçince zekatını vermek durumundadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mallarınızın 1/40'ını rubu öşrünü getiriniz emrini verdiği bilinmektedir. Dolayısıyla mükellef nisap miktarından fazla olan altın ve gümüşünün üzerinden bir yıl geçer geçmez derhal zekatını eda etmek durumundadır. Çünkü bu bir ibadettir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh kadınların zinet eşyalarının ve erkeğin gümüş yüzüğünün zekata tabi olmadığını beyan etmiştir. Esas aldığı husus bunların kullanılmalarının mübah olduğu ve günlük elbiseye benzediğidir. Hanefi fukahası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen şu hadis-i şerifi esas almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kollarında altından bilezikleri olan iki kadına "Bileziklerinizin zekatını veriyor musunuz?" diye sordu. O iki kadın da "Vermiyoruz" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "İkiniz de o bileziklerinizin zekatını veriniz" buyurdular. Dolayısıyla kadınların ziynet eşyası olarak kullandıkları altın ve gümüşlerin de zekatı vardır. Altın ve gümüşün zekatları itibari kıymetlerine göre değil, vezinlerine, ağırlıklarına göre verilir. Bu İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Yusuf rahmetullahi aleyhin kavlidir. Ancak mükellef malın zekatını kendi cinsinden değil de başka bir şeyle, mesela para ile verecek olursa, bu durumda kıymetine itibar edilir. Nisabı tespit noktasında da kıymetleri değil, ağırlıkları esastır. Bu hususta icma vardır. Dirhemlerde, yani madeni paralarda, gümüş miktarı katkı maddelerinden fazla ise gümüş hükmündedir. Altında da durum aynıdır. Katkı maddeleri altın ve gümüşten fazla ise bunlar ticaret malı hükmündedir. Ticaret mallarının kıymeti altın ve gümüş üzerine ilave edilir. Altın ve gümüşten yapılmış tabak, kaşık, çatal ve bunun gibi ev eşyalara da zekata tabidir. Çünkü bu iki maden hılki olarak nami, yani üreyici, değeri artıcı hükmündedir. Üzerinden bir yıl geçince zekatları eda edilir. Ticaret mallarının zekatı. Altın, gümüş ve saimelerin, otlak hayvanlarının dışında kalan ticaret mallarına uruz denir. Cinsi ne olursa olsun, ticaret mallarına nisaba ulaştığı takdirde zekat farzdır. Bir kimse ticaret mallarının zekatını dilerse gümüş nisabını, dilerse altın nisabını esas alarak eda eder. Ancak ticaret malları bunlardan birisinin nisabına ulaşmazsa, hangisinin nisabına ulaşıyorsa ona göre vermesi icap eder. Bahru Raik'te de böyledir. Diyelim ki ticaret malı altının nisabına ulaşmıyor. Ancak gümüşün nisabı sene başında mevcut. Bu durumda sene sonunda gümüş nisabına göre zekat verir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ticaret mallarının uruzun kıymeti tayin edilir ve her 200 dirhem gümüş para mukabilinde 5 dirhem eda edilir buyurmuştur. Cinsleri ayrı bile olsa ticaret malları birbirinin üzerine ilave edilerek hesaplanır. Yakut, inci ve cevahir gibi kıymetli madenler sırf süs eşyası olarak kullanılıyorsa zekata tabi değildir. Ancak ticari maksatla bulunduruluyorsa zekatlarının verilmesi esastır. Bu husus mükellefin niyetiyle ilgilidir. Ticari maksatla, yani tasarruf etmek veya alıp satarak kazanmak niyetiyle bulundurulan otomobillerin zekatlarının verilmesi şarttır. Nisap senenin başında ve sonunda tam olduğu zaman sene içerisinde eksilmesi zekata mani olmaz. Zira sene içerisinde onun nisabın tam olup olmadığını hesap etmek oldukça güçtür. Senenin başında nisabın aranması zenginliğin tahakkuku, sene sonunda aranması ise vücubu için zaruridir. Madenlerin ve definelerin, rikazın zekatı. Önce rikaz kelimesi üzerinde duralım. Bu kelime rekizden alınmadır, türemiş değildir. Yerin altında gömülü olan maden ve definelerin tamamını içine alan bir istilahtır. Maden kelimesi adından alınmadır. Adın, bir yerde oturmak, karar kılmak manasındadır. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun arzı yarattığı zaman onun terkibine kattığı cüzler manasına meşhur olmuştur. Maden denince akla bu gelir. Molla Hüsrev, ister Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun yaratması sonucu tabi olarak bulunsun, isterse insan tarafından gömülmüş olsun, mutlaka yer altında bulunan mala rikaz denir. Maden ise Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun yer altında yarattığıdır. Kenze gelince o toprak altında gömülmüş definedir hükmünü beyan etmektedir. Maden ocaklarından çıkarılanlar mahiyet itibariyle üç çeşittir. Birincisi, ateşte eriyen madenler. Mesela altın, gümüş, demir, bakır ve kalay gibi. İkincisi, akıcı olan madenler. Mesela petrol, zift ve sudan elde edilen tuz gibi. Üçüncüsü, akıcı olmayan ve ateşte erimeyen madenler. Mesela alçı, kireç, cevahir ve yakut taşları gibi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin rikazda, maden ve definelerde beşte bir humus vardır hadisi şerifini esas alan Hanefi fukahası, rikazı çıkaran kimsenin hür, köle, zimmi, çocuk veya kadın olması müsavidir. Beşte birden geriye kalan beşte dördü kendisine aittir hükmünde ittifak etmiştir. Ancak harbi rikazı ulul emir ile herhangi bir anlaşma yapmadan çıkarırsa kendisine hiçbir şey verilmez, tamamına el konulur. Ancak ulul emirle anlaşma sonucu çıkarırsa anlaşma şartlarına riayet edilir. Zira ahitlerde vefalı olmak vaciptir. Kendinizde definelerde durum farklıdır. Üzerinde kelime-i şehadet gibi İslami bir alamet bulunan kendinizde definede bulunmuş mal lukata hükmü geçerlidir. Zira o müminlere aittir. Üzerinde put, resim ve heykel gibi küfür alameti bulunan definede kendinizde ise beşte biri alınır. Geriye kalanın hükmü ise eğer o beldeyi silahla fetheden mücahitler hayatta ise onlara aittir. Değilse bulana verilir. Serahsi'nin muhitinde de böyledir. Bulunan eşyaların üzerinde işaret kesin olarak belli olmazsa zahiri mezhebe göre cahiliyeye ait kabul edilir. Kafi'de de böyledir. Bir mümin Darul Harbe girip Darul Harbin sahrasında bir define veya altın ve gümüş madeni gibi bir maden bulsa o define veya maden kendisine aittir. O müminden ister emanla ister gizlice girmiş olsun beşte bir alınmaz. Zira eline mübah olan bir malı geçirmiştir. Beşte birin humusun vacip olmamasının sebebi o mümin malı harbilerden sessizce ele geçirmiştir. Bu hususta takip edilecek yol bu gibi şeyleri fakirlere sadaka olarak dağıtmaktır. Bahru Raik'te de böyledir. Bu Müslüman Darul Harbe emansız girmiş ise beşte biri vermeden tamamı kendisinin olur. Serahsi'nin muhitinde de böyledir. Meselenin özü şudur. Darul Harbe emanla giren bir mümin ahit yapmıştır. Her ne kadar ele geçirdiği rikaz kendisine ait ise de ahde vefa çiğnenmiş olur. Bu durumda ele geçirilen rikazın tamamının fakirlere tasadduk edilmesi münasiptir. Ancak Darul Harbe emansız girdiği zaman herhangi bir ahit söz konusu değildir. Dolayısıyla bulduğu rikaz ganimet hükmünde olur. Bir İslam beldesi istilaya uğrarsa orada bulunan müminler esir hükmüne geçerler. Dolayısıyla küfür ahkamı ile hükmeden siyasi güçlere karşı mücadele etmeleri esastır. Bu gibi durumlarda ele geçirilen rikaz müminlerin kendi işlerinden seçtikleri harp emirine teslim edilir. O belde Darul İslam haline gelinceye kadar gücü yeten bütün müminler cihada devam eder. Çünkü Darul Harp'te ganimetlerin taksimi söz konusu olamaz. Zirai mahsullerin ve meyvelerin zekatı, öşür. İmam-ı Kasani, öşürün, zirai mahsullerin ve meyvelerin zekatının kitap, sünnet ve icma ile sabit olduğunu beyan ettikten sonra bu hususta Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun şu kavli vardır. Ey iman edenler! Hak yolunda infakı kazandıklarınızın en temizlerinden ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan yapınız. Bakara Suresi 267. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de yağmur ve akarsularla külfetsiz olarak sulanan yerlerin mahsulünden onda bir öşür, diğerlerine dolap ve kovalarla sulananlarda yarım öşür, 1/20 vardır buyurmuştur. Sahabe-i kiram da öşür hususunda icma etmiştir, hükmünü beyan eder. İbn Abidin öşür onda bir demektir. Burada ondan murat, öşre nispet edilen şeylerdir. ta ki ünvan öşrün yarısına ve iki katına da şamil olsun. Hamevi, musannıfın özrü zekat bahsinde zikretmesi, o da zekattan sayıldığı içindir. Fetih sahibi diyor ki, öşre zekat denilmesi, imameynin kavline göredir diyenler vardır. Çünkü onlar nisabı ve mahsulün devamını şart koşmuşlardır. İmam-ı Azam'ın kavli bunun hilafınadır ama bu sözün bir kıymeti yoktur. Zira öşrün zekat olduğunda şüphe yoktur. Hatta o da zekatın verildiği yerlere verilir diyerek konunun zekatla olan ilişkisini zikrediyor. Evet, öşür zirai mahsullerin ve meyvelerin zekatıdır ve katiyen terk edilmeyecek bir ibadettir. Herhangi bir topraktan zirai faaliyetler sonucunda elde edilen mahsulden ya öşür alınır veya haraç talep edilir. Hanefi fukahası bir Müslümanın arazisinde öşür ve haraç birleştirilmez hadisi şerefini esas alarak her ikisinin de aynı anda terk edilmeyeceğine kail olmuştur. İbni Hümam, öşür toprak sahibinin Müslüman olmasına, haraç ise gayrimüslim, zimmi olmasına dayanır. Bu bakımdan toprak sahibinin aynı anda hem Müslüman hem de gayrimüslim olması imkansız olduğu için her ikisi birleşemez. Bu mümkün değildir hükmünü beyan eder. İmam-ı Merginani bizim için Hanefi fukahası, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir Müslümanın arazisinde öşür ve haraç birleştirilmez kavli vardır. Ayrıca adil ve zalim halifelerden hiçbirisi her ikisini bir toprakta birleştirmedi. Onların icmağı hüccet olmaya kafidir. Kaldı ki haraç, kahren ve cihat sonucunda fethedilen arazilerin sahiplerinden alınır. Öşür ise gönül rızasıyla İslam'a teslim olan kimselerden talep edilir buyurmaktadır. İbn Abidin de küfür ibadete zıt olduğundan sözü haraç almanın illetidir. Yani sadece haraç vacip olur, öşür lazım gelmemesi öşürde ibadet manası olduğundandır. Küfür ibadete zıttır, hükmü kayıtlıdır. Meselenin özü şudur. Bir toprak ya öşre tabidir ya da haraça. Birisi ibadettir, diğeri ise ceza. Ziraatle meşgul olan müminler bunu iyi düşünmelidirler. Hanefi fukahası zirai mahsullerden ve meyvelerden zekat vermek farzdır. Bunun farz olmasının sebebi arazinin verimli olması ve haraç arazisi olmamasıdır. Yerin hakikaten ve takdiren verimli olması öşür almanın sebebidir. Öşrün vücubunun şartı ikidir. Birincisi ehliyet sahibi olmak, yani Müslüman olmak. Bu şartta herhangi bir ihtilaf yoktur. İkincisi öşrün farz olduğunu bilmek. Akıl ve bülü öşrün vücubunun şartlarından değildir. Hatta öşür çocukların ve delilerin topraklarından da alınır. Zira o arazide de rızık olma manası vardır. Bu sebepledir ki öşürü ulul emrin cebren zorla alması caizdir. Bu şekilde alınırsa öşür borcu sakıt olur. Fakat mükellef sevap alamaz. Keza üzerinde öşür borcu mevcut iken ölen kimsenin terekesinden bu borç alınır hükmünde müttefiktir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin arzın toprağın içinden çıkan şeyde öşür vardır hadisi şerefini esas alarak topraktan çıkan az veya çok şeyde öşür vardır. İster yağmur ve akarsu ile sulansın, ister başka yolla sulansın durum değişmez. Ancak odun, kamış ve kuru ot öşüre tabi değildir hükmünü beyan eder. Esasen yağmur suyu veya dere suyu ile külfetsiz olarak sulanan topraklarda nisap şartı aranmaksızın öşür vacip olur hükmünde ittifak edilmiştir. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh ile İmam-ı Yusuf rahmetullahi aleyh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin beş veskten daha azında sadaka yoktur hadisi şerefini esas alarak zenginliğin tahakkuku için asgari beş veskin nisap olarak şart görmüşlerdir. İmam-ı Merginani bu hususu beyan ettikten sonra İmame'nin esas aldıkları hadisi şerefin tevili ticaret malının zekatıdır. Çünkü onlar veskleri esas alarak alışverişle meşgul oluyorlardı. Bir veskin itibari değeri 40 dirhemdir. Kaldı ki rivayet edilen haberde Malike itibar yoktur. Bu durumda sıfatına nail itibar edebiliriz. Bu sıfat ise zenginliktir. Esasen öşürde üzerinden bir yıl geçmesi. Havalanul havl şartı da aranmaz. Zira havalanı havl nemalandırmak içindir. Halbuki toprak mahsullerinin hepsi nemadır, hükmünü beyan eder. Toprağın öşrünü vaktinden önce vermek caiz değildir. Çünkü olgunlaşmadan önce herhangi bir afete uğrarsa öşür sakıt olur. Ulul emrin öşür almaya hak kazanmasının zamanı, mahsulün çıkıp olgunlaştığı ve meyvelerin yetiştiği zamandır. Bahrul Raik'te de böyledir. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyhin kavline göre ise ambara girdiği zamana itibar olunur. Buradaki ihtilafın faydası mahsul yok olduğunda tazminatın ve öşrün lazım olmaması noktasında görülür. Zeylai rahmetullahi aleyh de bu şekilde beyan etmiştir. Eğer bir toprak hem akarsu hem de dolap suyu ile sondaj, kova vesaire sulanıyorsa muteber olan senenin çoğundaki durumdur. Nitekim saime hayvanların, otlak hayvanlarının durumunda da böyledir. Eğer senenin çoğunda külfetle sulanıyorsa sondaj, su dolabı, kova vesaire yarım öşür, 20'de bir alınır. Öşürü verilmesi gereken mahsulden öşürü verilinceye kadar yenilemez. Zahiriyede de böyledir. Ancak öşür miktarı ayrıldıktan sonra yemek helal olur. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, bir kimse öşürü verilmemiş maldan yediğini ve yediğinin öşrünü borçlanmış olur buyurmuştur. Sirasi'nin Muhit'inde de böyledir. Ziraatle meşgul olan müminler bu konuda çok hassas olmak zorundadırlar. Beytülmal'ın gelirleri ve sarf yerleri. Ulul emrin müminlerin üzerindeki velayeti kesindir. Dolayısıyla ibadetlerin edası hususunda insanları teşvik etmek ve onların ihtiyaçlarını gözetmek borcundadır. Beytülmal'ın başlıca 4 çeşit gelir kaynağı vardır. Bunları izah etmeden önce İbn-i Abidin'de beyan edilen şu hüküm üzerinde duralım. Devlet reisinin ulul emrin her neve mahsus beytülmal yapması icap eder. Kendisi bunların birinden ödünç alıp diğerine sarf edebilir. Nafaka verdiği kimselere ihtiyacına, fıkıh ve faziletine göre verir. Bunda kusur ederse Allah kendisini hesaba çeker. Şurun Bulali Risalesinde şöyle demiştir. Ulemanın beyan ettiklerine göre her nevi mal için hususi beytül mal yapmak ve bu malları birbirine karıştırmamak vaciptir. Şimdi başlıca 4 çeşit gelir üzerinde duralım. Birincisi, saimi olan hayvanların zekatı, zirai mahsullerin ve meyvelerin öşürü ve ticaret mallarından amiller vasıtasıyla toplanan zekat. Bunların kimlere verileceğini daha önce izaha gayret etmiştik. İkincisi, ganimetlerin, madenlerin, eskiden kalma hazine ve definelerin, rikazın 1/5. Bunların sarf yeri fakirler, kimsesizler, muhtaç olan yetimler ve yolda kalan garip kimselerdir. Üçüncüsü, haraç, cizye ve kafirlerden sulh yoluyla alınan vergiler, ticaretle meşgul olan zımmilerden ve harbilerden alınan mallar. Bunların sarf yerleri cihat, kale yapımı, mescit inşaatı, yol ve köprü, ribatlar, vali, kadı, müftü ve diğer memurların maaşlarına sarf edilir. Serahsi'nin Muhit'inde de böyledir. Ayrıca bunlar ilim öğrenen ve öğretenlere de sarf edilir. Siracül ve Haş'ta da böyledir. Dördüncüsü, lukatlar. Sahibi bulunmayan yitik mallar. Varis bırakmadan ölen kimselerin terekeleri, yalnız kocası veya yalnız karısı kalmış olan kimselerin ölümü halinde hisselerinden arta kalan mallar. Bu mallar fakir olan hastaların tedavileri, kimsesi olmayan ölülerin kefen ve diğer masrafları, kazançtan aciz kalan kimselerin nafakalarına harcanır. Tahavi şerhinde de böyledir. Maalesef son yıllarda sigorta kavramı üzerinde tamamen hissi ve akli iddialar ortaya atıldı. Bazı müminler İslam toplumunda sigorta ve emeklilik maaşının olmamasından yakınmaya başladılar. Eğer Beytülmal'ın gelirleri ve sarf yerleri üzerinde dikkatle düşünülürse, İslam toplumunda Ulul Emir, bütün müminler adına ihtiyaç sahiplerinin meselelerini çözer. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ulul Emir, velisi olmayan kimselerin velisindir hükmünü beyan buyurmuştur. Eğer günümüzde sigorta kavramı, güçsüzlük ve felaket anında insanları korumak için aynı kimseden daha önce belli meblağlar talep etmeye dayanıyorsa, mesele iyi düşünülmelidir. İslam toplumunda her fert hiçbir ücret ödemeden bu imkana kavuşmuştur. Müminler beyatla, zımmiler de zimmet akdi ile lehindeki ve aleyhindeki bütün haklarını elde ederler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, herhangi bir mümin ölürken borç bıraksa, onu ödemek bana aittir, mal bıraksa o da veresesinindir buyurduğu bilinmektedir. Esasen gayrimüslim olan zımmilerin, kimselerin herhangi bir musibet anında korunması da şarttır. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların lehine olan şeyler onların da lehine, Müslümanların aleyhine olan şeyler onların da aleyhinedir hükmünü beyan buyurmuştur. Dolayısıyla mal ile yapılacak olan ibadetlerin hakkıyla eda edilebilmesi için de ulul emre ihtiyaç vardır. Nitekim zekatın mana ve önemini izah ederken, zekat vermemekte ısrar edenlerle ilgili olarak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın tavrını ortaya koymaya gayret etmiştik. Sadaka-i Fıtr'ın mahiyeti. Önce kelime üzerinde duralım. Sadaka, doğruluk manasına gelen sıdk kökünden gelir. Samimiyet ve ihlas manalarına da kullanılır. Fıtır kelimesi ise fıtrattan alınmadır. Ancak fukaha bu terkip üzerinde ihtilaf etmiştir. İbn Abidin bu husustaki ihtilafları zikrettikten sonra Nevevi'nin Tahrir adındaki eserinde fıtra sonradan uydurulan bir isimdir. Galiba yaratılmış manasına gelen fıtrattan alınmış olacaktır. Ebu Muhammed Ebrehi'nin beyanına göre manası hilkatin zekatı demektir. Sanki sadaka-i fıtır bedenin zekatıdır denilmiştir. Kuistani dahi bu yolda yürümüştür. Onun için bazıları sadaka-i fıtra, baş sadakası ve bedenin zekatı denildiğini nakletmişlerdir. Hasılı fitre kelimesinin lügat manası ifade ettiğinde şüphe yoktur. Manası hilkat, yaratılış demektir. Hazreti Salebe İbni Suayr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramından bir veya iki gün önce irad buyurduğu hutbesinde eğer hür ve köleden her küçük ve büyükten sadaka olarak buğdaydan yarım sağ veya hurmadan bir sağ veya arpadan bir sağ nispetinde eda ediniz hükmünü beyan etmiştir. Bu hadisi şerifi esas alan Hanefi fukahası sadaka-i fıtır vaciptir, zira haber-i vahidle sabit olmuştur hükmünde ittifak etmiştir. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka-i fıtrı Müslümanlardan köleye, hürre, erkeğe, kadına, küçüğe, büyüğe hurmadan bir sağ yahut arpadan bir sağ olarak vacip kıldı ve bu sadakanın halk bayram namazından çıkmazdan evvel verilmesini emreyledi buyurulmuştur. Vücubunun şartları. Bilindiği gibi her ibadette aranan ilk şart İslam'dır. Dolayısıyla bir kimseye sadaka-i fıtrın vacip olması için birinci şart o kimsenin Müslüman olmasıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sadaka vermek ancak zengin kimseye mahsustur hadisi şerifini esas alan Hanefi fukuhası ikinci şart olarak havayici asliyeden fazla nisap malı miktarı sahip olmayı esas almıştır. Üçüncü şart temlikin, mülk edindirmenin gerçekleşebilmesi için ferdin hür olması gerekir. Fetevai Hindiye'de sadaka-i fıtır havayici asliyesinden fazla nisap miktarı mala sahip olan hür ve Müslüman olan her ferde vaciptir. Hükmü kayıtlıdır. Bu hükümde üç şart bir arada zikredilmiştir. Nisap miktarı malın nami, üreyici olması şart değildir. Sadaka-i fıtır hür Müslümanın kendisi için vaciptir. İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadaka-i fıtrı erkek ve kadın üzerine farz kıldı hükmü beyan buyurulmuştur. Mükellef, nafakaları üzerine vacip olan küçük çocukları ve hizmetinde kullandığı köleleri içinde sadaka-i fıtır vermek mecburiyetindedir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her bir hür için Yahudi, Nasrani veya Mecusi olsun her bir köle için sadaka-i fıtırı ödeyiniz buyurmuştur. Akıl bali olmuş zengin ve büyük çocukları için sadaka-i fıtır vacip değildir. Zira o çocukların fıtralarını kendileri eda etmeleri vacip olur. Erkeğin karısı için sadaka-i fıtır ödemesi vacip değildir. Ancak kadın kendi malından sadaka-i fıtrını vermek mecburiyetindedir. Sadaka-i fıtrın edasının vakti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin böyle günde, bayramda siz miskinleri dilenmekten mustağni kılın hadisi şerefini esas alan Hanefi fukahası, sadaka-i fıtrın bayram namazından önce verilmesi müstehaptır hükmünde ittifak etmiştir. Bilindiği gibi sadaka-i fıtır, Ramazan bayramının ilk günü, ikinci fecrin, sabah namazının vaktinin girmesiyle vacip olur. Bu vakitten önce ölmüş kimselere vacip olmaz. Bir kimse bayram günü ikinci fecirle bayram namazı arasında sadaka-i fıtrı ödememişse, bu mükellefiyet üzerinden kalkmaz. Daha sonra da ödemek mecburiyetindedir. Sadaka-i fıtırda velayet önemlidir. Her mükellef kimin velisi durumunda ise, velev ki o mecnun dahi olsa, sadaka-i fıtrını verir. Zengin olan bir çocuk anne ve babasının fakir olsalar dahi sadaka-i fıtrını veremez. Zira çocuk için velev ki anne ve babası aciz dahi olsa, velilik hakkı, velayet söz konusu değildir. Yani çocuk hiçbir zaman anne ve babasının velisi olamaz. Molla Hüsrev, her fıtranın bir fakire verilmesi vaciptir. Bir fıtra bölünerek iki fakire verilse caiz olmaz. Çünkü nas ile beyan edilen fakiri veya miskini mustağni kılmaktır. Nitekim zikrettiğimiz hadis-i şerifte onları dilenmekten mustağni kılın buyurulmuştur. Halbuki bir fıtradan azı ile, yani onun ikiye bölünmesiyle kılınmaz hükmünü beyan eder. Fetevai Hindiye'de bir ferdin sadaka-i fıtrı ancak bir fakire verilir. Şayet bir fıtra iki veya daha fazla fakire taksim edilmiş olursa bu caiz olmaz. Bir ailenin veya cemaatin fıtralarının tamamı bir fakire verilebilir. Tebiinde de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Bir fıtranın iki fakire verilebileceği yolundaki hükümler zayıf bulunmuştur. Dolayısıyla zahir olan rivayet bir fakire en az bir fıtranın verileceğidir. Kendilerine zekat verilecek olan sınıfların hepsine sadaka-i fıtır da verilebilir. Daha önce zekat kimlere verilir başlığı altında bu sınıfları izah etmiştik. Ulul emir sadaka-i fıtrı toplamak için memur göndermez. İbn Abidin bu konuyu izah ederken, hükümet reisi sadaka-i fıtır toplamak için memur göndermez. Gerçi sahih bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı sadaka-i fıtır memuru tayin ettiği beyan olunmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh getirenin sadakasını kabul eder, kimsenin ayağına gitmezmiş. Rahmeti, ben derim ki o halde murat, zekat memuru yani amil gibi bizzat kabileler arasında dolaşan memur göndermez demek olur. Binaenaleyh hadisteki beyana aykırı düşmez hükmünü beyan ediyor. Sadaka-i fıtrın miktarı. Fıtra şu dört yiyecek maddesinden vacip olur. 1- Buğday, 2- Arpa, 3- Hurma, 4- Kuru üzüm. Hizanetül Müftin'de ve Tahavi şerhinde de böyledir. Miktarlarına gelince buğdaydan yarım sağdır, arpadan ve hurmadan bir sağdır. Buğdayın unu ve kavrulmuşu verilir. Arpanın unu ve kavrulmuşu da arpa gibidir. Ekmekten fıtra vermek caiz olmaz, ancak itibari kıymetiyle verilirse bu caiz olur. Sahih olan kavil de budur. Kuru üzüm hususunda ihtilaf olunmuştur. Ancak zahir rivayete göre kuru üzümden bir sağdır. Bir sağının ağırlığı 1040 dirhemdir. Dirhemi örfi esas alındığında 3.1 334 kilogramdır. Dolayısıyla arpa, hurma ve kuru üzümden itibariye kıymeti hesaplanırken bunun esas alınması fakirler için daha münasiptir. Dirhem-i şer'i ise 2.920 kilogramdır. Buğday için ise yarım sağ 1.667 kilogramdır. Bunların bizzat kendileri verilebileceği gibi kıymetleri de fıtra olarak verilebilir. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem.
4: En güzel

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Kur'an'a dönme vakti. Müslümanlar Kur'an'dan uzaklaştı uzaklaşalı gün yüzü görmediler der Üstad Sezai Karakoç. Müslüman dünya olarak içinde bulunduğumuz haleti bundan daha iyi tarif eden bir cümle olabilir mi? Başımıza ne geldiyse Kur'an'a karşı duyarsızlaşıp onu mehcur, metruk bırakmamız sebebiyle gelmedi mi? Üstad yine insan ona yaklaştıkça hakikate yaklaşmanın büyük mutluluğunu, huzurunu ve heyecanını, aşk ve coşkusunu bulur içinde. Ondan uzaklaştıkça zanların, vehimlerin, erdemsizliklerin, büyüklenmenin bataklığına saplanır. Toplumlar da böyle. Kur'an medeniyetini ve ondan aldığı ilhamı gerçekleştirdikçe büyür, gelişir, üstünleşir, yücelir. Ondan uzaklaştıkça, ona savaş açtıkça küçülür, alçalır ve çürür der. Yazık ki Kur'an'dan kopan günümüz Müslümanları aşklarını, şevklerini, coşkularını, güvenlerini yitirdiler. Miladi 610 yılından başlayarak insanlığın ufkunu aydınlatmaya başlayan Kur'an-ı Mübin, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hesap gününde şikayetçi olacağı üzere ümmeti tarafından maalesef terk edilmiş bulunmaktadır. Ve peygamber diyecek, Rabbim, gerçekten benim ümmetim bu Kur'an'ı mehcur, hükümlerinden uzaklaşılıp terk edilen bir kitap olarak bıraktılar. 610'dan 2010'a 1400 yıl geçti ve ümmeti Muhammed el-an, Kur'an-ı Kerim'i mehcur tutmayı sürdürüyor. Bu kopuş sebebiyle de farklı kaynaklardan beslenmeye, farklı düşünmeye, farklı davranmaya devam ediyor. Üstad Said-i Nursi'nin harika tespitiyle, ümmetin çoğunluğunun nazarı kitaplara temerküz ettiğinden yalnız hayal meyal lazımı Kur'an'ı tahattür eder, hatırlar haldedir. Zira şeriat kitapları birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım gelirken, mürur-u zamanla mukallitlerin hatası yüzünden paslanıp hicab olmuşlar. Kur'an'a tefsir olmak lazımken başlı başına tasnifat hükmüne geçmişlerdir. Böylece Kur'an mehcur kalmıştır. Bunun sonucunda gelinen noktayı üstad şöyle tasvir eder. Eğer cemaat-i İslamiyye'nin hacat-ı zarureyyesi diniyesi bizzat Kur'an'a müteveccih olsaydı, o kitabı mübin, milyonlarca kitaplara taksim olunan rağbetten daha şiddet bir rağbete, ihtiyaç neticesi olan bir teveccühe mazhar olur ve bu suretle nüfus üzerinde bütün manasıyla hakim ve nafiz olurdu. Yalnız tilavetiyle teberrük olunan bir mübarek derecesinde kalmazdı. Üstad Said-i Nursi'nin Sünuhat Risalesindeki Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası bölümünde yer alan bu harika tespit ve teşhisi el-an geçerlidir ve günümüz Müslümanları hala milyonlarca kitaba gösterdikleri rağbet sebebiyle Kur'an-ı Kerim'i gereğince anlayıp kavramaya yönelememekte ve genellikle de onu teberrüken okumaya devam etmektedirler. Kur'an şairi merhum Mehmet Akif'in şikayetçi olduğu durum hala geçerlidir. Lafzı muhkem yalnız, anlaşılan Kur'an'ın. Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. Ya açar nazm-ı celilin bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. İmdi, Yüce Rabbimizin müminler için hala vakit gelmedi mi ihtar-ı ilahisini hatırlamanın tam zamanıdır. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine, Kur'an'a ve inan Hakk'a huşku duysun ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra da üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Evet, vakit çoktan gelmiştir, hatta geçmektedir. Vakit tekrar Kur'an'a dönme, anlama ve yaşama vaktidir. İnanıyoruz ki ümmetin yeniden dirilişi
Kur'an'ı gereğince okuyup anlaması ve onun şaşmaz ilkelerine sıkı sıkıya sarılıp namazın ikamesi başta olmak üzere onu bir yaşam biçimi haline getirmesiyle gerçekleşecektir. Abdullah Yıldız, Vakit Gazetesi.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbim.

Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo dershanesine çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümle sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 119. sayfası ve devamını ele alacağız. Programımızın bir önceki bölümünde ders kitabınızın 119. sayfasında, sayfa ortasında yer alan "Ba'du't-tullab nuridu en nezhebe ila biladina" cümlesine kadar gelmiş ve bu cümlede kalmıştık. Şimdi bu cümleden itibaren bu sayfada giriş yapılan "Eddersus sabi'a aşara" 17. ders başlıklı dersin diyaloğunun tercümesini tamamlayalım. Bazı tullabi, bazı öğrenciler, "Nuridu en nezhebe ila biladina", biz memleketlerimize gitmek istiyoruz. El müderris, "Eyne turidu en tezhebe ente ya Haşimu?" Haşim, sen nereye gitmek istiyorsun? Haşim, "Uridu en ezhebe ila Misra." Ben Mısır'a gitmek istiyorum. El müderris, "Lime turidu en tezhebe ila Misra?" Sen niçin Mısır'a gitmek istiyorsun? Haşim, "Uridu en ezhebe ila Misra li ezura ahi." Ben Mısır'a kardeşimi ziyaret etmek için gitmek istiyorum. Ben Mısır'a kardeşimi ziyaret etmek için gitmek istiyorum. "Ellezî yedrusu fî câmi'atil ezheri." El-Ezher Üniversitesi'nde okuyan kardeşimi ziyaret etmek için Mısır'a gitmek istiyorum. O zaman Haşim'in şu cümlesini, "Uridu en ezhebe ila Misra li ezura ahillezi yedrusu fi camiatil Ezheri" şeklindeki cümlesini topluca tercüme edecek olursak, ben Mısır'a El-Ezher Üniversitesi'nde okuyan kardeşimi ziyaret etmek için gitmek istiyorum şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. El-Müderris, "Ve eyne turidu en tezhebe ente ya Yusuf?" Yusuf, sen nereye gitmek istiyorsun? "Ve eyne turidu en tezhebe ente ya Yusuf?" Yusuf, sen nereye gitmek istiyorsun? Peki hocanın bu sorusunu Yusuf nasıl cevaplıyor? Yusuf'un cevabı bir sonraki sayfada, arka sayfada, sayfa 120'de. Yusuf hocasının bu sorusunu şöyle cevaplıyor. "Uridu en ezhebe ila London." Ben Londra'ya gitmek istiyorum. El müderris, "Ela turidu en tezhebe ila beledik?" Sen memleketine gitmek, ülkene gitmek istemiyor musun? Yusuf, "Naam, la uridu en ezhebe ila beledi hazihi senete." Evet, ben bu yıl memleketime gitmek istemiyorum. Evet, ben bu yıl ülkeme, memleketime gitmek istemiyorum. "Uridu en ezhebe ila London li edrusa lugata l-ingliziyyete hunake." "Uridu en ezhebe ila London." Ben Londra'ya gitmek istiyorum. "Li edrusa lugata l-ingliziyyete hunake." Orada İngilizce öğrenimi görmek için, İngilizce öğrenmek için. "Uridu en ezhebe ila London li edrusa lugata l-ingliziyyete hunake" cümlesini topluca şöyle tercüme ederiz. Ben İngilizce öğrenmek için
Londra'ya gitmek istiyorum. المدرس ألا يمكنك أن تدرس اللغة الإنجليزية في بلدك؟ Senin İngilizceyi ülkende öğrenme imkanın yok mu? Senin için ülkende, memleketinde İngilizce öğrenmek mümkün değil mi? Yusuf, naam, la yumkinuni zalika. Evet, bu mümkün değil. La yumkinuni zalika. Evet, bu benim için mümkün değil. لِأَنَّ أَهْلَ بَلَد۪ي يَدْرُسُونَ اللُّغَةَ الْفَرَنْسِيَّةَ وَلَا يَدْرُسُونَ اللُّغَةَ الْإِنْكِلِيزِيَّةَ لِأَنَّ أَهْلَ بَلَد۪ي Çünkü ülkemin halkı يَدْرُسُونَ اللُّغَةَ الْفَرَنْسِيَّةَ Fransızca öğreniyorlar. وَلَا يَدْرُسُونَ اللُّغَةَ الْإِنْكِلِيزِيَّةَ İngilizce öğrenmiyorlar. المدرس في أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل يا مروان؟ مروان sen gelecek yıl hangi fakültede öğrenim görmek istiyorsun? مروان sen gelecek yıl hangi fakültede okumak istiyorsun? مروان أريد أن أدرس في كلية الشريعة. Ben ilahiyat fakültesinde öğrenim görmek, okumak istiyorum. Kulliyet-i Şeria, İlahiyat Fakültesi, Şeriat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi şeklinde tercüme edebileceğimiz bir ifade. Uridu en edruse fi kulliyet-i Şeria. Ben Şeriat Fakültesinde, yani İlahiyat Fakültesinde okumak istiyorum. المدرس في أي كلية تريد أن تدرس أنت يا موسى؟ موسى sen hangi fakültede okumak istiyorsun? Hangi fakültede öğrenim görmek istiyorsun? موسى لا يمكنني أن أدرس بالجامعة في العام المقبل. ذلك لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج. موسى لا يمكنني أن أدرس بالجامعة في العام المقبل. Gelecek yıl üniversitede okumak benim için mümkün değil. Gelecek yıl üniversitede öğrenim görmem mümkün değil. ذلك لأنني مريض çünkü ben hastayım ve أريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج ve tedavi için Birleşik Devletlere gitmek istiyorum ve tedavi için Birleşik Devletlere, Amerika'yı kastediyor, Birleşik Devletlere gitmek istiyorum. El-Müderris şefakallah, Allah şifa versin, geçmiş olsun. Amrun ya ustazu yekadul cerasu yerinnu. Hocam zil çalmak üzere. أرجو أن تسمح لنا بالخروج الآن قبل أن يخرج الطلاب الآخرون. يكاد الجرس يرن. زل çalmak üzere. أرجو أن تسمح لنا بالخروج الآن. Şimdi çıkmamız için bize izin vermenizi rica ediyorum. أرجو أن تسمح لنا بالخروج الآن. Şu anda çıkmamız için bize izin vermenizi rica ediyorum. قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ الطُّلَّابُ الْآخَرُونَ Diğer öğrenciler çıkmadan önce. Diğer öğrenciler çıkmadan önce şimdi bize çıkmamız için izin vermenizi rica ediyorum. الْمُدَرِّسْ بَقِيَ ثَلَاثُ دَقَائِقَ 3 dakika kaldı. Yumkinukumul hurucul ane. Şimdi çıkabilirsiniz. Şimdi çıkmanız mümkün. Uhrucu bihudu'in. Sessizce çıkın. Sessiz bir şekilde çıkın.
Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda Eddersü Sabi'a Aşar 17. ders başlığı altında verilen dersin diyaloğunu okuduk ve tercüme ettik. Şimdi karşı sayfada, sayfa 121'de bu dersle ilgili alıştırmalar var. Bu alıştırmalara geçelim. Temarin, alıştırmalar. Evvelen, ecib anil es'iletil atiye. İlk olarak aşağıdaki soruları cevapla. Bu sorular parçayla ilgili sorular. Parçayı iyi anlayan bir arkadaşımız, bir öğrenci kardeşimiz bu soruları rahatlıkla doğru cevaplayabilir diye düşünüyorum. Birinci cümle: Limaza haraca Ammarun ve Yasirun minel fasli? Ammar ve Yasir sınıftan niçin çıktılar? Peki ayrı ayrı cevap vermemiz gerekecek. Çünkü Ammar'ın sınıftan çıkma gerekçesiyle Yasir'in sınıftan çıkma gerekçesi farklı. Bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Haraca Ammarun minel fasli li yeşrabel ma'e. Haraca Ammarun minel fasli li yeşrabel ma'e. Ammar sınıftan su içmek için çıktı. Ve haraca Yasirun li yagsile vechehu. Yasir ise yüzünü yıkamak için çıktı. Ve haraca Yasirun minel fasli li yagsile vechehu. Yasir ise yüzünü yıkamak için çıktı. Es-sualu thani, ikinci soru. Eyne yuridu Haşimun en yezhebe fi utleti sayfi? Haşim yaz tatilinde nereye gitmek istiyor? Bu soruyu şöyle cevaplamalıyız değerli öğrencilerim. Yuridu Haşimun en yezhebe fi utleti sayfi ila Misra. Yuridu Haşimun en yezhebe fi utleti sayfi ila Misra. Ya da şöyle cevap vermemiz de mümkün. Yuridu Haşimun en yezhebe ila Misra fi utleti sayfi. Yuridu Haşimun en yezhebe ila Misra fi utleti sayfi. Es-sualu's-salis, üçüncü soru. Limaza yuridu Yusufu en yezhebe ila London? Yusuf niçin Londra'ya gitmek istiyor? Cevabımız şöyle olmalı. Yuridu Yusufu en yezhebe ila London li yedrusa lugata al-ingliziyyata hunaka. Cevabı tekrar ediyorum. Yuridu Yusufu en yezhebe ila London li yedrusa lugata al-ingliziyyata hunaka. Yusuf İngiltere'ye, orada öğrenim görmek için gitmek istiyor. Es-sual er-rabi', dördüncü soru. Fi ayyi kulliyetin yuridu Mervan en yedruse? Mervan hangi fakültede öğrenim görmek, okumak istiyor? Bu soruyu şöyle cevaplamalıyız. Yuridu Mervan en yedruse fi kulliyeti şeria. Yuridu Mervan en yedruse fi kulliyeti şeriati. Mervan İlahiyat Fakültesinde öğrenim görmek, okumak istiyor. Birinci alıştırmayı tamamladık değerli dinleyicilerim. Şimdi ikinci alıştırmaya geçelim. İkra ma kâlehu Humayun lil müderris. Humayun'un hocaya, öğretmene söylediği sözü oku. Söylediğini oku. ثُمَّمْ لَئِ الْفَرَاغَاتِ فِي مَا يَلِي عَلَى ضَوَّعِ ذَٰلِكَ. Sonra bunun ışığında, yani Hümayun'un öğretmene söylediği söz ışığında, اِمْلَئِ الْفَرَاغَاتِ فِي مَا يَلِي, aşağıdaki boşlukları doldur. Peki ders kitabınızdan Hümayun'un öğretmene söylemiş olduğu sözü bulalım haydi. Sayfa 119'da Hümayun öğretmene şöyle demişti hatırlarsanız: Ya ustazu, ana uridu en eclise huna emamek. Mak'adi ba'idun anke. Ve min hunake la era ma tektubu ala sabbura. Hocam ben buraya
veya burada sizin önünüzde oturmak istiyorum. Benim sıram size veya sizden uzak ve ben oradan sizin tahtaya yazdığınızı göremiyorum. Peki şimdi Hümayun'un öğretmene söylediği bu sözden yararlanarak sayfa 121'de ikinci alıştırmadaki cümlede boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayalım. Yuridu Humayun en yeclise emamel müderrisi li enne mak'adehu ba'idun anhu. Ba'idun anhu dememiz mümkün olduğu gibi ba'idun anil müderrisi dememiz de mümkün sevgili öğrencilerim. Li enne mak'adehu ba'idun anil müderrisi ve la yara ma yektubul müderrisu ala sabburati. Ben tekrar okumak istiyorum. Yuridu Humayun en yeclise emamel müderrisi li enne mak'adehu ba'idun anil müderrisi ya da ba'idun anhu ve la yara ma yektubul müderrisu ala sabburati. Humayun öğretmenin önünde oturmak istiyor çünkü onun sırası öğretmene uzak ve o yani Humayun öğretmenin tahtaya yazdığı şeyi göremiyor anlamında. Et-temrinu thalis, üçüncü alıştırma. Yes'elul müderrisu kullen minat tullabi hâze suâle. Öğretmen öğrencilerden her birine şu soruyu sorar. Eyne turidu en tezhebe fi utleti sayfi. Yaz tatilinde nereye gitmek istiyorsun? Peki sizden herhangi birinize böyle bir soru yönelttiğimi varsayın. Böyle bir varsayımdan hareket edin. Ben yaz tatilinde İstanbul'a gitmek istiyorum anlamındaki cümleyi nasıl kurarsınız? Kuracağımız cümle şöyle olmalı sevgili öğrencilerim. Uridu en ezhebe ila İstanbul fi utlete sayfi. Yahut uridu en ezhebe fi utlete sayfi ila İstanbul şeklinde kurmalısınız. Ben bunu bir numune olarak, bir örnek olarak zikrettim. Siz kendinize göre yaz tatilinde gitmek istediğiniz yerin durumuna göre kendinize ait cümleleri oluşturabilirsiniz. Temrinur Rabi'a, dördüncü alıştırma. Yes'elul müderrisu kullen minet tullabi hâze suâle. Öğretmen öğrencilerden her birine şu soruyu sorar. Fî eyyi kulliyetin turidu en tedruse. Hangi fakültede okumak istiyorsun? Hangi fakültede öğrenim görmek istiyorsun? Peki bu sorunun cevabını mesela eğitim fakültesinde öğrenim görmek istiyorum anlamında bir cümleyle oluşturacak, bu anlama taşıyacak bir cümleyle cevap verecek olursanız ne dersiniz? Uridu en edruse fi kulliyeti terbiye. Uridu en edruse fi kulliyeti terbiye. Biriniz eğitim fakültesinde okumak istiyordur da bir diğeriniz tıp fakültesinde okumak istiyordur. Öyleyse tıp fakültesinde okumak isteyen öğrenci ne diyecektir? Uridu en edruse fi kulliyeti tıbbi. Ben

Peki ben müdürün yanına gitmek için çıktım anlamındaki cümleyi Arapça olarak nasıl oluşturursunuz, nasıl söylersiniz? Haraçtu minel fasli li ezhebe ilel müdiri. Ben müdürün yanına gitmek için çıktım. Bu soruya verilebilecek olan alternatif cevaplar bir sonraki sayfada, sayfa 122'de çoğaltılmış, çokça verilmiş. Feyekulu haraçtu li muhtaran minel esbabil atiye ve tektubu hâzihi alessabbura. Öğrenci şöyle der: haraçtu li, ben şunun için çıktım. Bundan sonra aşağıda verilen sebeplerden bir seçimde bulunur. Mesela su içmek için çıktım diyecek olan öğrenci haraçtu li eşrabel ma eder. Ben tuvalete gitmek için çıktım diyecek olan öğrenci haraçtu li edhulel mirhada der. Yüzümü yıkamak için çıktım diyecek olan öğrenci haraçtu li ağsile vecihi cümlesini kurar. El esbab el atiye, aşağıdaki sebepler. Peki ve tektubu hadihi ala sabbura veya ve tuktabu hadihi ala sabbura. Sen bu cümleleri tahtaya yazarsın veya bu cümleler tahtaya yazılır. Peki o halde burada verilen cümleleri kullanarak ben şunun için çıktım, bunun için çıktım anlamındaki cümleleri oluşturup defterlerinize yazabilirsiniz. Efendim, programımızın bu bölüm için tasarladığımız sürenin sonuna geldik. Programımızın gelecek bölümünde buluşmak, görüşmek ümit ve duasıyla Arapça öğreniminizde hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Fi emanillah.

Özel FM. Molotov, Molotov, Rashashi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

Ey peygamber, ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın.

sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış, metot zaten

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Gereksiz su tüketiminin önlenmesine hepimiz katkıda bulunalım. Suyumuzu israf etmeyelim. Dişlerimizi fırçalarken ya da tıraş olurken muslukları açık bırakmayalım. Duş alırken ihtiyacımız kadar su kullanalım. Gereksiz yere sifon kullanmayalım. Bozuk musluklarımızı ve tesisatımızı mutlaka onaralım. Kapı önü ve balkonlarımızı temizlerken hortumla su tutmak yerine süpürge kullanalım. Bahçemizi sulamak için buharlaşmanın az olduğu gece saatlerini tercih edelim. Arabamızı yıkarken kova ve sünger kullanalım, hortumla yıkamayalım. Çamaşır ve bulaşık makinelerimizi tam dolunca çalıştıralım. Su kullanımında tasarruflu olmayı çevremizdekilerle de paylaşalım. Suyumuzu israf etmeyelim. Unutmayalım, Allah israf edenleri sevmez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi daimen ala kulli hal ve salatu vesselamu ala Resulillah. Yüce Rabbimize her daim ve her halükarda hamdolsun, şükürler olsun. Peygamber Efendimiz'e de salat ve selam olsun. Siz kıymetli dostlar, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Namaz nedir? Devam ediyoruz. Ama bugünkü programımızda inşallah namaz nedir sorumuzla birlikte namazın manevi şartlarından biraz hatırlatma yapacağız. Maddi şartları vardı demiştik önceki programlarımızda. Efendime söyleyeyim, içinde ve dışındaki şartlar gibi bir de namazın manevi şartları vardır. O şartları da yerine getirirsek huşulu bir namaz kılarız. Allah bizden öyle bir namaz istiyor. Rabbim öyle namazları çoğalsın inşallah. Öyle namaz kılanları da çoğalsın. Namazlarımızı huşulu eylesin inşallah. Peki bu namazlarımızı nasıl huşulu kılacağız diye soracak olursanız işte ona cevap bu manevi şartlarını gerçekleştirmektedir. 6 tane de manevi şartlardan bahsedeceğim size. O zaman huşuyu yakalarız. Efendim bunlardan birincisi huzuru kalp. Yani huzurlu bir kalp. Huzurlu kalp kime aittir dostlar? İmanlı bir insana aittir. Yani kalp huzuru değil mi? Kalp huzuru kimde olur? İmanlı bir insanda olur. Peki nasıl olur? Huzurun kaynağı çünkü imandır. Huzurun kaynağı inan ki ne maldır, ne servettir, ne şandır, ne şöhrettir. Ne makamdır, ne mevkidir, ne evlattır. Ne eştir, ne dosttur. Ne anadır, ne babadır. Ne bahçedir, ne tarladır, ne ağaçtır. Vallahi huzurun kaynağı imandır. Ama biz bakıyoruz huzuru çok değişik yerlerde arıyoruz. Büyük büyük koca koca metrekaresi büyük evlerde arıyoruz. Eşyada arıyoruz, araçta arıyoruz. Kadında, erkekte arıyoruz. Çocukta arıyoruz. Şanda, şöhrette biz huzur arıyoruz. Adres yanlış dostlar. Huzurun adresi orası değil. Huzurun adresi iman. Hani bazen anlatırım, güzel örnek olduğu için, adam der ya hanımına, ben seni huzursuz edeceğim. Hanımı der ki, sen beni yemekten, içmekten, giymekten belki alıkoyabilirsin ama beni huzursuz edemezsin. Adam da der ki, niye hanım, niye huzursuz edemem? Çünkü ben huzurumu imanımdan alıyorum. İmanım da benim kalbimdedir. Senin ona gücün yetmez. Eyvallah, baş göz üstüne. Gerçekten de öyledir. O zaman bir dua ediyoruz. Hepimiz için geçerli dostlar. Allah'ım imani bir huzur bize nasip eyle. Huzurunu imanından alan kullarından eyle bizi diye de Rabbimize niyazda bulunuyoruz, istekte bulunuyoruz. Huzuru kalp. Huzurunu imanından almış bir insan kalp huzuru ile namaza duracak. Bu bir. İki, tefehüm. Yani anlamak, fehmetmek, anlayış, kavrayış. Yani yaptığım işi bilerek yapmak. Namaz kılıyorum, namazı bilerek. Bu noktada da şöyle bir büyükçe parantez açayım. Öyle küçük bir parantez değil. Tırnak işareti değil, büyük bir parantez açayım. Bir, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurur ki, çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlara namazı öğretin der. Neyini öğretin? Namazın imani olduğunu, namazın önemini, namazın hikmetini öğretin. Namazın nasıl kılınacağını öğretin. Namazın niçin kılınacağını öğretin. Namazın rükünlerini öğretin. Kaç rekat olduğunu öğretin. Namazın farzlarını öğretin. Namazı bozan şeyleri öğretin. Vaciplerini, sünnetlerini öğretin. 7 yaşında. Ama bakıyoruz dostlar, bizim çocuklarımız 7 yaşında. Telefonla tanışmış. iPhone telefonlarla, efendime söyleyeyim, akıllı telefon dediğimiz var ya, O telefonlarla tanışmışlar. Bilgisayarla tanışmış, tabletle tanışmış, bisikletle tanışmış, 7 yaşında havuzla tanışmış, efendim halı sahayla tanışmış, arabayla tanışmış, öyle çok şeyle, teknolojiyle tanışmış ki namazla tanışmamış. Namaz kendisine tanıtılmamış. Henüz yaşı küçük denilmiş. Elbet öğrenir denilmiş, denilmiş, öğrenememiş. Yaş ilerlemiş. Bu defa kafa kalınlaşmış diyor, kafam almıyor diyor. Namazın 12 tane farzını ezberleyemiyoruz bu defa. Hadesten taharet, necasetten taharet diyemiyoruz. Telaffuz bile edemiyoruz. Ondan sonra iş güçleşiyor. Bu defa namazın huşuğunu nasıl alacağız, değil mi? Önce bunları bir öğreneceğiz. Çocuklarımıza bunları bir öğreteceğiz. Ha bilmiyorsak önce biz öğreneceğiz. Bunlar zor şeyler değil. Çok basitleştirerek anlayacağımız şekilde okuma yazması az çok

eyvallah o kitapları alalım ya, öğrenelim ya. Yok bilmiyoruz. Gidelim dizinin dibine oturalım, biraz zaman verelim, öğrenelim. Mesela yaz günleri arkadaşlar oturuyorlar. Hocam işte biz kış günlerinde işlerimiz azalıyor, geceler de uzuyor. Evet, Kur'an öğrenelim. Ya bak yaşım 40 olmuş, 50 olmuş, efendim 60 olmuş, 30 olmuş. Hala Allah'ın kelamını ben okuyamıyorum. Hocam işte ben bu sene karar vermişim, gelip öğreneceğim diyor. Kış geliyor, uzun geceler başlıyor. Hadi kardeşim, hadi yok. Gelmiyor, getiremiyorsun. Sonra namaz, namazın içi dolmuyor işte. Dolmuyor. Okuduğum dualar yanlış. Telaffuzu yanlış. Okuduğum dualar eksik. Yarısını biliyorum, yarısını bilmiyorum. Üçte birini biliyorum, üçte ikisini bilmiyorum. Ben huşuyu nasıl yakalayayım? Değil mi? Namazda zaten benim kafam, acaba duayı doğru mu okudum, yanlış mı okudum hesabındayız. Tesbihatlarını bile düzgün yapamıyoruz. Semiallahu limen hamide. Evet efendim. Yani bir bu parantez açtık, geniş açtık, açalım dedik ya. Parantezimizin biri bu. Çocukken biz bunları öğreniyoruz, öğretiyoruz dostlar. Buna gayret gösterelim bir. Tefehüm dedik ya, ikinci şartı anlamak. Parantezimize devam ediyoruz. Parantezimizin içini doldurmaya devam ediyoruz. Aklın başında olacak. Yani aklın midende olmayacak. Aklın midende olursa ne olur? Namaz kılmak mekruh olur. Açken namaz mı kılalım, yemek mi yiyelim? Yemek hazır. Namaz mı kılalım, yemek mi yiyelim? Ne deniliyor İslam alimleri? Önce yemek ye, sonra namazını kıl. Niye? Çünkü senin en az aklının %50'si midende olacak. Oysa namazın şartlarından biri tefehümdür. Aklının başında olmasıdır. Bu işi anlamış olman gerekiyor, değil mi? Bunun gibi. Hani deniliyor ya, aklın başında değilken namaza durma. Aklın başında değilken, akıl baştan sadece uyuşturucu kullanmakla gitmez ki. Değil mi? Akıl baştan böyle de gider. Mesela adam sinirlenmiş, öfkelenmiş, şok geçiriyor. Bu adamın namaza durması doğru değildir. Abdest alması lazım önce. Önce abdest alması lazım. Niye? Çünkü öfke ateştendir. Allah Resulü öyle diyor. Ateş basmış adamı. Akıl nerelerde dolaşıyor? Hemen abdest alacak. O öfkesini biraz söndürecek. Akıl böyle her yerden dönecek, başına toplanacak. Kafasına, aklın olduğu yere gelecek. Ondan sonra diyecek Allahu Ekber. Ve namaza duracak. Akıl malda ise, şehvette ise, şöhrette ise, efendim makam mevkide ise, bağda bahçede ise, inşaatta ise akıl, tefehüm olayı devreye giriyor. Madde 2, şart 2, tefehüm devreye girmeli. Aklını başına devşir derler ya, aklın başına gelsin, bir sıyrıl onlardan, değil mi? Bir konsantre ol bakalım. Ondan sonra diyor ki, adam maçı iyi götüremiyor, kazanamıyor. Konsantrasyon eksikliği diyor. Bir maddelerden biri de o. Konsantrasyon eksikliği. Maçı kaybediyor. Konsantrasyon eksikliğinden maçı kaybediyor. Hesabı yanlış yapıyor. Konsantre olamadım diyor. Mesela hatip hitap ediyor. Karşıda insanlar başka şeylerle meşgul oluyor. Sonra diyor ki hatip, benim konsantrasyonumu bozdunuz diyor. Bunun gibi yani. Kişi de namaza başlamadan önce konsantre olmalı. Konsantrasyonunu gerçekleştirmeli. Konsantrasyonunu bozacak şeyleri ortadan kaldırmalı. Onun için resme karşı namaz kılınmaz, değil mi? Böyle çok tabiri caizse cıncıklı bıncıklı namazlıklarda, seccadelerde efendim dikkat çekecek böyle şekillerin bulunduğu yerlerde namaz kılmak, evet kabul olur mu? Kabul olur. Ama biz neden bahsediyoruz? Huşulu bir namazdan bahsediyoruz. Huşulu bir namazdan. Böyle bir yerde de huşulu bir namaz olmaz. Diyeceksiniz ki hocam camilerde öyle çiniler, öyle şeyler yapılmış ki yukarılara yapılsın. Adam namazda böyle gözünü kaldırıp havaya bakacağı yoktur. Yukarılara, biraz daha yukarılara yapılsın. Ama kişilerin görebileceği yerlere namaz kılanın dikkatini çekecek böyle çok süslemeler yapılmasın. Zaten süslemeler

0: Efendim camilere çok büyük harcamalar, neticede cemaat yok. Olan cemaatin kıldığı namazın içi boş. Bunları doldurmak lazım. Bunlardan bahsediyoruz dostlar. Onun için huzuru kalp dedik, manevi şartları, namazın manevi şartları. İki tefehüm dedik, yaptığımız işi anlayacağız. Ne yaptığımızı bileceğiz. Önemini, hikmetini iyi kavrayacağız. Okuyacağız dostlar. Evet. Üç tazim, tazim ile namaz kılacağız. Saygı ile. Allah'tan korkma olayı neydi? Saygı yüklü, sevgi yüklü bir çekinme, bir korku. Dünyada nasıl bazı kişilere karşı bazı durumlarda tazim gösteriyoruz, saygı, efendim, itina gösteriyoruz bu noktada. Tazim ile ne yapacağız? Namaza gideceğiz. Huşulu bir namaz kılmanın şartlarından bahsediyoruz. Durumundan bahsediyoruz. Mesela soru. Denir ki pijamayla namaz kılınır mı? Pijamayla namaz kılınır. Namaz da kabul olur. Ama dostlar, tazim manevi anlamdaki bu şartı, tazim şartı yerine gelmez. Bir, ikincisi, biz huşulu bir namaz istiyoruz. Huşulu bir namazı Allah bizden istiyor, onun için biz istiyoruz. Huşulu bir namazı pijamayla kılamam. Biri diyor ki ben pijamayla da yataktan kalktım, abdestimi aldım, yatak elbisesiyle de huşulu bir namaz kılarım. Olabilir. Ama genel anlamda hayır efendim, saygılı olmak lazım. Elbisemizi giyelim. Yani yatağın ısısı, sıcağı biraz bizi terk etsin. Tazimle Rabbimizin huzuruna varacağız. Peki sadece oradan bu bir soruyu olarak cevaplamış olduk. Mesela iş acele, iş yerimizdeyiz. Alan acele hemen diyor ki bir şu namazı aradan çıkarayım diyor, sonra hesabı görürüz, sonra bakarız, sonra konuşuruz. Ya bu nasıl huşulu bir namaz olsun? Yani namaz aradan çıkarılacak bir ibadet mi? Angarya bir ibadet mi? Çok mu yüktür dostlar? Çok mu ağır geliyor? Niye o vakte kadar geciktirdi? Ne zamana kadar gecikti? Efendim, öğle namazı ikindiye yarım saat kala, 45 dakika kalaya kadar gecikti. Zaten biraz daha gecikse olmayacak. Akşam namazına 15-20 dakika kala ikindi namazını geciktirdik. Ben söylemek istemiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir grubu töhmet altında bırakmış olacağız. Ama hakkınızı helal edin, söylemek zorundayım. Esnaf namazı diyorlar ya. Esnaf namazı diye bir namaz çıkmış. Yani tüm esnaflarımızı ben kastetmiyorum. Tenzih ederim. Zamanında namaz kılan esnaflarımın elinden öperim. Baş göz üstüne, ama esnaf namazını çıkartanlara da bir çift sözümüzün olduğunu da söyleyelim yani, değil mi? Kimsenin böyle bir namazı icat etmesine de hakkı olmadığını da itiraf edelim, söyleyelim. Esnaf namazı nedir? İşte biraz önce bahsettiğimiz namaza esnaf namazı diyorlar. Bu imajı kırmak lazım. Esnaflarımız bunu kırması lazım. Geciktirilen bir namaz. Veyahut da karşılaştığımız şeyler olduğu için söylüyoruz dostlar. Bunlar bizi zaman içerisinde telakki edecek. Biliyorum. Namazın içini doldurmak için huşuyu yakalamaya çalışıyoruz. Onun için de şartlardan bahsediyoruz. Dedi ki onlardan biri tazimdir. Yani hemen alel acele böyle savuşturacak bir şekilde gidip namazı kılmıyoruz. Bununla ilgili de Peygamber aleyhissalatü vesselamın eğer kim ki diyor namazı alel acele, yani Resulullah tarif eder ha, der ki tavuğun yem daneleri yerde topladığı gibi namaz kılmayın der. Bu şekilde alel acele namazı aradan çıkarayım hesabıyla, bir angarya gibi, bir yük gibi kılınan namaz der ki sahibine ahiret günü, sen beni nasıl zayi ettiysen Allah da seni öyle zayi etsin. Ama huşu ile taadili erkanına uyarak kılınan bir namaz içinde namaz sahibine der ki sen beni nasıl koruduysan Allah da seni öyle korusun. Onun için özellikle manevi şartlarına dikkat ediyoruz arkadaşlar. dostlar. Bir, huzuru kalp dedik. İki, tefehüm dedik, anlamak. Üç, tazim dedik. Dört, heybet. Namaza giderken üzerine ölü toprağı serpilmiş, başı omuzuna düşmüş, eli böğründe bağlı. Böyle bir tip yoktur arkadaşlar. Böyle bir Müslüman tipi yok. Yani huşu adına, efendim, ittika adına, Allah'tan daha çok korkuyor adına, daha çok Müslümanım adına, böyle üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi uyuşuk, pısırık, kafası omuzuna düşmüş, beli bükülmüş, efendime söyleyeyim, eli sürekli böğründe bağlı, miskin, bitkin, böyle bir şekilde namaza gidilmez. Yürünmez de zaten öyle. Müslümanın öyle bir yürüyüş şekli yok. Ya bunu niye öyle diyorsun? Allah tarif ediyor. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarından biri de onlar ki mütevazi yürürler der. Mütevazi yürümeyi kim bize tarif ediyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mütevazi yürümek nasıl bir şeydir? Hazreti Ali radıyallahu anh tarif ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim en mütevazi yürüyenimizdir diyor. O yürürken sağına soluna bakmaz. Çok dik ve heybetli bir şekilde. Ve hızlı yürürdü. Öyle ki bazen biz ona kavuşmak için koşardık arkasından. Böyle heybetli bir şekilde namaza gidiyorsun. Namaza o şekilde gitmeyeceksin. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'in öyle birini mescitte kovduğu kaydı da vardır. Anlatılır. Öyle birini mescitten kovmuştur. Böyle bir şey yok. Böyle bir Müslüman tipi yok. Heybetle gidiyoruz. Ve bir şartı da, beşinci şartı reca. Yavaş yavaş bitirelim dostlar. Reca nedir? Namazda cennet ümidi, cehennem korkusu. Korku ve ümit arasında, korku ve ümit arasında olacak şekilde. Ben nasıl son namaz kılıyorum, kesinlikle cennetliyim, ben cennete gireceğim gibi bir durum da değil. Efendim ben ne yaparsam yapayım, ben zaten cennete gidemem. Böyle bir durum da değil. Reca, ümit ve korku arası bir durum. Bu şekilde namaza gitmek. Son şartını söylüyorum. Altı, huşulu bir namaz kılmak için manevi şartların altıncısı hayadır dostlar. Haya edeceğiz. Allah'tan korkmaktır işte haya. Allah'tan utanacağız. Kadının biri öyle demişti. Ben ilk namaza başladığım zaman dışarı çıktım, açıktım. O güne kadar hiç insanlardan haya etmemiş. Ama o gün iman kendisine öyle bir güç, kuvvet, öyle bir sevgi, şefkat, öyle bir koruma, rahmet vermiş ki geri içeri döndüm, evime döndüm. Allah'tan utandım, Allah'tan haya ettim öyle dolaşmaktan. Ve örtündüm diyor ilk defa namaza başladığım gün. Aynı şey gerçekleşiyor. Kadın için zaten örtü ve namaz. Evet. Kıymetli dostlar, namaz nedir sorumuzun içerisinde bulunan namazla ilgili namazın manevi şartlarını da hatırlattıktan, belirttikten sonra programımızı bitirmiş oluyoruz. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim bizlere huşulu bir namaz, bizi cennete taşıyacak bir namaz nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşay'ı dinlediniz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Lillahi darrukum ya abna al-qassam. Tevfikun rabbaniyun azim. Ve himmetun siddiqiyyetun aliyah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi, benim de ondan çocuğum var. Muttefekun Ali.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
1: Özel efendim.

Selahattin Eyyubi. Müslümanların gönlünde Kudüs Fatihi olarak taht kuran büyük komutan Selahattin Eyyubi, 1138 yılında bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Tikrit'te doğmuştur. Babası Tikrit valisi Necmettin Eyyub, Selahattin'in doğduğu sene görevini bırakarak İslam komutanlarının meşhurlarından Musul Atabey'i İmamüddin Zengi

Zengi'nin hizmetine girmiştir. Selahattin'in amcası Şikruh el-Mansur ise savaş meydanında gösterdiği başarılardan sonra İmamüddin Zengi'nin önde gelen komutanlarından biri olmuştur. İmamüddin Zengi'nin Cebar Kalesi önlerinde yapılan bir harpte şehit düşmesi üzerine Eyyubi ailesi Nurettin Mahmut Zengi'nin idareyi ele almasında ve bölgede otoritenin artırılmasında etkin bir rol üstlendi. Dimaşk valiliğine getirilen Necmettin Eyyub'un evladı Selahattin, Nurettin Zengi'nin yanından ayırmadığı genç emirler arasındaydı. Devlet işlerinin yanında ilme olan düşkünlüğüyle öne çıkan genç Selahattin, 1164-1169 yılları arasında Mısır üzerine yapılan seferde bir komutan olarak yeteneklerini ortaya koymuştur. Amcası Şikruh el-Mansur'la beraber Mısır'da kurulmuş olan Şii Fatimi Devleti üzerine yapılan sefere katılan Selahattin, Şii idaresine rağmen Ehl-i Sünnet itikadını terk etmeyen Mısır halkının da desteğiyle bölgeye Zengi Hanedanlığının nüfuzunu yaydı. 1169 yılında Dimyat'ı kuşatan Haçlıları bertaraf etti. Bu galibiyetinden sonra idaredeki etkinliği artan Selahattin, 1171 yılına kadar Fatimi rejimini tasfiye etti ve aynı yıl Fatimi hilafetini ortadan kaldırarak Abbasi halifesi adına hutbe okuttu. Fatimiler devlet otoritesini yeniden sağlayabilmek için siyasetleri icabı yeri geldikçe Zengilerin komutanı Şikruh'un askeri gücünden faydalanıyor, ancak denge kurmak için bazı bölgelerde Haçlılara destek olmaktan da çekinmiyordu. Haçlı Fatimi güçlerinden oluşan bir orduyla karşı karşıya geldiklerinde savaşmaktan çekinen Zengi ordusuna komutan Şikruh'un güçlü bir hatip olan yeğeni ve yardımcısı Selahattin şöyle sesleniyordu: "Madem ki ölümden korkuyordunuz, neden evlerinizde oturup da hanımlarınız ve çocuklarınızla zevk ve rahat içinde yaşamayı terk edip buraya geldiniz? Sultan Nurettin'den bu iş için ücret ve ulufe aldık. Hepimiz bu mesleği kabul ettik. Bizim vazifemiz karşımızdaki düşmanla kendi gücümüzü mukayese etmek değildir. Görevimiz Allah'ın adını yüceltmek için düşmanla sonuna kadar savaşmaktır.

Mısır'dan sonra Eyle, Nube, Yemen ve Libya üzerine seferler düzenleyen Selahaddin, Nureddin Zengi'nin idaresini geniş alanlara yaymayı başardı. Öte yandan Bizans ve İtalya şehir devletleriyle ilişkiler kurdu, Mısır'da ticareti yeniden canlandırdı. Nureddin Zengi'nin vefatına kadar sadakatle hizmetini sürdüren Selahaddin Eyyubi, 1174 yılında Atabey Zengi'nin vefatından sonra ortaya çıkan siyasi karışıklığı bir müddet Mısır'dan takip etti. Ekim ayında Mısır'dan Dimaşk'a gelerek idareyi ele aldı. Musul ve Halep toprakları hariç olmak üzere büyük ölçüde sükunet sağlanmıştı. 6 Mayıs 1175'te Halife Müstazi Billah'ın gönderdiği nişanlarla Eyyubi Devleti bağımsızlığını ilan etti. Esasında bu ilan müstakil bir devlet oluştuğuna dair değil, Zengilerin hakim olduğu topraklarda yegane mirasçıların Eyyubiler Hanedanlığı olduğunun ilanıydı. Selahaddin Eyyubi 10 sene gibi kısa bir zaman zarfında Nureddin Zengi'nin vefatıyla bölgede zevale uğrayan İslam Birliği'ni çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa etmeyi başarmıştı. 1186 yılına kadar Eyyubi idaresini doğu topraklarında güçlendiren Selahaddin Eyyubi, bu tarihten sonra Kudüs'e doğru uzanan topraklara yönelecekti. 1099 yılındaki seferde Kudüs'ü ele geçiren Haçlılar, kutsal şehirde büyük bir katliam gerçekleştirmiş, çocuklara ve kadınlara kadar uzanan zulümleri Müslümanlarda büyük bir üzüntü uyandırmıştı. Sultan Selahaddin bu üzüntüyü derinden hisseden mücahitlerin başını çekiyordu. Tarihçi İbn-i Şeddat, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'le ilgili hassasiyetini şöyle ifade eder. Sultan Selahaddin Kudüs hakkında o kadar gamlıydı ki, onun bu gam ve kederini dağlar kaldıramazdı. Çocuğunu kaybetmiş bir anne gibi şaşırmış kalmıştı. Atını bir yerden başka bir yere koşturuyor, Müslümanları Kudüs için cihada çağırıyordu. Daima hüzünlü bir halde zaman zaman gözyaşı döküyordu. Hele Aksa'ya baktığı zaman kendine hakim olamıyor, halkına yapılan zulüm ve eziyetleri hatırlamak istemiyordu. Bu dertle ağzına lokma girmiyordu. Şöyle diyordu: Kudüs ve Mescid-i Aksa, Hristiyanların zulmü altında olduğu müddetçe ben nasıl gülebilirim, sevinebilirim, istediğim gibi rahatça karnımı doyurabilirim. Hele nasıl gözüme uyku girebilir? Kudüs'ün yolunu açmak için Haçlıların üzerine yürüyen Sultan Selahaddin, Filistin topraklarında Avrupa'yı derinden sarsacak bir zafer kazanır. Hittin. Haçlı komutanlarından Renaud de Catillon, Taberiye ve Safuriye arasında bulunan Hittin Ovası'nda İslam ordusuyla karşılaşır. Sultan Selahaddin'in kendilerinden çok daha evvel gelerek su kaynaklarını tuttuğunu gören Haçlılar, su elde etmek için girdikleri mücadelede Eyyubi okçuları tarafından bertaraf edilirler. Artçı birlikleri de imha etmeyi başaran Sultan Selahaddin, 4 Temmuz 1187 günü susuzluktan halsiz düşen Haçlıların hücuma geçmesini fırsat bilerek bir çevirme harekatı düzenler. İslam mücahitlerinin ovadaki kuru otları yakarak Haçlıları dumana boğmasıyla savaş düzeni bozulan Birleşik Ordu hücuma fazla dayanamaz ve paniğe kapılarak dağılmaya başlar. 30 bin kişilik Haçlı ordusu 20 bin kişiye varan büyük bir zayiat verir ve komutanların esir edilmesiyle savaş sona erer. Haçlıların büyük gücünün kırıldığı Hittin Muharebesi, Kudüs fethinin anahtarıydı.
Sultan Selahaddin'le beraber seferlere katılan ve şahit olduğu hadiseleri kayıt altına alan tarihçi İmamüddin, Hittin zaferi hakkında şu tespitte bulunur. Haçlılar doğu sahillerine geldiklerinden bu yana Müslümanlar böyle bir zafer kazanmamışlardı. Diğer hükümdarların yapamadığını Allah-u Teala Sultan Selahaddin'e nasip etti. Hittin'den sonra kuvveti kesilen Haçlıların elinden Kudüs'ü almak için harekete geçen Sultan Selahaddin, 20 Eylül 1187 tarihinde şehri kuşattı. Kuşatmanın ilk günlerinde şehre giden su yollarını kesti ve surların en zayıf noktasını keşfetti. Amut kapısından saldırıya geçen Selahaddin'e karşı güçlü bir direniş gösteremeyen Haçlılar, can güvenliklerine dair söz verilmesi karşılığında Miraç gecesine rastlayan 2 Ekim günü şehri teslim ettiler. Peygamberler mabedi olan Mescid-i Aksa'yı haçlardan temizleyen sultan, bizzat kendi elleriyle mihrabını güzel kokularla yıkadı. Mescid-i Aksa'ya konulmak üzere kendisini yetiştiren ve efendim dediği Nureddin Zengi'nin yaptırdığı mihrabı Kudüs'e getirmek için bir grup askeri Halep'e gönderdi. Mescid-i Aksa yine İslam'la kucaklaşmış, 88 yıl sonra kubbeleri yeniden tekbirlerle dolmuştu. Mescid-i Aksa'daki ilk cuma hutbesinde ulemadan Zekiüddin Ali el-Kuraşi, Sultan Selahaddin'in de içinde bulunduğu topluluğa minberden şöyle seslendi. Ey insanlar! En yüksek gaye ve ulvi derece olan cennet size müjde olsun. Allah sizlerin eliyle 100 yıla yakın bir zaman müşriklerin elinde aşağılanan ve şirkin revaklarına kadar işlendiği ümmetin kayıp malını tekrar İslam'daki yerine kavuşturdu. Ve içinde adının anılmasına izin verdiği, direkleri tevhid üzerine kurulu olan bu evi temizledi. O ev ki babanız İbrahim aleyhisselamın vatanı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta mabedi, müminlerin ise ilk kıblegahıdır. Kadisiye günlerini, Yermük vakasını ve Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimizin hücumlarını tekrarladınız. Size ihsan edilen bu nimeti takvayla muhafaza ediniz. Kim takvaya tutunursa selamete kavuşur. Nefsinize uymaktan kaçının. Sakın ola ki şeytan size bu zaferi kılıçlarınız ve atlarınızla kazandığınız fikrini vermesin. Çünkü zafer ancak ve ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ey Allah'ın kulları! Bu şanlı zaferle şereflendikten sonra, büyük bir çabayla dokumasını yaptıktan sonra onu söken kimse gibi olmayın. Masivaya düşkünlüğünüz olmasın. Cihat, sonra yine cihat. O cihat ki Allah katında en makbul ibadetlerden ve müminlerin en güzel adetlerindendir. Allah'ın dinine yardım ediniz ki Allah da size yardım etsin. Sultan Selahaddin harpte müşkül duruma düştüğü bir günün gecesinde Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz etmiştir. Allah'ım, bilirsin ki ben şöhret veya mevki için harp ediyor değilim. Tek gayem senin ismini yüce tutmaktır. Böylece yeryüzüne senin adaletini, ahlak ve fazileti yaymaktır. Bütün kuvvetimiz kesildi. Biz sadece sana güveniyoruz. İmanımızda bir sarsılma yok ve olmaz da. Senden Bedir günü indirdiğin yardım gibi bir yardım diliyorum.
Tarihimizde örnek bir idareci ve güçlü bir komutan olarak zikredilen Selahaddin Eyyubi, ilmi yönüyle de dikkat çeker. Astronomi, matematik ve geometri gibi fen ilimleri okumuş, İslami ilimlerde özellikle fıkıh ve hadis alanında derinleşmişti. Selahaddin Eyyubi'nin ilme olan düşkünlüğü o derecedir ki, Nureddin Zengin'in kendisini amcasıyla beraber Mısır'a gönderme isteğini başta kabul etmemiş, ilimle meşgul olmak istediğini dile getirmiştir. Mısır'da Fatimilere karşı mücadele eden pek çok İslam idarecisi olmasına rağmen Fatimi hilafetini kaldırmayı başaran kişinin Sultan Selahaddin olması da ilimdeki liyakatıyla ilgilidir. Fatimilerin fetva makamı olan El-Eser Medresesi'nin ilmi sahada mağlup edilmesinden sonra ehli sünnet akidesine uygun medreselerin yaygınlaştırılması Sultan Selahaddin'in bu konudaki başlıca icraatı olmuştur. Avrupalı tarihçilerin de dikkatini çeken Sultan Selahaddin'le ilgili tarihçi akademisyen Sobernheim şöyle der: zekası ve dindarlığı üzerine kurulan iktidarı sarsılmaz bir haldeydi. Her türlü hırs ve tamah ona yabancıydı. Biri Fatimi halifesi, diğeri Nureddin Zengin'in ölümü olmak üzere iki defa büyük servet kazanma imkanı eline geçti. O, Fatimi halifesinin servetini askerlerine dağıttı ve Nureddin'in servetini oğlu İsmail'e bıraktı.

Hristiyanlara zulmetmeyen Sultan Selahaddin'in askeri başarılarından sonra Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki münasebetler daha da gelişti. Selahaddin hiçbir askeri harekatta boşa kan dökmemiş ve çoğu zaman esirleri serbest bırakarak veya mağdur olanlara el uzatarak âli cenap bir şahsiyet olduğunu göstermiştir. Küfre karşı cihat gayretinin yanında adalet ve merhametiyle Müslüman idarecilere örnek olan Selahaddin Eyyubi 1193 yılında Şam'da vefat etmiştir. Vefatından hemen önce verdiği bir emir üzerine askerlerden bir grup sultanın kefenini bir mızrağın ucuna takıp Şam sokaklarında dolaştırırken münadiler şöyle bağırıyordu: "Ey ahali! Sultan Selahaddin ölüm döşeğinde. Yanında bu bez parçasından başka bir şey de götüremeyecek. Allah'a kullukta gevşeklik göstermeyiniz." Selahaddin Eyyubi'nin vefatından 724 yıl sonra 11 Aralık 1917 tarihinde Şam'a giren işgal orduları komutanı Edmund Henry Allenby asırların kiniyle Sultan Selahaddin'in türbesine girer. Kabrine tekme atarak batının ve batılın bütün çirkinliğiyle şu sözleri söyler: "Haydi kalk Selahaddin, biz yine geldik." Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh, batıla karşı verilen mücadelede bugün de müminlerin kendisiyle ümit tazelediği şahıslardandır. Allah-u Teala'nın en hayırlı ümmet olarak zikrettiği İslam ümmetiyle Mescid-i Aksa'nın kucaklaştığını görmek niyazıyla.